0: Çalışma vesikanız?
1: İptal edildi. İşten çıkarıldı. Alman iş kanununun yabancı işçilerle ilgili 5. maddesine göre sınır dışı edileceksiniz.
2: Bunu da bekliyordum. Yalnız bu kadar acele olacağını tahmin etmemiştim.
1: Derhal hazırlanın. Yalnız sınır kapısına kadar polis arkadaş size refakat edecek.
3: Alo? Alo? Kimi aradınız? Alo, konuşun. Kimi aradınız? Alo?
2: Telefon edebilir miyim? Bir kız arkadaşıma veda etmek istiyorum.
4: Peki, yalnız uzun sürmesin.
2: Teşekkür ederim.

0: Alo.
1: Sesini duymak istedim Maria. Ayrılırken son bir defa duymak istedim sesini.
0: Ne demek bu? Sonsuz değil miydi bizim sevgimiz? Mahşere kadar değil miydi?
1: Suallerinin cevabını şimdi veremedim. Sana böylesine duygusuz veda etmek istemezdim.
0: Veda mı?
1: Evet, bırakmadılar Maria. Çok gördüler kutsal sevgimizi. Sana uzun uzun yazarım memleketimde.
0: Delirdin mi sen? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor anlatsana.
1: Anlatacak vaktim yok. Polis dışarıda bekliyor. Sınır dışı ediliyorum. Karşı koymak faydasız. Belki de doğrusu bu Maria. Ama ne olursa olsun sevdim seni. Beni benden alırlar ama sana olan sevgime asla. Allah'a ısmarladık.
0: Hayır, hayır gidemezsin. Bana veda edemezsin, ayrılamazsın Murat.
1: Kaderi değiştirmek elimde olsaydı dünyayı yıkardım senin için. Ama imkansız Maria, gidiyorum. Sensiz dünyam yıkıldı, inan sevgi. Elveda.
0: Hayır, hayır, hayır!

0: Türkü söyler çobanı, zengin fakir hepsi de sevdalı.
1: Oğlum!
2: Anacığım!
1: Oğlum benim!
3: Hoş geldin evlat!
2: Hoş bulduk baba!
3: Nasılsın?
2: Sağ ol!
3: Şükür kavuştun ana, şükür olsun!
2: Gel! Bakın size Almanya'dan bir misafir
1: getirdim! Hoş geldin getirdim. Kızım!
3: Hoş geldin yavrum!
1: Bu hasretlik canımıza yetti!
2: Benim de anacığım! Ama bir daha Almanya'ya dönmeyeceğim. Maria ile evlenerek buraya yerleşmeye karar verdim. Tabii siz de münasip görür, izin verirseniz.

0: Yatağın hazır kızım, başka bir isteğin var mı?
1: Teşekkür ederim, benim için çok büyük zahmetlere girdiniz.
0: Hiç zahmet olur mu? Sen artık bizim canımız, ciğerimizsin.
1: Sağ olun.
0: Sen de sağ ol kızım, Allah razı olsun.
1: Size de.
2: Allah rahatlık versin.
1: Sana da Murat.

0: Günaydın.
1: Günaydın Maria. Bak, güneş bu sabah bizim için doğuyor sevgilim.
0: Biraz önce ezan okunurken ondan çok daha büyük, çok daha parlak bir güneş doğdu içime. Ruhumun yıkanıp arındığını, yüceldiğini duydum.
1: Bizim dinimiz yeryüzünün en mükemmel, en üstün dinidir Maria.
0: İşte ben de bu yüzden Müslüman olmaya karar verdim.
1: Eğer benim için bir fedakarlık yapmak istiyorsan...
0: Hayır sevgilim, bu benim içimden geliyor.

0: الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
1: Tahkikatımıza göre, kızınız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
2: Türkiye'de mi? Onu geriye getirmek için ne yapabiliriz?
1: Kanunen hiçbir şey Sayın Velman. Kızınız reşit bir insan olduğuna, kendi arzusuyla gittiğine göre... ...yine kendi arzusuyla dönmesini beklemekten başka çareniz yok.

0: Bir Türk'le evlendi demek.
1: Evet Sayın Graber Velman. Murat Doğan adında bir gençle.
0: İnanamıyorum. Maria nasıl yapabildi bunu?
1: Maria değil, Meral. Adını, dinini ve uyruğunu değiştirdi. Kızınız artık Müslüman bir Türk vatandaşıdır.

0: Size kendimi tanıtayım. Ben Alman konsolosu Alfons Kruzer. Size babanızı getirdim.
1: Önce senden özür dilemek istiyorum kızım. Beni bağışla. Sana karşı çok haksızlık ettim. Sevenlerin arasına girmemeliydim. Şimdi geç de olsa hatamı anlamış bulunuyorum. İkinizi de tebrik eder, mutlu olmanızı dilerim. Sizleri bir misafir olarak ziyaret etmek isterdim. Oysa üzücü bir haber getirdim kızım. Annen çok hasta.
2: Eski rahatsızlığın.
1: Üzüntü neticesi bir enfarkt.
2: Üzülmesi için bir sebep yok baba. Dönüşünüzde anneme kızının ne kadar mutlu olduğunu anlatırsınız.
1: Bu vazifeyi senin yapmanı rica ediyorum yavrum. Birlikte Almanya'ya döneriz.
2: Bu imkansız baba.
1: Kısa bir müddet için kızım. Hayat bu, belli olmaz. Belki anneni bir daha göremezsin. Rica ediyorum senden.
2: Ben bir karar veremem baba. Büyüklerim varken bana laf düşme.
3: Gitmelisin kızım. Bizler katı insanlar değiliz. Ne de olsa annendir.
4: Doğru güzel kızım. Ana hakkı ödenmez.
5: Senin yerinde ben olsam annemi mutlaka görmeye giderdim.

0: Çok hastalandım kızım. Ölümlerden döndüm. Seni göremeyeceğim diye korkuyordum. Doktorlar benden umudu kesmişlerdi.
1: Fakat şimdi daha iyi görünüyorsun. Hatta eskisinden bile daha iyi.
0: Dün biraz iyi oldum. Sonra senin geleceğini bildiren telgrafı alınca canlanıverdim.
1: Belli.
2: Geçmiş olsun.
0: Teşekkür ederim.
2: Nasılsın?
0: Görüyorsunuz hastayım işte. Hep sizin yüzünüzden oldu.
1: Anne rica ederim bizi geldiğimize pişman etme.
0: Fakat Maria.
1: Maria değil Meral. Lütfen bundan sonra Meral deyin bana.

0: Zavallı talihsiz kızım! O güzel bakımlı ellerin ne hale gelmiş!
1: Çalışıyorum anne, tarlada kocama yardım ediyorum. Bunun bana ne kadar büyük bir haz verdiğini bilemezsin. Tabiatla baş başa insan yaşadığını hissediyor.
2: Bu gel geç bir hevestir. Kızım er geç yaptığı hatayı anlayacak, layık olduğu hayata dönecektir.
3: Yanılıyorsunuz. Karım yeniden doğmuşçasına Anadolu toprağına bağlandı. Şimdi bir Türk vatandaşı olarak yurdumuzu en az benim kadar seviyor.
4: Bir de dinini değiştirmişsin, yakışır mı sana? Bunun ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyor musun?
1: Yanılıyorsun anne. Şimdi bir Müslüman olarak Allah'a her zamandan çok daha yakınım.
2: Kızım burada kraliçeler gibi yaşıyordu. Şimdi Türkiye'nin o basit köyünde ne buluyor sanki?
3: Burada bulamadığı mutluluğu.
4: Peşinde bunca zengin, asil Alman erkekleri varken kalkıp bir Türk'le evlendin. Onda ne buluyorsun sanki?
1: Aşkı ve mutluluğu. Seviyorum kocamı. Bütün varlığımla. Çok büyük bir aşkla. Annemin gerçekten hasta olduğuna inanmıyorum. Bu bizi buraya getirtmek için uydurulmuş bir yalan.
3: Öyle bile olsa onları mazur görmeliyiz. Seni özledikleri için böyle bir çareye başvurmuşlardır.
1: Gidelim buradan. Yurdumuza, yuvamıza dönelim.
3: Peki sevgilim. Yarın uçak biletlerini alırım. Ne zaman istersen gideriz.
1: Köyümüzü öyle özledim ki bir an bile durmak istemiyorum burada.
4: O Türk büyülemiş Maria'yı. Aklını başından almış. Kızın gözü ondan başka hiçbir şey görmüyor. Bir an evvel Türkiye'ye dönmekten başka düşündüğü yok.
2: Merak etme. Bir yere gidemez. Burada kalacak.

0: Ben arkadaşlara kadar uğrayıp hediyelerini vereyim.
1: Peki sevgilim, ama sakın geç kalma.
0: Merak etme, hemen gelir. Şimdi arkadaş, doğru Hans'ın meyhanesine gideriz ha?
2: Havanın da dibi delindi bu.
3: Aa, şuraya bak ya!
2: Vay anasını Murat abi bu be!
3: Murat abi!
1: Murat abicim!
3: Aslan abi be! Abi.

0: Bunlar ne?
1: Bilmiyorum. Dur.

0: Nedir bu başımıza gelenler?
1: Çıldırmak işten değil, vahşi bir hayvan gibi kapattılar beni buraya. Oysa hiçbir suçum yok.
0: İnanıyorum sana.
1: Ama senden başka kimse inanmıyor bana.
0: Almanya'ya dönmekle hata ettik. Hiç gelmeyecektik buraya.
1: Geldikten sonra evde çantayı açıp bakmıştım. İçinde arkadaşlarıma getirdiğim hediyelerden başka bir şey yoktu.
0: O halde bu oyun bizim evde oynandı. Şimdi her şeyi anlıyorum.
1: Öyleyse sonunda kazandı. Yaktılar beni Meral. Ayırdılar senden.
0: Hayır! Hiç kimse ayıramaz. Masum olduğunu ispat edeceğim, kurtulacaksın. Birlikte köyümüze, yuvamıza döneceğiz.
2: Vakit tamam.
1: Gitme sevgilim, bırakma beni. Sensiz yaşayamam.
0: Gene geleceğim Murat.

0: Artık her şeyi, her şeyi anladım. Onu zaten baştan beri istemediniz. Bizi ayırmak için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Başaramayınca sonunda çirkin, çirkin olduğu kadar da alçakça bir oyuna başvurdunuz.
1: Kim, biz mi?
0: Evet, siz. Siz hazırladınız bu tuzağı. Önce bizi uydurma bir hastalık haberiyle buraya getirdiniz. Sonra onun çantasını koydurup kocamı polise yakalattırdınız. Ne istediniz bizim mutluluğumuzdan? Ne geçti sanki elinize? Neden yaptınız bunu, neden?
1: Sen neler söylüyorsun Maria?
0: Maria deme bana!
2: Yanılıyorsun kızım!
0: Kızınız değilim artık! Şimdi beni büsbütün kaybettiniz. Gidiyorum. Bir daha da bu eve dönmeyeceğim. Yalnız şunu bilin ki yaptığınız kötülük yanınıza kalmayacak. Yarın mahkemede her şeyi anlatacağım.

0: Bir sigara içebilir miyim?
1: Tabii.
0: Kibritim kalmamış. Sigaramı yakar mısınız lütfen? Sakın kıpırdama yersin kurşunu. Şöyle arkadaşına şehir dışına çeksin.
1: Ne diyorsa onu yap.

0: Ver silahını. Sonunuza çekip git buradan. Sakın geriye döneyim deme. Hadi. Hadi!
1: Sen üzülme bacım. Alamayın.

0: Dünyanın en birinci, en meşhur avukatını tutarız.
1: Gerekirse Türkiye'den de avukat getirtiriz.
2: Bunun için aramızda para toplamaya başladık bile.
1: Yetmezse memleketteki malımızı, mülkümüzü bile satarız.
2: O da yetmezse, evelallah itibarımız var. Gırtlağa kadar borca batar, gene de arkadaşımızı kurtarırız.
1: Hatta yoldan adam bile çevirip soyarız. Biz arkadaşımız için canımızı veririz.

0: Alo, kimi aradınız? Bir dakika. Bacım, telefondan seni istiyorlar.
1: Alo? Evet?
2: Biraz önce mahkemeye götürülürken kaçtım. Polisler peşimde. Her zaman gittiğimiz göle, bizim kulübeye gidiyor. Seni orada bekleyeceğim.
1: Hemen geliyorum.

0: Dikkat! Suçlunun Herşing civarında olması muhtemeldir. Mıntıkanın aranması.
1: Anlaşıldı, tamam. Herşing civarına.
0: Gidebiliriz. Herşing mıntıkasını.
2: Polis öldürmenin cezası ya idamdır ya müebbet hapis.
3: İsteyerek öldürmedin ki. Üstelik yakalandığın zaman suçsuzdun.
2: Kime nasıl ispat edebilirsin bunu?
0: Kendi memleketimizde, Türkiye'de ispat edeceksin.
2: Delirdin mi sen? Burada kapana kısılmış gibiyiz. Polis bütün yolları kesmiştir. Bir adım atsak yakalarlar.
4: Sahte pasaport temin eden birini tanıyorum.
3: Arkadaşların doğru söylüyor. Burada kimse senin gözünün yaşına bakmaz. Kaçmak, burada kalıp ölmek veya zindanlarda çürümekten iyidir.
2: Haklısınız. Bir kez şansımı denesem ne kaybederim?
0: Öyleyse vakit kaybetmeden hemen harekete geçelim.
4: Yarın sabah Avusturya sınır kapısında buluşuruz, tamam mı?
2: Tamam.
0: Şimdilik eyvallah.
4: Şansınız açık olsun.
2: Sizin de.
3: Bir dakika. Bana da sahte bir pasaport bulun. Elimdeki pasaportla kaçamam.
0: Oldu bacım.
4: Sen merak etme onu.
0: Hadi.
2: Sahte pasaportu ne yapacaksın? Sen suçlu değilsin ki.
3: Seni yalnız bırakamam.
2: Hayır Meral, seni tehlikeye atamam. Burada ayrılmalıyız.
3: Sakın ayrılıktan söz etme bana. Bir an bile ayrılmayacağız, ölüme kadar.

0: nereye gitmiş olabilir?
1: Kocasının evlenmeden önce kaldığı bir işçi lojmanında Türk arkadaşları var. Orada gizlenmiş olabilirler.
0: Derhal Türk işçi lojmanını basıp arayın.
2: Allah Murat abinin yardımcısı olsun.
3: Varım yoğun Murat abiye helal olsun.
2: Sağ ol.
4: Sağ olun arkadaşlar.
2: Ay sağ ol. Al abi. Aslan kardeşim be, nur ol.

0: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
1: Buraya hiç gelmediler.
2: Biz onları hiç görmedik.
0: Yalan söylüyorsunuz. Eğer doğruyu söylemezseniz hepinizi Almanya'dan sürer sınır dışına atarız. Hadi konuşun. Neredeler? Nereye gittiler?

0: Geceyi burada bir yerde geçiyoruz.
1: Haklısın, çok yorulduk.
0: Sabah erkenden yola koyuluruz. Benim yüzümden başına neler geldi.
1: Ben senin yanında olmaktan çok mutluyum.

0: Doldur. Tuvalet nerede?
1: İşte orada.
2: Ay.

0: Karısının arabası. Burada bir yerde olmalılar. Etrafı arayalım.
1: Merkez, arabayı orman yolunda bulduk. Terk etmişler. Etrafı aramaktayız.

0: Sevgilim, yalvarırım, bir şey söyle bana.
1: Merak etme, önemli değil, geçti.
0: Sınır kapısına çok yakın bir yerdeyiz, yürüyebilecek misin?
1: Gayret edeceğim.

0: Buradan çok uzaklaşmış olamazlar. Dağılın. Bütün bölgeyi tarayacağız. Sen merkeze haber ver.
1: Dikkat dikkat. Suçlunun eşiyle Salzburg sınır kapısına doğru gittikleri tespit edilmiştir. Derhal sınırın kontrol altına alın.
2: Anlaşıldı, tamam. Salzburg sınırına.
3: Gayret sevgilim.

0: Yarışmacılarımız.
1: Merhaba, benim adım Cumhur Şenol Karakoç. 29 Ekim 1985 İstanbul doğumluyum. Pendik'te yaşıyorum. İletişim mezunuyum. Fenerbahçeliyim. Bu kadar.
0: Söylediklerinizi daha önceden ezberlediniz mi?
1: Hayır, ezberlemedim.
0: Çünkü bir anda bir çırpıda çıkıverdi.
1: Tabii öyle.
0: Hangi isminizi kullanıyorsunuz?
1: Şenol.
0: Şenol. Peki Aycan Hanım, merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Aycan Erim, 89 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum, çevre mühendisiyim. Bu şekilde.
0: Ve Ayşe Gül Hanım.
3: Merhabalar, ben...
0: Arada...
3: Valla eskiden birleştik ama şimdi nasıl ayrıldı ben de bilmiyorum ama adım Ayşe Gül Okumuş. İstanbul'da yaşıyorum. Bir tane kızım var.
0: Allah
3: bağışlasın. 4 aylık kayınvalideyim. Ondan sonrasında emekliyim. Şu an hobilerimle uğraşıyorum. Galatasaraylıyım.
0: Güzel. Bir tarafta Fenerbahçe, de, bir tarafta Galatasaray.
3: Ben de işte böyle bir güzel bir yarışmaya katılmak istedim. Siz de olmayı.
0: Teşekkür İnşallah ediyoruz. Güzel bir Hoş şekilde. Geldiniz. Başarılar olun, diliyorum. Ve Orhan Bey, kaçıncı evet. kez bizimle birlikte olduğunuzu hatırlıyor
4: bu
0: musunuz?
4: 5. kez şu anda.
0: Son finalist.
4: Evet. Bakalım bu hafta veya bu yarışma ne olacak?
0: Ve yine yeni haftada bizimle birlikte. Bakalım yeni rakipleriniz size karşı nasıl performans ortaya koyacak? Hep birlikte göreceğiz. 4 yarışmacımız hazır ve hemen yeni yarışmacılarımız için, aynı zamanda izleyicilerimiz için formatla ilgili çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum sizlere. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. 4 soru yönelteceğim sizlere. Her biri 1000 puan değerinde ve eğer bir kişi bilirse ×2 yani 2000 puan kazanacak. 2. etaba geçtiğimizde bu kez dikkat etabı olacak. Ve beni çok dikkatle dinlemeniz lazım çünkü cevap sorunun içerisinde. Her bir soru 2000 puan değerinde. 3. etap akıl oyun etabı. Bu kez sorunun değeri 3000 puan. Yine bir kişi bildiği takdirde 6000 puan kazanarak belki de yarışmanın kaderini değiştirebilir. Toplam 12 soru final öncesinde ve finalde de en çok puanı alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniyede süreniz var. Bana sorunuz var mı?
2: Yok.
0: O zaman 1. etapla başlayalım. İşte ilk etabın sorunun konu başlığı geliyor.

Kendisi uçmayı başaran ilk Türk. Padişah 4. Murat döneminde İstanbul'da yaşadı. Sürekli fen ve bilim alanlarında deneyler yapardı. Evliya Çelebi seyahatnamesinde verdiği bilgilere göre ünlü bilgin Galata Kulesi'nin en yüksek tepesine çıktı. Uçarak Üsküdar Doğancılar Meydanı'na indi. 4. Murat ona bir kese altın bahşetti. Ancak daha sonra onun korkulacak bir kişi olduğu kanaatine vardı ve kendisini Cezayir'e sürdü. Yarışmamızın ilk sorusu geliyor. Dünyada uçmayı başaran ilk Türk'ün adı nedir? 20 saniyeniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Bakalım dört yarışmacımızın cevapları nasıl? Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Hazarfen Ahmet Çelebi.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi dedi. Aycan Hanım.
2: Hazarfen Ahmet Çelebi.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi olarak yazdınız. Peki son finalistimiz?
3: Ben Hazarfen Ahmet Çelebi olarak biliyorum.
0: Hazarfen Ahmet Çelebi olarak yazdınız Orhan Bey.
4: Ben
0: ve Ayşegül
4: Çelebi.
0: Hanım?
4: Hazarfen Çelebi.
0: Hazarfen Çelebi evet. olarak yazdınız. Şimdi Hazarfen Ahmet Çelebi var. Hazarfen Ahmet Çelebi var. Hazarfen Ahmet Çelebi var. Ve Hazarfen Çelebi var. Aslında aynı kişiyi anlatmaya çalıştınız ama harflerle ilgili olarak bazı sıkıntılar var. Eğer cevap doğru ise ben harflere çok fazla takılmadan ne demek istediğinizi hem izleyicilerimizi ben de çok iyi anladığımdan dolayı doğru olarak kabul edeceğimi şimdiden söyleyeyim. Görelim mi cevabı?

0: İkinci sorumuzun detayları şöyle. İtalya'nın Roma şehri içerisinde bir başka ülke yer alıyor. Devlet başkanı Papa. Papa'nın sözleri ülkede yasa hükmünde sayılıyor. Dünyada Katolik mezhebinin yönetim merkezi. 0.494 kilometre kare ile dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesi. 11 Şubat 1929 tarihinde İtalya'dan bağımsızlığını kazandı. Sorumuz gelsin. Dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesi neresidir? 20 saniyeniz başladı. Dünyanın yüz ölçümü olarak en küçük ülkesini soruyoruz. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Vatikan.
0: Çok emin bir şekilde yüzünüzde güzel bir ifadeyle evet. Kaldırdınız cevabınızı. Evet. Aycan Hanım.
2: Vatikan. Video izlerken de o şekilde düşündüm.
0: Orhan Bey.
3: Vatikan.
0: Aynı cevabı siz de verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: Vatikan.
0: Dört aynı cevap. Az önceki gibi ama bu kez tüm harfler aynı. Herhangi bir tereddüt yok. Vatikan cevabı acaba doğru cevap mı? Buyurun görelim. Doğru cevaptı tabii ki Vatikan ve yarışmacılarımız ilk iki soruda cevapları doğru. Puanlar 500 oldu. Var mı Roma'ya ya da Vatikan'a giden?
1: Kız kardeşim gitti, ben gidemedim.
0: Dünyanın en eski ordusuna sahip olduğu belirtiliyor. Hmm. Ve dünyanın en küçük ordusu aynı zamanda. Çok ilginç bir hikayesi de var bu anlamda. Ve Sistina Şapeli vardır. Orada dünyaca ünlü Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı ile ilgili olarak bütün her tarafta olağanüstü eserleri söz konusudur. Ben de bundan iki sene önce gidip gezdim, dolaştım. Gerçekten gez gez bitmeyen muazzam bir yer. Birçok görülesi yerleri var. Özellikle o sanat eserleri tabii ki dünya çapında. Turizm konusunda da müthiş bir ilgi görüyor Vatikan şehri. Evet. Ve üçüncü sorumuza geçiyoruz efendim. Konu başlığımız Nikah Masası. Nikah Masası şarkısı 1980'li yıllarda girdi hayatımıza. Ünlü sanatçı bu şarkıyı Islak Mendil isimli filmden etkilenip tam 20 dakika içinde yazdı. Bu da hayatının dönüm noktası oldu. 1982 yılında şarkının adını taşıyan film de çekildi. Ünlü sanatçı Banu Alkan'la birlikte filmde başrolü oynadı. Hatta sanatçının ismi bu şarkıdan dolayı İzmir Konak Belediyesi tarafından bir nikah salonuna verildi. Sorumuz gelsin. Nikah Masası şarkısı hangi ünlü sanatçının eseridir? Süremiz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Ümit ediyorum ki yarışmacılarımız bu soruda çok da zorlanmamışlardır. 4 cevabı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Ümit Besen.
0: Aycan Hanım.
2: Ümit Besen.
0: Orhan Bey.
3: Ümit Besen.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Ümit Besen.
0: Ümit Besen 4 cevapta aynı isim ve soyad yazılı. İlk iki soruya doğru cevap verdiler. Acaba 3'te 3 ile mi gidecek yarışmamız? Buyurun cevabı görelim. Tabii ki Ümit Besen'di. Şarkıyı da herhalde bilmeyen yoktur değil mi?
2: Evet, adeta bu soruyu benim için sorsanız olurdu.
0: Eyvah.
2: Ümit Besen çocukluğumdan beri çok büyük bir hayranıyım. Birkaç sene önce konserine de gittim, hatta resim çektirdim. Öyle bir hayalimi gerçekleştirdim.

0: da burada görünce ayrıca mutlu oldum.
1: Değerli sanatçı Ümit Besen'e buradan sevgi ve saygılarımızı iletelim ve ilk etabın son sorusuyla yolumuza devam edelim. İşte konu başlığımız.

0: Sahada kalp krizi konu başlığımız. Tüm futbol severler büyük bir özlemle Euro 2020'yi yani 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık nedeniyle bir yıl ertelenen şampiyona nihayet başlamıştı. Yer Kopenhag, tarih 12 Haziran. B grubu mücadelesinde ev sahibi ülke ile Finlandiya karşılaşıyordu. Her şey yolunda gidiyordu aslında. Maçın 43. dakikasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Ev sahibi ülkenin oyuncusu Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Kalbi duran futbolcuya sağlık ekipleri hemen müdahale etti. Neyse ki korkulan olmadı ve oyuncu kalp masajı sonucu hayata döndü. Maç taraftarın talebiyle yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam etti ve mücadeleyi de Finlandiya 1-0 kazandı. Sorumuz geliyor. Christian Eriksen hangi ülkenin milli takım formasını giymektedir? 20 saniye süreniz başladı. Bir başka deyişle az önce Finlandiya'nın rakibi acaba hangi ülkenin takımıydı? 5 saniyeniz kaldı. Süremiz sona erdi. İşte ilk etabın son sorusu. Yarışmamızın 4. sorusunun cevapları. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Ben Tottenham sempatizanıyım Türkiye'de. Bizden gitti diye çok üzülmüştüm. Geçmiş olsun. Sanırım aşıyı kaldıramadı biraz vücudu. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Danimarka.
0: Danimarka dedi Şenol Bey. Ve Aycan Hanım.
2: Arjantin. Çok emin olmayarak.
0: Arjantin. Avrupa Şampiyonası'na katılıyor mu?
2: Emin olmayarak çünkü futbolla hiç ilgim yok, yalan söylemeyeyim.
0: Öyle mi?
2: Hiç yok yani.
0: Peki Orhan Bey?
3: Danimarka.
0: Danimarka yanıtını verdi Orhan Bey, son finalistimiz ve Ayşegül Hanım.
4: Ben biraz uydurayım dedim, Hollanda.
0: Uydurayım dediniz.
4: Evet, komşularını seçmiş.
0: Şimdi bir Arjantin, bir Hollanda, iki Danimarka yanıtı var. Ya bir yarışmacımıza çarpı 2 ya iki yarışmacımıza puanları böldüreceğiz veyahut da hiç kimseye puan veremeyeceğiz. Dördüncü sorumuzun yanıtı geliyor. Danimarka doğru cevap olacaktı tabii ki. Umarız en kısa sürede tekrar sahaları geri döner Christian Eriksen. Puan durumuna bakıyoruz şimdi. İlk etabı geride bıraktık çünkü 4 tane sorumuzun sonrasında 1250'şer puanı var Orhan Bey ve Şenol Bey'in. Ve onlar şu anda 4'te 4'te gidiyorlar. Aycan Hanım ve Ayşegül Hanım ilk 3 soruya doğru yanıt verdiniz ama 4. soru olmadı. Ve şimdi 2. etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. 2. etapta yine 4 soru yönelteceğim sizlere. Bu kez her bir sorunun değeri 2000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 4000 puan kazanma şansına sahip olacak. 2. etapta bakalım sorumuzun konu başlığı ne?

Dinozorlar konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin. Dinozor Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir. Dinozorların yaklaşık 150 milyon yıl yeryüzünde hakimiyet sürdükleri düşünülmektedir. Gelmiş geçmiş en büyük hayvanlardı. Örneğin Argentinosaurus büyüklüğü kanıtlanmış dev bir ot oburdu. Uzunluğu başından kuyruğuna kadar tam 36,5 metreydi ve 100 tondan daha ağırdı. Yaşayan en büyük etçil dinozor T-Rex'ti. Sadece kafatası 1 metreden uzundu. Uzunluğu 14 metre, ağırlığı 7 ton civarındaydı. Dişlerinin boyu 20 santimi geçiyordu. Dinozorların dev bir meteorun dünyaya çarpması sonucu yok olduklarına inanılıyor. Sorumuz gelsin. Dinozor kelimesi Yunanca'da ne anlama gelmektedir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Dikkat etabı. 2000 puan değeri var bu sorunun yanıtı. Buyurun lütfen. Şenol Bey.
1: Korkunç kertenkele.
0: Korkunç kertenkele. Aycan Hanım.
2: Korkunç kertenkele.
0: Aynı yanıtı verdiniz ve Orhan Bey.
3: Korkunç kertenkele.
0: Üçüncü yarışmacımız da korkunç kertenkele dedi. Ayşegül Hanım.
4: Korkunç kertenkele.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Hep beraber el ele kol kola aynı yanıtlarla devam ediyoruz. Korkunç kertenkele acaba doğru cevap mı? Ben ne demişim? Cevap soruda. Dinozor Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelmektedir. Cevap soruda. Tabii ki korkunç kertenkele dinozorun Yunanca'da hangi anlama geldiğini böyle ifade etmiştim. Aslında görüntüye bakılırsa o çizgi filmlerle, özellikle o 1990'larda Jurassic Park filmiyle, Steven Spielberg'in filmi, onunla beraber böyle sevimli hayvanlar olarak görünüyor ama dönemin karadaki en büyük ve en tehlikeli hayvanlarından olduğunu söylememiz lazım. Evet, ikinci etabın ilk sorusuydu bu. Yeni sorumuza geçiyoruz şimdi ve konu başlığımızı görelim.

0: Kot pantolon, konu başlığımız. Günümüzün vazgeçilmez giysilerinden blue jean 1873'te ortaya çıktı. Alman göçmeni Levi Strauss, Fransa'dan gelen mavi renkli dayanıklı pamuklu kumaşlarla bir pantolon üretti. Türkiye'de ilk kot üretimini yapan muhteşem kot, 1940'da Fransa gezisinde blue jean'le tanıştı. Türkiye'ye döndüğünde kumaşı üretti ve kot adıyla markalaştırdı. 1960'larda 20 liraya satılan kotlar günde 200 adet üretime ulaşmıştı. Ancak Turgut Özal zamanında yabancı markalar pazara girdi ve kot markasına da rağbet azaldı. Satışları düşen firma 1992 yılında üretimi durdurdu. Sorumuz gelsin. Kot pantolonu ilk üreten kişi nerelidir? Hangi ülke vatandaşıdır? Başladı 20 saniyeniz. Bakalım yarışmacılarımız beni ne kadar dikkatli dinlemişler. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: Fransa.
0: Fransa yanıtını veriyor Şenol Bey. Aycan Hanım.
2: Almanya.
0: Almanya dedi. Ve Orhan Bey.
3: Fransa.
0: Siz de Şenol Bey gibi aynı yanıtı verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: Amerika Birleşik Devletleri.
0: Siz biraz daha farklı bir yanıt verdiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'dan çıktınız yani.
4: Çıktım ben, oraya gideyim.
0: Buyurun, ben ne demişim acaba, cevabı görelim. Cevap soruda. Günümüzün vazgeçilmez giysilerinden blue jean 1873'te ortaya çıktı. Alman göçmeni Levi Strauss, Fransa'dan gelen mavi renkli dayanıklı pamuklu kumaşlarla bir pantolon üretti. Cevap.

0: Almanya doğru cevaptı ve tek bir yarışmacımız yani Aycan Hanım böylelikle 4000 puan kazandı. Bir kişi doğru cevap verdiği için çarpı 2, 5250 puana ulaştınız Aycan Hanım.
1: Kendimi alkışlayabilir miyim?
0: Alkışlayabilirsiniz. Hatta hep beraber alkışlayalım. Evet, etap etap yolumuza devam ediyoruz ve şimdi kottan yani blue jean'den, kot pantolondan geçiyoruz yeni sorumuza. Konu başlığımızı görelim.
2: Ben ki yedi iklim, üç kıtanın sultanı, cihan padişahı, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi Sultan Süleyman Hanım. Siz cümle Osmanlı mülkünde yaşayan herkes gibi benim tebaamsınız.
0: Osmanlı'nın hüküm sürdüğü devletler, 7. sorumuzun detayları geliyor. 3 kıtada 6 asır hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu, günümüzde varlığını sürdüren 50'den fazla devlete hükmetti. Sınır komşumuz Bulgaristan 545 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Osmanlı İmparatorluğu, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Kosova'da 539 yıl hüküm sürdü. Romanya ve Moldova 490 yıl boyunca Osmanlı egemenliğindeydi. Arnavutluk 435 yıl Osmanlı topraklarının bir parçası oldu. Afrika kıtasına da uzanan Osmanlı Devleti, bugünün Libya'sı olan Trablusgarp'ta 397 yıl hüküm sürdü. Osmanlı adıyla Habeş olan Etiyopya'nın bir kısmında ise 350 yıl egemenliğini devam ettirdi. Asya kıtasında Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün topraklarında 400 yıldan fazla hüküm sürdü. Kuveyt ise 381 yıl egemenliği altında kaldı. Sorumuz gelsin. Verdiğim bilgilere göre 545 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde olan devlet hangisidir? 20 saniye süreniz başladı. On saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Şenol Bey.
3: Bulgaristan.
0: Bulgaristan yanıtını verdi. Bulgaristan dedi. Bakalım Aycan Hanım ne demiş?
1: Libya.
0: Libya diyor Aycan Hanım. Orhan Bey.
4: Bulgaristan.
0: Bulgaristan sizin de cevabınız ve Ayşegül Hanım.
5: Bulgaristan.
0: 3 Bulgaristan var. Az önce 4000 puanı alan Aycan Hanım'ın cevabı Libya. Ya aynı başarıyı yeniden elde edeceksiniz veyahut da puan alamayacaksınız. Acaba ben ne demişim? Buyurun cevabı görelim. Cevap soruda. Sınır komşumuz Bulgaristan 545 yıl boyunca Osmanlı'nın hakimiyeti altında kaldı. Cevap soruda. Bulgaristan olacaktı tabii ki ve 3'e bölündü böylelikle puanlar. Şenol Bey, Orhan Bey ve Ayşegül Hanım puanları aldı. Yeşil yandı. Aycan Hanım size puan veremiyoruz. 7. sorumuzun cevabı Bulgaristan'dı. 8. sorumuza geçiş yapıyoruz. 8. sorumuz demek 2. etabın son 2000 puanlı sorusu demek. Önce konu başlığımızı görelim. Misler gibi kokan gülün anlamları, gerçi eskisi gibi artık o güzel kokulu gül bulabilmek de çok da kolay değil doğrusunu söylemek gerekirse. Acaba sorumuzun içeriğinde neler var? Beni dikkatle dinleyin lütfen. Aşkın simgesi kırmızı gül seni seviyorum anlamına gelir. Beyaz gül aşkın masumiyetini ve saflığını simgeliyor. Sarı gül sevgiliye verildiğinde kıskançlık ifade ederken dostunuza verildiğinde sağlam bir dostluğu temsil ediyor. Mercan rengi gül sevgiliye duyulan özlemi ve arzuyu anlatıyor. Pembe gül gönlüm sende anlamına geliyor. Ayrıca minnettarlık, takdir etmek, hayranlık ifade ediyor. Suyuna mavi renkli bir madde katılarak yapılan mavi gül eşsizliği ve ilahi aşkı temsil ediyor. Bu gülün kokusunun unutkanlık yaptığı rivayet ediliyor. Sorumuz gelsin. Hangi gül sevgiliye duyulan özlemi ifade eder?

0: 20 saniye süreniz başladı. Bu kadar renk cümbüşü içerisinde bakalım beni hangi yarışmacımız ya da yarışmacılarımız dikkatli bir şekilde dinledi. 5 saniye kaldı. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şenol Bey.
1: Mercan.
0: Aycan Hanım.
2: Mercan.
0: Orhan Bey.
3: Mercan.
0: Ve Ayşegül Hanım.
4: Mercan.
0: 4 mercan yanıtını gördük. Tıpkı başlangıçlarda olduğu gibi yine aynı cevaplar 4 yarışmacımızdan da. O halde ben ne demişim? Cevap soruda. Mercan rengi gül, sevgiliye duyulan özlemi ve arzuyu anlatıyor. Cevap soruda. 4 tane aynı cevabı veren yarışmacımıza da puanları veriyoruz tabii ki. Sizlerin renk olarak tercih ettiği gül hangisidir acaba? Ayşegül Hanım, sever misiniz gülü? Yoksa başka bir çiçek midir acaba gönlünüzdeki?
4: Benim adımdan ötürü zaten en sevdiğim çiçek güldür. Güldür. Ondan sonrasında kırmızı gülü çok severim.
0: Kırmızı gülü çok seversiniz. Çok Orhan Bey?
3: Valla ben de kırmızıyı çok severim. Beyazla birlikte olduğu zaman güzel bir uyum sağlar.
0: Eşinize en son ne zaman çiçek aldınız?
3: Biraz düşünebilirim.
0: Eyvah.
5: Eyvah.
3: Pardon.
0: Keselim mi burayı?
3: Hayır, hayır.
0: Keselim mi?
3: 13 Ekim'de doğum günü vardı, o zaman aldım.
0: 13 Ekim'de.
3: Evet.
0: Güzel. Gül mü aldınız peki?
3: Düşünmem, biraz düşünebilirim. Yok, orkide aldım.
0: Orkide aldınız. Evet. Gülden geçiyoruz 3. etaba ama 3. etaba öncesinde tabii ki son puan durumunu hatırlatmak istiyorum. Aycan Hanım önemli bir avantaj elde etmişti 4000 puanla ki o avantaj zaten kendisini liderlik koltuğunda tutuyor. 5750 puana sahip. İkinci sırada Şenol Bey ve Orhan Bey'i görüyorum. Aynı puanları var, 2950 ama çok az bir farkla Ayşegül Hanım belki dördüncüsünüz şu anda ama 2450 puanla diğer yarışmacıları da takip ediyorsunuz. 8 sorumuz geride kaldı. Aldığınız puanlar ortada. Ve yeni etap, her bir sorunun değeri de artacak tabii ki. Hazır mıyız 3. etap için?
2: Hazırız.
0: İşte 3. etap. Cevap soruda, cevap soruda. 3. etap demek, akıl oyunu etabı demek. Her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir kişi bildiği takdirde doğru cevabı 6000 puanı hanesine yazdırabilir. Ve akıl oyununda hem beni dikkatli dinleyeceksiniz, belki bazen işlem yapacaksınız. Bazen o verdiğim detayların içerisinde bambaşka bir ipucuyla doğru cevaba ulaşacaksınız. Yine 4 soru yönelteceğim bu hesapta da. İşte yeni sorumuz, yeni etabın konu başlığı.

İshak Paşa Sarayı Osmanlı döneminin ünlü saraylarından biridir. Yapımına 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmıştır. Aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında Hicri 1119, Miladi 1784'te tamamlanmıştır. 7600 metrekarelik saray iki kattan oluşur ve 366 odası bulunmaktadır. Saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra ikinci teşkilat saray sistemidir. Lale Devri'ndeki son büyük anıt sayılmaktadır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve şaheser örneklerindendir. Sorumuz gelsin. İshak Paşa Sarayı'nın yapımı kaç yıl sürmüştür? 20 saniye süreniz başladı.

0: 45 saniye kaldı. İshak Paşa Sarayı'nın yapımı acaba kaç yıl sürmüş? Buyurun lütfen cevaplarınızı göreyim. Şenol Bey.
1: 99.
0: 99 dedi Şenol Bey. Aycan Hanım.
2: Ben çok başka rakamlara gittim.
0: Aycan Hanım siz ne yaptınız? Neyi neyden çıkardınız?
2: İki tane yıl kalmıştı aklımda. Onları birbirinden çıkardım. Söylediklerinizden aklımda kalanlar.
0: Orhan Bey.
3: Ben tarihleri karıştırdım. 14 olarak yazdım. Muhtemelen yanlıştır.
0: Ayşegül Hanım.
4: Ben de 45 yazdım ama tarihleri hiç aklımda tutamadığım için.
0: Yine salladınız Hollanda gibi. Peki. 45 yıl, 14 yıl, 666 yıl ve 99 yıl. 4 tane farklı yanıt görüyoruz yarışmacılarımızdan. Ya bir yarışmacımız 6000 puan alacak ya da hiçbir yarışmacımıza puan veremeyeceğiz. Çünkü 4 tane farklı yanıtla karşı karşıyayız. Acaba İshak Paşa Sarayı'nın yapımı kaç yıl sürmüştür? İşte cevap. 99 yıl sürmüştür tabii ki İshak Paşa Sarayı. Ve 6000 puan aldı Şenol Bey. Ağrı'ya da selamlarımızı iletelim. İshak Paşa Sarayı'nın bir özelliği vardır. Buradan da ben Ağrı'ya gidip gezme fırsatı bulduğumdan dolayı söyleyeyim. Her bir odada, her bir odada kuyular vardır böyle. Ocak daha doğrusu. Ve toprak borularla beraber dünyadaki ilk kalorifer tesisatı aslında orada yapılmıştır. Soğuktur oralar. Evet. Isınmayı da bu şekilde kaloriferli bir saray yapmışlar. Ve zamanında ilk defa da böyle bir şeyi üretme, yani daha doğrusu inşa etme başarısına ulaşmışlar. Bu yönde de farklılığı var tabii ki. Ağrı'dan bakalım yeni acaba rotamız neresi olacak? İşte konu başlığımız.

Elvis Presley konu başlığımız. Rock and roll'un öncüsü, babası ve kralı. 1935 yılında Amerika Mississippi'de doğdu. Aslında tek yumurta ikizi vardı ama o doğumdan 6 saat sonra hayatını kaybetti. Elvis hayatı boyunca ölen kardeşinin ruhuyla konuştuğuna inandı. Çocukluğu ve gençliği maddi zorluklarla geçti. Kamyon şoförlüğü bile yaptı. 1977 yılında son konserinden sonra kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Son yıllarında obeziteye yakalanmıştı. Öldüğünde 114 kiloydu. 42 yıllık hayatına 148 albüm ve single, 33 film sığdırdı. 3 Grammy, 3 platin plak ve 35 altın plak ödülü kazandı. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Elvis Presley toplam kaç ödül kazanmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. 10. sorumuzdu bu. Acaba yanıtlar ne durumda? Buyurun lütfen.
1: Benim cevabım yok, kaçırdım ben.
0: 10. sorumuza yanıt vermedi Şenol Bey. Şu anda lider durumda, 8950 puanda Aycan Hanım.
2: 17 dedim, emin olmamakla beraber.
0: 17 dediniz.
2: Kaçırdıklarım olabilir.
0: Orhan Bey.
3: 51.
0: 51 yanıtını verdiniz. Ayşegül Hanım.
4: 104.
0: Evet, bir boş cevap var. Ve diğerleri birbirinden farklı. Acaba yine 6000 puan mı vereceğiz bir yarışmacımıza? Yarışmanın kaderini değiştirebilecek bir an olabilir. 10. soru demek. Final öncesindeki aynı zamanda bitime 2 soru var demek. 4 yarışmacımız. Ve işte 10. sorunun doğru cevabı geliyor. 41 olacaktı doğru cevap ve ilk defa 4 yarışmacımıza da puan veremiyorum ben 10. soruda. Şenol Bey, siz doğum tarihi, ölüm tarihi falan derken asıl sorunun ne olduğunu da kaçırdınız.
1: Ama olsun, herkes penaltıyı kaçırdı. Devam, oyuna devam.
0: Elvis Presley, yani rock and roll
1: çünkü
0: kralı.
1: 45 dedim. Ondan sonra 42 yaşında öldüğünü biliyorum. Bir dedi 77'de vefat etti deyince Allah Allah dedim, 32'ye düştü rakam. Yaşını sonra derken öteki de bilgileri gitti. Olsun, VAR'a gitmeye gerek yok, devam.
0: Yani 42 yıllık hayatına çok şey sığdırmış.
1: Kamyon
0: çok şoförlüğü değerli
1: yaptığını biliyorum, evet. Çok fakir olduğunu biliyorum.
0: Yani bu kadar albüm, aynı zamanda müzikleri ve onun taklitlerini yapmakla neredeyse hemen hemen her yarışmada gördüğümüz, biliyorsunuz, evet, değil mi? Fotoğraflara bir bakalım. Elvis Presley'in şöyle hayatında acaba neler var? İşte az önce kot pantolon sorumuz vardı ya. Blue Jean zamanında Elvis Presley tarafından da giyildiğinde, aa, zenginler de, ünlüler de, sanatçılar da kot pantolon giyebiliyormuş. Sadece asi gençlik değil, önemli bir reklam figürü olmuştur sahnede. Zamanında bir tane gitarla birlikte işte müzik hayatına başlıyor. O gitar bütün hayatını değiştiriyor. Son dönemlerinde yavaş yavaş kilo almaya başlamıştı ve o fazla kilolarla mücadele ediyordu. Türkiye'de de birçok sanatçının saygı duyduğu ve hatta onun o sahnedeki duruşundan feyz alarak, etkilenerek, şarkılarından feyz alarak, etkilenerek kendi sanat kariyerine de muhakkak ki bir etkisi olan sanatçılar da vardır.
3: Erol Büyükburç.
1: Erol Büyükburç.
0: Erol Büyükburç değil mi?
2: Evet.
0: Rahmetli Erol Büyükburç.
4: Allah rahmet
0: eylesin. O da çok değerli bir sanatçıydı. Ve Erol Büyükburç da sahnedeki o duruşuyla, şarkılarında, konuşma stilinde çok beyefendi bir kişiydi. Bir yarışma dedik yani, bir yarışma programında da hatta enteresan bir çıkışıyla birlikte bir anda bütün herkesin konuştuğu bir insan olmuştu.
1: Bak, saksı değilim ben.
2: Saksı değilim.
0: Var mı arkadaşlar o?
1: En çok bana soracak.
0: Değerli usta Erol Büyükburç'un o yarışma programındaki o olağanüstü, efsane, tarihe damga vuran çıkışlarından o söylemi.
5: Sayın Erol Büyükburç, bana bağırdınız, sinirlendiniz.
6: Ama ben, olmuyor.
5: Hayır, ben bir şey söyleyeceğim.
6: Olmuyor.
5: Ben bana bir büyük bağırıyorsun, sadece şunu söylerim. Müjdat abinin sözüdür, Müjdat Gezen'in.
6: Evet.
5: Ser sesi, uzaktan gelir, keser sesi.
6: Evet.
5: Sizin gibi ustalar meclisinde, benim gibi çıraklar keser sesi diyeceğim. Şimdi, çok, ve bunu fazla uzatmayacağım.
6: Sana tabii.
5: Bravo, ve saygımdan dolayı.
6: Hayır, burada bir saksı gibi duruyorum. Saksı değilim ben. Ben Erol Büyükburç'um.
5: Tabii ki Erol abi, bunu kimse inkar edemez.
6: Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol Büyükburç'um. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben kaç saatten beri oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? Haksızlık yapıyorsunuz. Bu da reyting yapar işte.
0: Erol abimizi bir alkışlayalım. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Son puan durumu 8950 Şenol Bey. Aycan Hanım ikinci sırada yer alıyorsunuz. Orhan Bey son finalistimiz, 2950 puanı var. Ve yine tıpkı Şenol Bey ve Aycan Hanım gibi bugünkü yeni yarışmacılarımızdan Ayşegül Hanım'ın da 2450 puanı bulunmakta. Geçiyoruz şimdi 11. sorumuza, işte konu başlığımız.

İcatlar konu başlığımız. İlk gözlük 1280 yılında İtalya'da yapıldı. Teleskop 1608 yılında icat edildi. Topuklu ayakkabı Fransızlar tarafından ilk olarak 600 yıl kadar önce sokaklardaki pisliklere basmamak için giyilmeye başlandı. İlk yürüyen merdiven New York'ta turist çekmek için kuruldu. Wilhelm Röntgen 1895'te X ışınlarını buldu. İlk televizyon görüntüsü 1926'da iletildi. Türkiye'nin ilk resmi televizyonu TRT 1968 yılında yayına başladı. Şemsiyenin icadı günümüzden binlerce yıl öncesine dayanıyor. Eski Mısır'da icat edildiği düşünülen şemsiyeler, seçkin devlet ve din adamları tarafından güneşten korunmak amacıyla kullanılırdı. Sorumuz gelsin. İlk televizyon görüntüsü iletildikten kaç yıl sonra Türkiye'de televizyon yayını başlamıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 10 saniye kaldı. Süremiz bitti. 11. soru. 3000 puan değerinde bir soru. 3. etaptayız. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şenol Bey.
1: 1968'den 1926'yı çıkardım. 42.
0: 42 yanıtını buldunuz. Aycan Hanım.
2: Aklımda sadece doğru söyleyeyim 1968 kalan kısım. Önceki kısmı unuttum.
0: Orhan Bey.
3: 38 dedim ama yanlış olduğunu düşünüyorum şu anda.
0: Diğer iki cevabı duyduktan sonra mı?
3: Evet, 26'yı hatırlıyorum. Öbürünü 68 değil de işte 64 gibi aklımda kaldı.
0: Siz 38 yazdınız. Evet. Ve Ayşegül Hanım?
4: Ben de için yazdığımı bilmiyorum.
0: Ha, ne yazdınız?
4: Yok, 21 yıl yazmışım da niye yazdığımı ben de bilmiyorum.
0: O sağ taraftaki 19 ne?
4: 1900'le başlayan bir şey yazacaktım. Devamını getiremedim. Ondan sonra 21 iyi rakamdır dedim.
0: Bir çıkarma işlemi yapayım dediniz ama oraya kaçırdınız demek ki.
4: Evet.
0: Peki 42, 50, 38, 21. Şu anda 4 tane yarışmacımızın da farklı farklı cevaplarını görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki ya hiç puan olmayacak ya da bir yarışmacı belki de yarışmanın kaderini değiştirecek. İşte 11. sorumuzun doğru cevabı geliyor. 42, 1968, 1926 hatırlamanız gereken tarihlerdi. Ve Şenol Bey 14.950 puan aldınız. 11. soruda böylelikle finale çıkmayı garantilediniz Şenol Bey.
1: Teşekkürler.
0: Yani şu anda matematiksel olarak diğer yarışmacılarımızın size yetişebilme şansı artık ortadan kalktı. Çünkü sadece final öncesinde bir sorumuz kaldı.
1: Soru mezun olduğum bölümden geldi. Birinci sınıfımızın dersiydi. Buradan da fakülteme selamlar, Beyazıt'a.
0: Doğru cevabı bildiniz, finale çıktınız. Evet. İlk kez katılıyorsunuz.
1: Evet.
0: Final öncesindeki son sorumuza geldi sıra. Hem gideni belli edecek, hem de kalanları belirleyecek bir soruyla karşılaşacağız belki de. İşte konu başlığımız.
5: Senden adalet istiyorum. Bana gelip diyorsun ki Don Corleone bana adalet ver. Ama bunu saygıyla istemiyorsun. Dostluğunu önermiyorsun. Bana baba demek bile aklına gelmiyor. Kızımın düğününün olduğu gün bana gelip cinayet işlememi istiyorsun benden. Para için.
0: Sinema tarihinin efsane bir filmi, Baba filmiyle devam ediyoruz. Baba film serisinin ilki 1972 yılında çekildi. Filmde New York suç örgütlenmesi içerisinde en güçlü ailelerden biri olan İtalyan kökenli Corleone'lerin geçirdikleri değişim anlatılıyor. Filmde Marlon Brando ve Al Pacino başrolleri paylaşıyor. Film, yapımcı firma başarısından emin olmadığı için 6 milyon dolar gibi oldukça düşük bir bütçeyle çekildi. 3 Oscar, 5 Altın Küre, 1 Grammy aldı. Film dünya genelinde 245 milyon dolar gişe yaptı. Baba filmiyle en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü kazanan Marlon Brando ödülü almayı reddetti. Gerekçesi Amerika'nın Kızılderililere karşı uyguladığı ayrımcılıktı. Serinin ikinci filmi 1974 yılında, üçüncü filmi 1990 yılında gösterime girdi. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Baba filmi toplam kaç milyon dolar kâr etti? 20 saniye süreniz başladı. Son 10 saniye. Ona reddedemeyeceği bir teklif yapacağım. Sinema tarihinin en ünlü repliklerinden bir tanesidir tabii ki. Ve cevaplarınızı göreyim lütfen.

0: Şenol Bey?
1: 20.
0: 20 dediniz. Aycan Hanım?
2: 251.
0: 251, 245 artı 6. 251 yanıtını bulmuşsunuz.
2: Duyduğum rakamlar.
0: Orhan Bey?
3: 184 dedim.
0: 184 dediniz.
2: 245 bin.
0: Sizin yanıtınız da 245 bin olarak. Farklı farklı yanıtlar görüyorum yine. Acaba kaç milyon dolar kâr etti diye bir soru yönelttim size. 12. soru. 12. sorunun yanıtını hep birlikte görüyoruz.

0: 239 olacaktı.
1: Çok, Ayşe çok üzülüyorum Hanım, şu an. Şu an çok üzülüyorum.
0: Ya üzülmeniz de tabii ki haklısınız. Üzülmeniz lazım.
1: Heyecanıma kurban oldum şu an. Aceleyle topladım. Yani, çağır kısmını duymadım.
0: Çıkarsaydınız eğer doğru yanıtı verecektiniz.
1: Evet, çok yıkıldım şu an.
0: 245 dediniz Ayşegül Hanım. Siz de biraz yaklaştınız belki ama sadece o hasılat kısmıyla ilgili olarak rakamı yazdınız. Teşekkür ediyorum. İndirebilirsiniz. Herhalde yani Baba filmini izlemeyen var mıdır aramızda?
2: Yok. Yok, bayağı güzel.
0: Hepimiz izledik değil mi? Evet. Yani yıllar geçse de aradan her zaman tekrarı ekrana gelen, tekrarı ekrana geldiğinde de yine ilgiyle izlenen filmler serisi Baba filmi, The Godfather. Şöyle biraz gidelim mi Al Pacino'ya, Marlon Brando'ya?
3: We've sold the casinos. We have no interest in anything illegitimate. The church owns the large corporation.
4: Worth $6 billion.
5: Don Corleone, this deal can make you one of the richest men in the world.
6: Friends, our business together is done.
7: Partners, they're unhappy. They think you abandoned them.
6: Just when I thought I was out, they pull me back in.
8: Mr. Corleone, we have a problem.
6: I say we make him dead. You give me the order, I'll take care of it.
9: It's not personal, Godfather. It's only business.
10: Left in this family with my father's strength.
6: Call yourself Vincent Corleone. Our true enemy has not yet shown his face. When they come, they'll come at what you love.
0: Baba filmi Coppola'nın çekmiş olduğu, Mario Puzo'nun da yazdığı bir filmdi ki ilk etapta aslında Al Pacino yerine Sylvester Stallone'yi oynatmak istemiş Mario Puzo ve sonrasında da farklı tercihlerle birlikte yeniden Al Pacino bu filmin başrollerinden birisi haline gelmiş. Yıllar geçse de unutulmayan bir film. Şu anda dört yarışmacımızdan Şenol Bey ilk kez bizimle birlikte oldu bu akşam ve adını finale yazdırmış da biraz önce. Ayşegül Hanım, siz bizimle yine bu akşam Şenol Bey gibi ilk defa yarıştınız ama maalesef 2450 puan aldınız ve en az puan alan yarışmacımız. Bu yüzden size veda ediyoruz. İyi ki geldiniz.
11: Sağ olun.
0: Teşekkür ediyoruz. Sizinle tanışmak çok güzeldi.
11: Sizlerle de tanışmak çok güzeldi. Teşekkür ediyorum.
0: Ailenize selam ve saygılarımızı
11: iletelim.
0: Sağ olun.
11: Çok teşekkür ediyorum.
0: Son finalist Orhan Bey. Bugün kötü bir performans.
2: Bugün evet. Beklediğimiz gibi geçmedi kendi adıma. Ama yarışmacı arkadaşlarım iyi performans sergilediler. Bakalım yarın devam edeceğiz.
0: Yarın yine devam edeceksiniz. Evet. Siz bir rekora doğru gidiyorsunuz.
2: Abi beni kadroya alırsanız. Kadrolu yarışmacı.
0: Bodro çıkarmaya başlayacağız herhalde. Tamam. Orhan Bey 2950 puanla yarışmamızın üçüncüsü oldu. Yarın bizimle birlikte Aycan Hanım bir kez doğru bildiğiniz o 4000 puanla birlikte yarışmayı ikinci olarak tamamladınız. Yarın yine sizinle birlikte olacağız.
1: Evet, çok mutluyum.
0: Tebrik ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Ve Şenol Bey, finalde baş başa olacağız. Size reddedemeyeceğiniz bir teklifle.

0: yani.
1: Tamam. Ben de düşüneceğim.
0: Cevap soruda yarışması final etabıyla devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final etabındayız ve karşımda tek bir yarışmacımız

0: mi yoksa?
1: Yok, genelde güler yüzlüyümdür. Yani şaka falan yapmayı severim, dinlemeyi de severim.
0: Peki biri bir şey söylerken ya da konuşurken takıldığın anda hemen anında böyle müdahale etme durumun var mıdır?
1: Her zaman değil, bazen çok kendimi tutmaya çalışıyorum ondan sonra. Bazen şey yapıyorum.
0: Hangi burçsun?
1: Akrep.
0: Akrep burcusun.
1: 29 Peki. Ekim doğumluyum, Akrep burcuyum.
0: 29 Ekim?
1: Evet, Türkiye ile aynı burcum.
0: Aa, harika, ne güzel bir günde doğmuşsun. Peki, evet. Yakın tarihte de sonuçta evet, doğum evet. gününü kutladın.
1: Evet.
0: Türkiye Cumhuriyeti gibi.
1: Evet, ben 36. Türkiye yıl 98. inşallah nice 98 senelere Cumhuriyetimiz ilelebet devam eder. İnşallah. Atamızın dediği gibi.
0: Evet, final etabına geldik. Finalde bir soruyla karşılaşacaksın. Birazdan detayları aktaracağım tabii ki ama sadece soruyu değil, aynı zamanda seçenekleri de konuşalım istersen seninle. Hı hı. 5000 lira para ödülümüz var. Eğer soruya doğru cevap verirsen 5000 lira kazanacaksın ve yarın yeniden seninle birlikte burada olacağız. Cevabın eğer yanlış olur ise tıpkı Ayşegül Hanım gibi sana da veda edeceğiz. Ama bir başka seçeneğim var. Sorumuzu gördükten ve süre bittikten sonra cevap vermeme hakkını da kullanabilirsin. O zaman 1000 lirayı kasaya koyacağız ve yarın yeniden seninle birlikte yarışmaya devam edeceğiz.
1: Tamam.
0: Bu seçeneklerimizi sana söyledikten sonra eğer hazırsan final sorumuzun konu başlığını rica edeceğim ben.
1: Hazırım.
0: O zaman gelsin.

Yeni haftada final sorumuzun konu başlığı Amazon ormanları. Dünyanın akciğerleri. Bu ormanlar dünyanın oksijen ihtiyacının %20'sini karşılıyor. Yaklaşık 6.1 milyon kilometre karelik bir alanı kapsıyor. Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam sınırları içerisinde bulunuyor. Büyük bir kısmı, yani %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer alıyor. Ormanlar dünyanın en uzun nehirlerinden biri olan Amazon Nehri'ni de içinde barındırıyor. Yapılan son araştırmalar Amazon Nehri ile ilgili ilginç bir durumu da ortaya çıkardı. Şu anda batıdan doğuya doğru akan nehir yaklaşık 145 milyon yıl önce bunun tam tersi yönde akıyordu. Final sorumuz gelsin. Amazon ormanları kaç ülkenin sınırları içerisinde yer alıyor? 20 saniye süren başladı Şenol.

0: Sonuç. 20 saniye sona erdi. Şenol, parmak hesapları yaptın.
1: Evet, ülkeleri saydım
0: benim
1: ama...
0: Benim sanırım söylediğim ülkeleri hatırlayabilecek misin diye ben de merakla bekledim. Bir şeyler yazacak mısın diye.
1: Hatırlıyorum ama eksik olabilir. Yani hatırlıyorum.
0: Sesli sayabilirsin şu anda.
1: Brezilya. En büyük zaten orada. Peru, Kolombiya, Ekvador, Surinam, Guyana dediniz. 6 sayıyorum.
0: Bulduğun 6 oldu.
1: 6 oldu. Bir de Venezuela var. 7.
0: Buldun. 7'ye çıktı.
1: 7.
0: O zaman şunu soruyorum. Final sorumuza yanıt verecek misin? Yoksa 1000 lirayı kasaya koyup yarın tekrar bizimle birlikte mi olacaksın?
1: Ya 7 diyeceğim ya cevap vermeyeceğim. Emin değilim. Arada bir tane kaçırmış olabilirim. Çünkü Orta Amerika'yı ve Brezilya'yı koydum. Aslında haritayı çok iyi bildim. Yani şu an Amazon falan hepsini. Arjantin yok. Çünkü Arjantin'de Ant Dağları var. Arjantin demediniz zaten.

0: cevap vermeyeyim. Emin olamıyorum 7'den çünkü. 7 ise de canımız sağ olsun. Yarış bir gün daha yarışırız sizde. Sizi tanımak güzel sonuçta. Yarışmak da güzel. Yapacak bir şey yok.
1: Amazon ormanları kaç ülkenin sınırları içerisinde diye bir sorumuz oldu. Ve ilk kez bugün bizimle birlikte olan Şenol aynı zamanda finale de adını yazdırdı. Ve 5000 lira para ödülü sorumuza kafasında bir tahmin var ve cevap vermeme hakkımı kullanacağım. 1000 lirayı kasaya koyup yarın sizinle birlikte olmak istiyorum dedi. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Peru, Kolombiya, Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana ve Surinam sınırları içerisinde bulunuyor. Büyük bir kısmı yani %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer alıyor. Cevap soruda. 8 olacaktı Şenol. Sen 7'yi buldun.
0: Buldum.
1: Ama senin dikkatinden kaçan %63'ü Brezilya sınırları içerisinde yer almaktadır diye bir de o cümlenin devamında bir cümle söyledim.
0: Evet, evet. Brezilya'yı işte kafadan koydum. En büyüğü dedim Brezilya'da zaten. Kuzey Brezilya. Ama gerisinde bir rakam hatası
1: kaçırdın?
0: Yaptım. Şey olabilir, Bolivya olabilir. Bolivya'yı kaçırmış olabilirim.
1: Kolombiya'yı çünkü kaçırdın.
0: Kolombiya'yı söyledim. İkinci Kolombiya. Ben Bolivya'yı kaçırdım
1: ama
0: bence.
1: Ama o kadar çok saydın ki aslında
0: evet.
1: 200 sefer tekrar ettim. Ben Kolombiya'yı duymamıştım.
0: Bolivya'yı kaçırdım. Rakımı en yüksek ülke.
1: Bolivya.
0: Evet. Herkes orada yenilir. 4000 kaç bin? 4000 küsur rakım var. Bütün herkes orada yenilir. Önce
1: Bolivya, Arjantin'i 6-0 mağlup etti.
0: Evet. Orada. Şey, oranın Erzurum'un yani oranın Erzurum'u.
1: Doğru, doğru. Evet, evet. Hatta FIFA orada maç oynanmasına evet. da bir dönem yasaklamıştı.
0: Başkent,
1: yüksek rakım olduğundan
0: başkent
1: dolayı
0: La Paz.
1: Oksijen konusunda sıkıntı yaşıyor çünkü.
0: Başkenti La Paz.
1: Evet. Peki Şenol, doğru cevabı senden alamadık. Yanıt da alamadık. Kendince bir tahminde bulundun. Evet. 7 demiştin. Eğer cevap verseydim 7 diyecektin. Ama 7 de doğru yanıt değildi.
0: Evet.
1: Yarın tekrar birlikte olacağız. 1000 lira kasada duruyor. Bakalım bugünkü performansını yarın da aynı şekilde ya da daha iyi şekilde bize gösterebilecek misin?
0: Bakacağız.
1: Hep birlikte göreceğiz.
0: Göreceğiz.
1: Şimdilik hoşça kalın. Cevap

0: güneş çoktan düştü, uyanın bakalım! Uyanın be, uyku kumkumaları! Kendinizi mi sandınız? Sizi uyandıracağım! Hadi!
1: Kocacığım, sinirlenme!
0: Anne! Anne! Anacığım, babacığım, bu ne uykusu?
2: Uyandık kızım! Sen çayı sürüver ateşe, biz de geliyoruz şimdi! Oo, hadi!
0: Hey, yukarıdaki uykucular!
3: Uyandım yavrum, geliyorum!
4: Tamam, tamam, Allah aşkına çalma o meredi!

günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Bir günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Hayat ince.

0: Ne o kız? Gene film mi çeviriyorsun ha?
1: Güzelim benim. Kaf Dağı ardındaki Nazlı Sultan.
2: Söyle kız, bu defa neyi hayal ettin?
3: Kesin şamatayı be! Yüzünü yıkayıp masaya oturmayana zırnık bile verme.
4: Hadi yürüyelim bakayım.
3: Hadi dur,
4: hadi!
5: Hadi!
6: Varım yoğum sensin benim, onların sözlerine kulak asma.
3: Anneanneciğim, koca evde bir sensin beni anlayan. Ne zaman hayalimde bir dünya yaratsam, benden alay ediyorlar.
6: E aldırma dedim ya, anlat bakalım nerelere uçmuştun demin.
3: Kendimi meşhur bir şarkıcı sandım. Bütün suç sende anneanne. Hayal etmeyi bana sen öğrettin.
6: Yavrum, bir tane. İnsanoğlu bu fani dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Demek meşhur bir şarkıcı oldum.
3: Ne güzeldi. Her yanım çiçeklerle, renkli ışıklarla doluydu. Şahane bir tuvalet giymiştim. Pırlantalarım vardı. Herkes beni alkışlıyordu. Birden rüyamın içine ettiler bizimkiler.

0: Geberesice domuzlar. Şu Meret'i götür bari de zıkkımlansınlar.
1: Ne oldun bu defa? Mavi sularda yüzen deniz kızı mı? Karlı dağları ceylan sırtında aşan prenses mi?
2: Susun be! Agob'un kazı gibi sabah sabah soğan yenir mi oğlum?
1: Kadın dediğin çiçek, erkek dediğin soğan kokar anacığım, soğan!
3: Soğanla mı erkekliğini ispatlayacaksın? Hepimiz soğan yersek, pazar yerinde tek müşteri yanımıza yaklaşmaz.
4: Bir daha soğan yemeyeceksin.
5: Tamam babacığım.
2: Bugün götürecek misin mağazayı, örtüleri?
6: Götüreceğim.
4: Dönüşte uğrayıver Kemal Bey'e. Onu özlediğimizi, yemeğe beklediğimizi söyle.
6: İşi bitirmek için sabaha kadar çalıştım. Mağazadan hemen pazar yerine döneceğim.
0: Zorla güzellik mi olur? Kemal Bey'e gitmesi şart mı? Varmayın sultanımın üstüne.
4: Sen yok musun sen? Hep onu şımartan, hayalci yapan sensin.
6: Uğraşmayın anneannemle. Peki, uğrarım Kemal Bey'e.
3: Çay koyun bana. Açlıktan ölsek kimsenin umurunda değil.
7: Recep ve Zinet'i kızları Cemile'ye bir damat bulmuşlar.
8: Kimmiş?
7: Biraz yaşlıymış ama paralıymış.
9: Paralı adam ne yapsın pazarcının kızını?
7: Adam araba komisyoncusuymuş. Aşık olmuş Cemile'ye.
10: Kapat ağzını be! Düşmanlarımızın lafını etme.
9: Kadıncağız iki çift laf ediyordu, söyleyeceklerini ağzına tıktın.
10: Sana ne? Kim öküzünü hösledi? Avradımıza sözümüzü etmek için senden müsaade mi alacağız?
9: Kesin! Düşmanlarımız için birbirinizi kırmayın. Epey gülleşti Ali Koç'umuzun mahfuzhaneden çıkması.
11: Dile kolay be babacığım! Tam 13 yıl! 13 yıldır bu sofrada eksik! Yakışıklı, mert, avare halim benim!
10: Duyan da bu lafları sahi sanır. Bu palavraların yüzünden Ali yolunu şaşırdı, kodese düştü.
11: Dalaşma benimle!
10: Yalan mı? Avarenin, işe yaramazın tekidir Ali! Ne zaman 5 kuruş getirdi bu eve? Hangi gün pazar yerinde çalıştı ha? Hep biz çalışacağız, o yiyecek!
7: Kimsenin ekmeğini yemedi Ali! Hiçbirinizin hakkı yok onun üstünde!
10: Böyle diye diye şımarttın onu!
11: Belki mahpusta mı adam etmiştir? Çıktığında pazar yerinde çalışmayı kabullenir!
10: İki bileğimi keserim yapmaz bunu!
11: Ya ne yapacak, sabah akşam sokakları mı arşınlayacak?
10: Pazar yerinde çalışması şart mı?
11: Gene kaçak işine dalarsa bu defa paçasını 13 değil, 70 seneyle zor kurtarır!
7: Ah! Bu Ali illetli edecek beni! Senin işin ne kaçakçılıkta! O küflü duvarlar içinde günah değil mi sana?
6: En iyisi onun başını bağlamak.
7: Gelin haklı! Ali'yi hem eve hem işe yalnız kadın bağlar.
11: Ali hiç kadın etiğine bağlanıp da muma döner mi? Hem nerede o kadın? Güzel, paralı olmalı. Altında arabası, ardında uşakları, kocaman apartmanları, fabrikaları... Benim avare Ali'mi ancak böyle bir kadın avucu içine alabilir ya!
12: Ben bu kadını biliyorum!
10: Sen hep bizi mi dinliyordun velet?
11: Dur bakalım, üstüne gitme çocuğum!
9: Anlat kardeşim, ne biliyorsan anlat!
11: Hadi yumurtla bakalım, seni dinliyoruz!
12: Altında arabası, ardında uşağı, kocaman apartmanı dedi ya Nuri abi! Bu kadını tanıyorum ben! Komşu mahallede kocaman bir inşaat var ya... Geçen gün okuldan dönüşümde, oradan geçerken gözlerimle gördüm. O inşaatın sahibi kadın, hem güzeldi hem de zengin. Lüks bir arabası vardı, üniformalı bir şoförü. Mühendis ona bilgiler verdi. O koca inşaatın sahibi oymuş. Hem de tek başına. Başka apartmanları da varmış. Fabrikası da, çok zenginmiş. Hem kocası öleli de epey olmuş. Şimdi dul yaşıyormuş. Tek başına. Benimle tanıştı. Evine davet etti. Adı Neriman.
9: İşte bu kısmetin en güzeli!
11: Ali, Ali! Gene dört ayağının üstüne düştün!
9: Hadi bakalım, göster şimdi yakışıklılığını!
5: Oğlum, koçum benim! Kurtar bizi bu fakirlikten!
13: Sıkı tut ayağını Neriman, sana öyle bir koç salıyoruz ki...
11: Boynuzuna güvenen mi ortaya çıksın? Ali demişler adına! Yakışıklı mı yakışıklı, mert mi mert? Böyle kocayı nereden bulacaksın Neriman yenge?
13: Elinize sağlık, hepsi bu kadar mı?
6: Hepsi bu kadar. Teşekkür ederim.

0: Oo, bu ne sürpriz! Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İçeri buyurmaz mısınız?
1: İşim var, pazar yerine dönmeliyim.
0: Ya, o halde seçin istediğiniz arabayı. Sizi pazar yerine götüreyim, yolda da konuşuruz.
1: Hayır, otobüsle dönerim. Babam özlemiş sizi, bir akşam yemeğe bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim, çok mütehassıs oldum. İlk fırsatta rahatsız edeceğimi iletin babanıza.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Bu sıcakta terleme, pişme, yiyecek bir şeyim yok deme! Recep babanın fabrikası senin için dokudu bunları! Allı verelim, borlu verelim, Allah günah yazmazsa borca verelim! Al hanım, al bundan iyisini bulamazsın, bulamazsın!
3: Duyduk duymadık demeyin, seyyar Amerikan pazarı burada! Münih ayağınıza geldi! Avrupa'ya giden arkadaşına sipariş verip billet etme! Fransız malı mayolar! Alman losyonlar! İngiliz diş macunları bende! Seyyar Amerikan pazarı burada!
1: Ayağınız alırsın, kaç tanesi?
4: Bende ne oldu, sen de! Domates 7 lira, üzüm 10 lira, şeftali 7 lira!
3: Zeytinime bak, zeytinyağıma bak! Hali sayvalık bunlar! Şu sabuna bak sabuna, yıkanma şeker niyetine ye! Sabuna bak!
5: Hey maşallah, bu karpuzları kes kes al, kes kes al! Karpuzun kralı bunlar, kes kes al!
3: Lafı kes, mala bak mala! Çamaşır mı yıkadın ablacığım? Sepetini benden alacaksın! Karnın mı ağrıdı teyzeciğim? Oturanı benden seçeceksin!
5: Hey yavrum be! Şuna bak, şuna! Fukara haberi bu, fukara haberi! Vatandaş, bu pahalılıkta lokantaya gidip keseni zehirleme! Akıllı adamın gıdası burada, lahmacı!
6: Babana mı kızdın? Şoföre mi kızdın? Mal sahibi kirayı mı arttırdı? Sular mı akmıyor? Elektrikler mi kesildi? Çek bir niyet, uyuzunu kaşı!
7: Hadis-i şerifler, karınca duaları, tesbihlerim, esanslarım, kitaplarım...
3: Canlı canlı adam Ercan'ı! Ey mübarek ey! Gözünü seveyim senin, yeme de yanında yat! Canlı canlı bunlar, adam Ercan'ı, haydi Mercan'a gel, Mercan'a!
8: Kaç bir numara iki buçuk, gel abla şansını dene abla! Üç kat bir numara iki buçuk!
9: Ablacığım, bunlar vallahi domates değil, Hacı Bekir'in lokumu, hey!
10: Ablacığım mı? Üstüme eğilik sağlık! Ben senin ablan olacak yaşta mıyım, ha? Ağzını topla sen!
11: Haydunuz!
9: Abla dedikse saygımızdan, bakayım, yaşlısın getir, demedik, getir, getir, der miyiz ki hiç? Seni görenler, bu küçük evladım, kızı pazar yerine nasıl getir tek başına bakayım, yollamışlar der. Şu gözlere bak, şu saçlara, şu mini mini ellere, hopka gibi ağza... Allah'ını seven bu küçüğe yol açsın pazarda!
6: Yandım gide gele oğlum, bari sen bir istida yazı ver de hakkımı arayayım. Bunu beğendim şekerim.
12: Sağlamdır, ucuzdur, yıkanınca da renk atmaz.
6: Ya. Kaç metreden çıkar acaba?
12: Bilmem, hanımefendinin boyu bosu nedir?
6: Aa, ayol karşındayım ya, çıkar metreni, ölç nazik bedenimi.
3: Neyler var, sepetler? Hey, şuraya bakın, Recep malını nasıl satıyor bak! Yakında başımıza taş yağacak, taş!
6: Allah!
12: Bana bak Osman, senin şu itine söyle havlamasın!
3: Ağzından çıkanı tartsana sen!
12: Hey yarabbi! Lan tartmazsam ne olacak?
3: Ölümlü dünyada ayıptır, uzatmayın müşterilere karşı!
13: Ne aranıyorsun be? Sıcak başına mı vurdu ha?
12: Sen karışma bu işe Yaşar! Senin gibi kansızdan izin mi alacağız?
13: Kansız senin sülalen ulan!
10: Aaa! Aaa! Ay, koşun, koşun! Polis çağırın, işte polis! Ayırın şunları! Ayırın şunları!
13: Ayırın şunları!
6: Davacıyım komiser bey, her biriciğinden davacıyım. Her biri sizden ne oldu?
12: Yeter ya!
14: Sizler babalarısınız, yakışır mı esnaflıkta bunca düşmanlık?
11: Haklısın komiser bey. İçtiğimiz bir yudum su, yediğimiz bir lokma ekmek.
15: Mutlu yarınlar için kardeşçe yaşayalım.
12: Komiser abi, kusurlarını sen bağışla.
16: Olmaz bir daha böyle şeyler.
17: Söz verin bir daha birbirinizle dalaşmayacağınıza. Hadi bakalım, serbestsiniz.
11: Komiser beyciğim, ya ben ne olacağım acaba? Söyler misin?
17: Fazla konuşma! Kavgaya sebep olduğu için seni deliye tıkarım ha! Götürün evine!
10: Şu Osmanlı oğullarının Allah tez günde canlarını alsın!
18: Aa kızım, gecenin bu saatinde intizar etme!
10: İntizar etmeyeyim de ne yapayım? Bunca zamandır bizimle uğraşıyorlar, bela arıyorlar! Ya bir gün erkeklerimden biri elini kana bularsa... Ne olur halimiz, kahrımızdan, acımızdan sürünürüz!
2: Yeter artık, kapa çeneni!
18: Çocuklar düşe kalka büyürler, erkekler de dövüşerek yaşarlar. Onların kanında, huyundadır serdarlık.
10: Allah'ını seversen sus! Sus da aklımı büsbütün karıştırma!
18: Yavrum, şu halimi görüyorsun değil mi? Yıllar yılı çalış, uğraş, didin, bir arpa boyu kadar bilen büyüme. Bari sen anana benzeme. Pazarcı karısı olup gençliğini çürütme. Kemal Bey paralı, kibar, iyi bir insan. Üstelik de sana vurgun. Ömrü billah pazarda örtü satacak değilsin ya. Elbet evleneceksin, yuva kuracaksın. Babanla ben Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Bu kısmeti kaçırayım deme. Sonra başını taşlara vurursun.

0: Güzeller güzeli kızım benim, nedir derdin söyle.
1: Annem üstüme varınca, evleneceksin deyince dünyam başıma yıkıldı.
0: Aa, anan kim oluyor da senin minnacık yüreğini kana ağlatıyor? Bu evde benim sözüm geçer. Kimse seni zorla o herife veremez. Gün ola neler doğar. Bir de bakarsın gecenin zifiri karanlığında aniden bir güneş doğar pencerene. Hayalindeki erkek dayanır kapına. Genç, mert, güçlü, kuvvetli. Alır seni atının terkesine, bembeyaz bulutlar içine dört nala götürür. Gelin olursan parmakların, saçların kınalanmalı. Kapımızda çifte davullar, zurnalar çalmalı. Varım yoğum Cemilem benim.
2: Canım. Bu sana iyi bir ders olsun. Bir daha ne aşka inan ne kadınlara. İkisi de insanoğlunu ya toprağa düşürür ya da böyle mapuslamına.
3: Demek aşka da kadına da inandığın yok.
2: Benim paramla metelik etmezler.
3: Gençsin, elin ayağın güçlü. Seni boşta bırakır mı bu karı milleti Ali abi?
2: Şu taş duvarlardan çıktığımda ellerimi ceplerime sokup güneş altında dolaşacağım. Hiçbir işe girmeyeceğim. Hiçbir karıya bakmayacağım.
3: Yolunu nasıl bulacaksın?
2: Ne babamın işinde çalışır, gençliğimi pazar yerinde harcarım, ne de haybeden sırtımı kapılarına dayarım. Zora askıya gelemem ben. Avare olmuşum bu yolda. Beni ne baba korkusu, ne de kadın eti kafese sokamaz.
4: Hadi ya, hadi be oğlum, hadi ya. Yahu hadi ha. Hadi çabuk olun, hadi. Hoş. Tabii canım. Hadi, hop. Al şu iskemleyi de bakayım. Allah. Öyle dikilmeyin, çökün hepiniz, oturun.
5: Tamam.

0: afiyet olsun.
1: Ya bayıldım yani.
0: Afiyet olsun.
2: Hey, şuraya bakın, kim geldi?
3: Kız, kısmetin en güzeli ayağına geldi. Saçına başına bir çeki düzen der bakayım.
4: Hadi hatun, kalk, kalk bu Kemal Bey, bu karşılayalım, kalk.
1: Ooo, efendim hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
1: Şeref verdiniz fakir soframıza.
3: Ah Kemal Bey oğlum, vallahi kaynananız sizi seviyormuş. Henüz yemeğe oturacaktık biz de. Cemile! Kız, kim gelmiş ayol? Bastırdınız bizi.
5: Estağfurullah. Sözüm vardı, rahatsız edeyim dedim.
1: Başımızın üstünde yeriniz var.
5: Ne duruyorsun? Masallardaki sevgilini bırak da ayağına gelmiş adama bak.
3: Uğraşma benimle. Bütün numaranızı söylerim ha.
1: Cemile, orada demir mi attın kızım? Gelsene, misafirini karşılasana!
5: Efendim, bu sizin.
3: Aa, aman ne zahmet Kemal Bey!
5: Bunu da siz kabul buyurun Recep Bey. Aa,
1: sağ olun, var olun, bizleri mahcup ettiniz.
5: Lütfen bu çiçekleri aciz kulunuzdan kabul eder misiniz?
6: Teşekkür ederiz Kemal abi.
3: Bunlar da nereden çıktı Allah aşkına? Bu ne adilik, bu ne basitlik değil mi Kemal Bey oğlum? Aa, üstüme iyilik sağlık, sıcak başlarına vurmuş bunların ayol! Eğer karşılık vermezsen vallahi kudururum!
1: Aa, dur hatun, onlardan bize ne, biz keyfimize bakalım! Bak üstelik misafirimiz var!
3: Sen karışma be, hadi kalkın hatunlar, kıvırın! Çatlasın düşmanlar, hadi! Aşağıda yavrum!
1: Yoksa rahatsız mı ettik sizi?
5: Yok, estağfurullah, estağfurullah! Ne demek efendim, rica ederim, rahatsız
1: ederim. Buyurun, oturun öyleyse.
5: Efendim, gitmem gerek, bazı işlerim var da. Siz eğlenmenize devam edin, ben evde rahatsız ederim. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık!
7: Efendim, efendim, ay fakir mahallemize bu ne şeref efendim!
8: Yoksul mahallemize bu güzelliğiniz, şu şahane inşaatınızla...
9: İnanılmaz bir asalet getirdiniz. Adınız, şöhretiniz,
7: ta yedi mahalle ödeden duyuldu. Her fakirhanede sizden
8: Allah bahsedilir. Sizden razı olsun.
7: Her tuttuğunuz altın olsun.
8: Teşekkür ederim. Bu nazik sözlerinizle beni duygulandırdınız. Sizi bana kadınlar kolumu gönderdi. Memduh, hanımefendine geçiyoruz.
7: Kadınlar, madınlar da neymiş?
8: Evet efendim, kadınların kolundayız.
7: Sürüngenler Mahallesi'nin Pazarcıgil Derneği'nde aciz kulunuz Raziye, kadınlar kolunda başkanım.
8: Oh, çok memnun oldum Raziye Başkan. Bendeniz Sevda Hanımefendi de başkanın muaviniyim. Oh, kadınlar kolumuzun böyle tatlı dilli, güller yüzlü başkan ve muaviniyle tanıştığım için şeref duydum.
7: Bu şeref
8: bu size ait. Ait. Oh, buyurun. Demek kızınız Ayşe. Biz onunla daha evvel tanışmıştık, öyle değil mi yavrucuğum? Para. Müsaade buyurursanız şu 500 lirayı kızınıza takdim edeyim. Çok sevdim onu. Tarafımdan bir dondurma yesin.
10: Teşekkür ederim efendim.
7: Bu da gelini.
8: Öyle mi? Evet. Demek kalabalık bir aileniz var.
7: Öyleyiz ya oğullarım, kızlarım, gelinim.
8: Ailemizin göz bebeği de Ali'dir.
7: Ali mi? Ali oğlumdur. Onu hepimiz severiz. Genç, yakışıklı, bir içim su gibidir kafir.
8: Öyledir ya, en zengin mahallenin güzel kızları hep onun peşinde koşar ama o hiçbirine yüz vermez. Neden yüz vermez?
7: Alim gençtir ama okumuş, kalem yalamış erkektir. Bugünün sözde genç kızlarına metelik vermez. Gözü gönlü hep olgun kişilerdedir.
8: Ya, içelim hanımefendiler.
7: Sizin sıhhatinize, güzelliğinize, altın kalbinize içelim.
8: Ve de Ali'mizin yakışıklılığına. İçelim. Hmm.
0: efendim.
7: Ah, Neriman hanımefendiciğim. Şu

0: kör olası. Ne zaman içsem işte böyle mideme ateş gibi otur.
1: Afiyet olsun hanımefendiler. Oğlunuzdan bahsediyordum.
2: Biz de bunun için size geldik ki.
0: Gençtir, olgundur, yakışıklıdır. Ama ne yazık ki işsiz. Onun aslan gönlüne bir türlü iş beğendiremedik.
1: Sizin namınızı duyunca o iyiliksever kalbinizin kapısını çaldık Ali adına. Ya. Ali'ye bir yardımım dokunursa zevk duyarım.
0: Bu zevk bize ait.
1: Memduh! İstediği zaman bana fabrikaya gelsin. Ben onun aslan gönlüne uygun bir iş bulurum, kart vizitimi ver. Buyurun.
0: Hayda! Ayo, Fıdıka!
1: Ne var hatun, söyle!
0: Şunlara bak, ayo, şunlara!
3: Güneş başınıza mı çarptı hatunlar?
4: Sizlerde hiç utanma yok mu?
5: Gelsene! Gelsene!
3: Bu ameli bozuk karılar içip içip kapılarımıza mı dayanacaklar? Namuslu kocalarımızı ağızlarında sakız mı yapacaklar? Yürü! Yürü!
6: Beygir misin be karı? Burnunun ucunu göremeyecek kadar sarhoş ol, sonra da bir araba dayak ye! Bu ne hal? Hani bizim namımız, şerefimiz?
0: Şu fakirlikten yakında kurtulacağız! Paşalar gibi de yan gelip yatacağız, anam be!
6: Hem hala ayılmamışsın karı, rüya mı görüyorsun?
0: Dul karıya gittik! Tepeden tırnağa onu yağladık! Sonra da alimet ettik. İşsizliğinden yakındık.
1: Karı hemen abayı yaktı Ali'ye. Kartını verdi, bekliyor.
0: Bize içkiyi zorla içirdi. Ha? Ayşe'ye de dondurma alması için 500 lira verdi kadına.
6: Ne? 500 lira mı? Nerede, nerede? Ayşe nerede?
0: Ayşe! Baban çağırıyor, gel kızım, gel!
6: Nihayet kurtulduk! Devlet kuşu, Ali kuşumuzun başına konduk! Beş yüze hücum!
7: Eyvallah hemşerim!
8: Aslan Ali, ben taşırım! Pazar yerinde lahmacun satmayacaksan, babam gibi bakkallık yapmayacaksan, kaçakçılık işine tövbe etmişsen ne iş tutacaksın?
7: Bir yudum suyla bir lokma ekmeğimi nereden olsa çıkarırım ben!
8: Bütün aile heyecan içinde! Sana öyle bir devlet kuşu hazırladılar ki düşman başına!
7: Devlet kuşu mu?
8: Apartmanları, fabrikaları olan çok zengin bir dul! Anlasana işte! Bu devlet kuşu senin başına kondu!
6: Evet, evet, evet! Sen kendini ne sanıyorsun be?
7: O kart dulun ayaklarına kapanmam! Kendimi satmam!
0: Koçum, civanım Ali! Tam 13 yıl tazecik bedenini o küflü duvarlara gömdün! Bizi acılara, hasretlere boğdun! Pazar yerinde çalışmazsın! Neriman Hanım'ı beğenmezsin! Bu kıtlıkta nasıl iş bulacaksın?
9: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
1: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
10: Bana dondurma almam için 500 lira verdi.
6: Daha ne kadar zaman böyle sürüneceğiz? Yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Ne sigortamız var, ne de emekliliğimiz.
0: Nedir bu fakirliğimiz, bu bitmez çilemiz?

0: Allah hiç görmeyecek mi bizi? Ali, bizi ancak sen kurtarabilirsin oğlum.
1: Sen ailemizin en asaletli kişisisin. Elbette pazar yerine yakışmazsın.
0: Sana fabrika müdürlüğü, altına araba, ardına uşaklar yakışır.
2: Abi, bizi kurtar!
3: Yeter! Susun! Kurban etmeyin Ali'yi!
4: Yapma evladım! Arabası var! Çok zengin bir kadın!

0: Emrinize amadeyim hanımefendi. Bütün arzum sizin gibi iyiliksever bir hanımefendinin emrinde çalışmaktır. Saatinize.
1: Bu tatlı sözlerinize hayran kaldım. Sizden ne diploma ne bonservis istememe lüzum kalmadı. Siz Hayat Üniversitesi'ni bitirmişsiniz Ali Bey.
0: Beni şımartıyorsunuz.
1: Aa, susunuz. Tek kelime istemem, anlaştık. Şu andan itibaren size tüm iş yerlerimin genel müdürlüğünü veriyorum. Fabrikalarımın, inşaatlarımın, otellerimin hepsinin 10.000 lira da maaşı.
0: 10.000 lira mı?
1: 15.000 lira.
0: 15.000 lira mı?
1: 20.000 lira.
0: Seni, 20.000 lira mı?
1: 30.000 lira! Yo, itiraz istemem! 30.000 liradan da tek kuruş fazla etmezsiniz! Hadi gelin, size hem evimi göstereyim, hem de sizi benim cici oğlum Zafiyet'le tanıştırayım!
0: Zafiyet mi?
1: Tekman!
0: Eyvah! Tamam!
1: Zafiyet'i seveceksiniz. Şirin, tatlı, pek oyuncudur abisi.
2: Sana şunun acını!
0: Durun! Aman, tut!
2: Sen kımıldama, ben dinleyeceğim etrafımı! Kımıldama!
0: Ne şirin şey ya, lalala!
2: Sen kımıldama! Söyle bakayım, sen dostum musun, düşmanım mısın?
0: Ben neden düşmanım?
2: Düşmansın sen!
0: Ay, yapma, vurma ya! Allah Allah, vurma!
2: Düşmansın!
0: Vurma diyorum! Ya, sonra ben bir vurursam... Yapma ya, barışım var ya! Of, nasılım? Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum. İstifa ediyorum.
1: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
0: Bal gibi de yaptım işte.
3: Var mı da böylesine kalleşlik? Bütün mahalle anamla karıma çullandınız. Bunu yanınıza bırakırsam, bana da Zehir Mustafa demesinler.
4: Utanmadı mı o yaşta, o başta karın anamla dövüşmeye?
5: Oğlum, kaşınıyor musunuz? Bela mı arıyorsunuz?
4: Senden gelecek bela kese kağıdıyla gelsin babalık!
6: Yaşar, Bekir! Allah aşkınıza uymayın!
7: Ben karışma! Erkek işine burnunu sokma!
5: Erkeğe bak sen, erkeğe! Hadi! Soğanın erkeği burada! Karnın mı ağrıyor teyzeciğim? Al eline soğanın erkeğini, otur buraya!
8: Gel oğlum,
5: oğlum yapmayın Bekir!
8: Ayrılın, ne yapıyorsunuz be?
1: Ayrılın! Kavga ettim, ne olur!
8: Karışma be!

0: musun?
1: Cemile! Sen benim aşkımsın! Düşmanımın kızısın!
2: Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler!
1: Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim! Kardeşlerinden korkmuyorum!
2: Seni görürlerse öldürürler!
1: Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece... ...beni onların gözlerinden gizler! Fakat sen istiyorsan... ...varsın beni öldürsünler! Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle girecek bir ölümü... ...tercih ederim!
2: Hayır! Ölümden uzak kal! Seni tam 13 yıl hasretle bekledim! Ama bu ev benim yuvam! Onlar da kardeşlerim! Niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
1: Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene! Hep büyük balık, küçük balığı yutuyor! Yemin ederim ki bu düşmanlığı ben çıkarmadım!
2: Ben de! Daima kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim!
1: Ey!
3: Konuşsana ulan, okusana!
1: Parasızım, pulsuzum, avarıyım! Ama aşkım deniz gibi hudutsuz, sadakatim geceler kadar derindir! Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece! Ey benim sevgilim! Düşmanımın kızı! Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım! Sen bir tanesin, benimsin! Allah her iki ailenin de belasını versin! Ne sen bana, ne de ben sana düşman olamayız! Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız! Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur, seni kanatlarımda taşırım! Ferhat olur, dağları delerim!
2: Sus, yeter artık! Korkuyorum, bizi düşmanlarımız görmesin!
1: Beni kovma! Bana yeter artık deme!
3: Yarınlar bizim!
1: Aşkımdan ölüyorum! Yanıp tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum sevgilim! Bizi ancak ölüm ayırır! Ey ölüm! Senden korkmuyorum!
3: Allah kahretsin seni! Ulan bir çuval inciri berbat ettin
1: ne
3: be!
1: Ne yaptım ya?
3: Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun! Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu! Hadi yürü, defol! Allah cezanı versin seni!
4: Bana bak, senin adın Nuri'ydi değil mi? Dün gece penceremizin altına dikilip... ...torunum Cemile'ye ilanı aşk yapan kimdi?
5: Bilmiyorum.
4: Sen şeytanın cirit attığı yeri bilirsin. Seni domuzun teki seni. Düşmanımsın ama madem ki sır saklamasını biliyorsun... ...kulaklarını aç da beni iyice dinle. Bu işi torunum için yapıyorum. Birbirimize düşmanız ama benim aşka boynum kıldan incedir. Cemile'nin tertemiz sevdası yoluna ta Fizan'a giderim.
1: Yaşa! Ben de Ali'min aşkı uğruna canımı seve seve veririm!
4: Sana iyi haberler getirdim. Ali'yi bulacak, hepsini anlatacaksın.
1: Aman sen ne şeker şeysin koca karı!
6: Yapma, başım dönüyor, yere düşeceksin, yapma!
7: Allah'ım, kocama kalkan o düşman elleri kökünden kurut yarabbi! Sana nasıl kıyıp vurdular?
8: İşte yatağa düştük, ne olacak? Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi? İkisi de şimdi kahvede. Bu evin temeldiri benim.
7: Sensin koçum.
8: Ama beni dinleyen kim? Kızımızın varlıklı biriyle evlenmesini istedim. Düğününü görmek diledim. Topumuz şu rezil fakirliğimizden kurtulacaktık. Ona beğendiremedik Kemal Bey'i.
2: Nedir bu halin anneanne? Oh.

0: söyle. Haberin iyi mi kötü mü?
1: Başım ağrıyor. 20 parçaya bölünecekmiş gibi zonk zonk atıyor. Beni sokak sokak dolaştırdın. Düşmanımın ayaklarına düşürdüğün için kalbin sızlamıyor mu Cemile?
0: Kusurumu bağışla. Heyecanlıyım.
2: Bu kadar çok mu seviyorsun düşmanımızın oğlunu?
0: Bu düşmanlığı o çıkarmadı. Biz nefret ve kinin kucağında doğduk istemeden.
2: Allah sizi mesut etsin. İkinizi de kem gözlerden sakınsın. Ne duruyorsun? Mağazaya örtüleri teslim etmeyecek misin?
0: Babam hasta. Onu nasıl bırakayım?
2: 40 yıllık patlıcanı kırağa çalmaz. Başında anan yengen var ya, hadi doğru mağazaya. Ali seni mağazada bekleyecek.
0: Seni hazır seni. Bana oyun oynadın. Mutluluğuma gidiyorum. Aşkların en güzeline gidiyorum.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ateş et!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konu.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin, gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı, satmakla görevlisin, o kadar.
1: Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin dönüşü bugün 13.45'te TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Mahpushane duvarları içinde volta vururken iri kıyım laflar ediyordum. Aşka da kaderime de inanmıyordum. Ne kadar büyük bir günah işlemişim meğer.

0: beni bağışla.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden? Neden?
0: Sus sevgilim. Biz düşman ailelerde aşkı bulan ne ilk aşıklarız ne de son.
1: Peki ne olacak sonumuz? Hep böyle kaçak mı yaşayacağım?
0: Senin dünyanda ve benim dünyamda bize yer yok. Eğer aşkımızın doruğuna erişmek istiyorsak kaçmalıyız ondan.
1: Nereye?
0: Bizi kimsenin tanımadığı çok uzakta bir yer.

0: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
1: Bizimkiler de öyle. Zengin bir dul bulmuşlar. Biz satılık değiliz. Kendi dünyamızda, kendi mutluluğumuz için yaşayacağız.
0: Ne zaman? Nasıl?
1: Kaçacağız. Daha uzaklara. Bizim dünyamız.
0: Al beni, istediğin yere götür.
1: Benden haber bekle. Belki yarın, belki öbür gün. Nuri ile anneanne bize yardımcı olurlar.
0: Olurlar.
1: Hı? Hava kararmış.
0: Akşam olmuş.
1: Nasıl da geçti vakit.
0: Ya mağazada kimse kalmamışsa? Kasadan parayı bile almadın.
1: Yürü gidelim.

0: Hey, aşağıda kimse var mı?
1: Ne yapacağız şimdi? Evde beni herkes merakla bekler.
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir. Her şeyde bir hayır vardır. Kendimiz için yaşayalım. Hadi, yüzün gülsün. Bu mağaza senin artık.

0: artık!
1: Tahammülüm kalmadı. Sizlerin kurtuluşu uğruna kart bir dulun kölesi olamam. Duyun beni. Duyun beni diye ömrümü tükettim. Hiçbiriniz beni duymadınız. Bundan sonra kendim için, mutluluğum için yaşayacağım. Hiçbiriniz mani olamazsınız.
2: Bu evi terk mi ediyorsun?
0: Dediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
2: Otur oturduğun yerde!
3: Yazıklar olsun sana! Bizleri nasıl bırakırsın, nereye gidersin? Bizsiz nasıl yaşarsın? Oğlum, oğlum, aklını başına devir!
0: Bırakın, defolup gitsin!

0: Bakın bana sataşmayın. Yolumu da kesmeyin. Fırına gidiyorum. Lahmacunlarımı alacağım.
1: Öt bakalım. Neler anlatıyordun anneanneye?
2: Ne işin olur senin bizimle?
1: Söyle ulan.
0: Anlatamam. Öldürseniz de anlatamam.
3: Ardında hiç kimseyi düşünme yavrum. Kader çizgin böyleymiş. Koş, Ali seni bekliyor. Gidin buralardan. Çok uzaklara gidin ki kötülerin şerrinden kurtulun.
4: Seni arayacağım anneanne. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
3: Canım benim.
4: Aşkların en güzeline gidiyorum anneanneciğim. Elveda.
2: Söyle nerede buluşacaklar?
1: Konuş! Ali nereye kaçıracak Cemile'yi, konuş!
2: Öldürün beni! Kulunuz, kurbanınız olayım! Dokunmayın onlara! Bırakın, yaşasınlar!

0: yapma, dur.
1: Evladım, söz dinle.
0: Yavrum, dur evladım, dur.

0: Gel kızım. Gel yavrum.
1: Gel kardeşim.
2: Hadi.
3: Gel.
0: Şöyle.
4: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediye Başkanı adına sayın şahitlerinizin ve sayın davetlilerinizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta koca.

0: tebrik ederim kızım. Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
2: Bu işte oldu bitti.
3: Bak kavga yok artık.
2: Aman Allah etmesin.
4: Ah canım benim tebriklerim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Arkamdan da görüldüğü üzere bugün tarihi bir fırında, Üsküdar'da böyle adına münhasır çınar gibi eski ama içindeki ekmekler tazecik, sıcacık. Ben bugün bu fırında çalışacağım, ekmek yapacağım. Nasıl olacak dersiniz? Hiç bilmiyorum. İlk defa yapacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün sıcacık, mis gibi çıtır çıtır ekmekler yapacak.
0: Evet, Cengiz Usta'nın yanına geldim. Bugün birlikte çalışacağız. Öyle görünüyor ki çoktan hamurunu yoğurmaya başlamış bile. Ben geç kalmış olabilirim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ben bugün ekmek yapmayı öğrenmek istiyorum. Onun için doğru adresin burası olduğuna karar verdim ve çıkıp geldik arkadaşlarımla birlikte. Şimdi ustam bu şekilde makine hamurunu yoğurmaya başlamış bile çoktan.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Şu an mayasını verdik hamura. Siz geç kaldığınız için şu an tuzunu vereceğiz. Tuzunu verelim.
0: Ne kadar dökeceğiz? Ben atayım mı?
2: Burada şu anda bir çuval unumuz var.
0: Evet.
2: 1 kilo. 600 gram tuz veriyoruz.
0: 600 gram.
2: Evet.
0: Bunun 600 gram var mı şu an?
2: Evet, şu an 600 gram.
0: Nasıl atacağım?
2: Tek, tek, tek, tek.
0: Çok zevkli.
2: Evet.
1: Şöyle her tarafına dök Tuğba. Bir yerde toplanmasın tuz.
0: Buradan kaç tane ekmek çıkar?
2: Bundan çıkacak 260-270 arası ekmek çıkıyor.
0: Oo. İnce hesaplar değil mi? Matematik evet. Hesapları.
2: Şu an hamurumuzu kendine geldiği için otomatik
0: yapıyoruz. Ay çok güzel ya. Böyle yoğurmak istiyorum şu an. Sıkmak istiyorum. Ellerimi yıkadım ustam. Tırnaklarımı kestim. Evet. Çok steril bir şekilde buraya geldim. Çünkü bu işler eldivenle olmuyor. Değil mi ustam?
2: Evet,
0: elin girmesi gerekiyor mutlaka.
1: Tuğba ustanın eli de değecek hamura.
0: Çok güzel ya. Böyle çok sabırsızlanıyorum böyle alıp mıcıklamak için. Allah'ın verdiği nimetler böyle bir arada burada buluşup bizim sofralarımıza sıcacık bir şekilde ekmek olarak geliyor. Ne kadar güzel.
2: Şu an hamurumuz tamamdır.
0: Tamam mı? Bakayım
2: evet,
0: mı?
2: Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz tamam.
0: Vallahi 10 numara hamur oldu. Ben yaptım diye demiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü ben yapmadım.
2: Öğreneceksiniz.
0: O zaman ne yapıyoruz? Evet, şimdi, arkada da ustalarımız şimdi, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bunu mu vereyim?
2: Aşamaya geldik.
0: Tamam.
2: Aşamaya geldi. Şimdi bu hamurumuzu, makinemiz burada.
0: Buraya mı aktaracağız?
2: Ustam oradan yağ verir misin? Bunu biz yağlayalım.
0: Ha.
2: Buraya atacağız şimdi. Ondan sonra gramaj ayarını ekmek sistemine getireceğiz.
0: Ay. Böyle artık eliniz şey gibi olmuştur sizin, tartı gibi.
2: Evet.
0: Değil mi? Hemen böyle her şey patlıyor.
2: Zaten şimdi ki tartıyı elde yapmıyoruz. Zaten makineler sandığı şu gördünüz makine. Hem kesiyor gramajına göre, kaç gram yapacağımıza göre. Ayarlıyor. Biz de atıyor oraya. İşlemesini yapacağız. Göreceksiniz Tuğba Hanım.
0: Tamam.
2: Bugün çalışacağız.
0: Teşekkürler.
1: O makineye ustalarımız kestart derler Tuğba'cığım. Hamuru keser, gramına göre ayarlar ve oradan başka bir makine olan yuvarlama makinesine sevk etmemize imkan verir. Söylemesi ayıp olmasın, fırın işinden bir hayli anlarım Tuğba. Ona göre gözüm üstünde haberin olsun.
0: Ustam saçımı böyle topladım. İyi midir?
2: Güzel oldu.
0: Tam teşekkür. Şu an hazırım herhalde
2: evet,
0: ben.
2: Evet, teşekkürler.
0: Evet ustam.
2: Şimdi hamurumuzu kestik gördüğünüz gibi.
0: Evet.
2: Şimdi neye geçtik? Yuvarlama bölümüne.
0: Şey böyle beze.
2: Evet.
0: Yani bu
2: beze,
0: makine yapıyor.
2: Beze.
0: Şöyle yapmıyoruz biz. Makine yapıyor bu
2: evet,
0: hareketi.
2: Evet, makine yapıyor.
0: Evet.
2: Şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Bismillah dedik.
0: Ben buradan diğer...
2: Oradan o tarafa atabilirsiniz Tuğba Hanım.
0: Çok güzel.
2: Evet, güzel.
1: Tuğba yine eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Bazı kişiler de bana iş öğretmiyor, elimizden alırsın
2: öğretmezler.
0: Diye.
2: Öğretmezler. Evet. Sandviç ekmeğimizi kestik Tuğba Hanım. Şimdi de bu yeterli bize.
0: Tamam.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmek kesik başlıyoruz.
0: Kaç gram ufa, normal?
2: Bu 120 gramlı sandviçimiz. Ekmeğimizi 320'den ayarlıyoruz. Gramaj yerimiz burada.
1: Hamurlarımız hassas terazide gramı gramına tartılıyor.
2: Normal ekmeğimize geçtik Tuğba Hanım.
0: Geliyor.
2: İki tane atabiliriz.
0: Söyle. Ay çok güzel.
2: Öğrenmeye başladın Tuğba Hanım.
0: Vallahi aslında ben bir şey yapmıyorum şu an. Makine yapıyor ama hoşuma gitti burada.

0: Tuğba işi iyice benimsedi.
1: Ustam kaç tane ekmek böyle olacak şimdi?
2: Şu anda 260 tane ekmeğimiz olacak Tuğba Hanım.
1: Of of of. Ya çok güzel ya. Gerçekten çok çok mutluyum ben şu an.
2: Hoşuna gitti ekmek
1: işi. Çok hoşuma gitti. Böyle zaten hamur işlerini çok seviyorum. Ustam çiçek ekmek yapıyor musunuz?
2: Evet, yapıyorum.
1: Çok severdim ben çocukken çiçek ekmeği. Bunların hepsini zaten 5 tane yan yana getirince
2: yapacağız,
1: çiçek ekmek
2: yapacağız,
1: oluyor mu?
0: Hemen kendince bir çözüm üretti Tuğba çiçek ekmek yapımı konusunda. Tebrik ediyoruz.
1: Ne zaman oldu bu kadar hamur ya? İnanmıyorum.
2: Evet Tuğba Hanım, çalışıyoruz ya.
1: Aa, artık yavaşladı mı farkındaysan yavaş yavaş.
0: Tuğba adeta kendiyle yarış halinde. Bir makineye, bir tezgaha koşturuyor ve hamurları itinayla sıralamaya devam ediyor. Süratine hayran olduk Tuğba. Şaşırtıyorsun bizi.
1: Var mı daha? Vallahi diğer ustam kızacak bana da düzgün dizemedim diye. Şu an böyle bakıyor bana zaten kızgın bir şekilde. Sıranı bozdum ya usta.
0: Yok yok Tuğba, kızmazlar. Azminin farkındalar ustalarımız da.
1: İmdat! Otomatiğe bağladık ya.
2: Evet Tuğba Hanım, bastım makinesini, bastım işlemeye başladık. Hamurun yanı bastım bölümüne geldik.
1: Bir dakika, ne oldu? Başım döndü ustam. Şimdi biz bunu küçük sandviç ekmeği...
2: Küçük ekmeği, biz de küçük ekmek yapacağız.
1: Küçük ekmek yani...
2: Evet, sandviç ekmeğinden...
1: Sandviç ekmeği de... Memgisi olmuyor şu an.
2: Öğreneceksin.
1: Ben poğaça yapıyorum sanki. Evet.
2: Aynen öyle, peynirli poğaça
1: yapıyorum. Senin yaptıklarını dizeyim ben buraya en iyisi.
0: Bak yine başladın kaytarmaya Tuğba. Gözümden kaçmıyor.
1: Şöyle usta, şöyle.
2: Evet.
1: Nasıl bir onaylama şeklidir ya. Buraya bir alkış alabilirim. Ben böyle kendimi ana sınıfımda yeni şeyler öğreniyor gibi hissediyorum yine.
2: Burası da bir ana sınıfı gibi bir şey.
1: Kameraman abileri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlılar. Sonra bunları pişireceğiz, güzel de yiyeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız ben hiçbir tane bile yapmadım. Yani yapamadım henüz. Öyle bir çabam da yok gibi.
2: Niyetin yok öğrenmeye gibi geliyor.
1: Sanki biraz kolaya kaçmış gibi gördüm kendimi.
0: Evet, ben de öyle hissettim Tuğba. Yine işin kolayına kaçıp öğrenmeye çaba göstermiyorsun.
1: Beni buldunuz, çalıştırıyorsunuz şu an. Gayet güzel değil mi? Keyifliyiz
2: evet.
1: Yani.
2: Çok keyifli. Şimdi Tuğba Hanım, gördüğünüz gibi hamurumuzu işlemeyi sana gösteriyoruz. Hamurumuz şu gibi ittik.
1: Aynı şöyle.
2: Evet, iki elinle yapabilirsin. Şu kat bunu çek aşağıya tarafa. Çek bu tarafa, sen ön tarafa. Çek.
1: Tamam. Çek. Oldu mu?
2: Evet, çek.
1: Böyle.
2: Çekme şöyle. Şimdi topla. Bak yapıştırma elini.
1: Nasıl?
2: Bak elimi bir daha bakacaksın. Bak.
1: Şöyle.
2: Evet, bir olacak.
1: Ben çekeceğim. Taklit yapıyorum şu an. Evet. Yani aslı böyle değil bu ekmeği. Esas yapım aşaması bu değil, ben taklit yapıyorum.
2: Öğrenecek şu an.
1: Hani benzetmeye çalışıyorum.
2: Tamam, yok ustam. Olmadı. Bir daha dene.
0: Olmaz ustam, yapamaz Tuğba o işi, ben biliyorum.
2: Tuğba Hanım'ın yaptığı ekmektir.
1: Şöyle.
2: Görsün arkadaşlar.
1: Ay Berk'cim, bu benim yaptığım, bu ustamızın yapmış olduğu ekmek. Şöyle göstereyim. Olmadı. Olmadı, bunu karıştırmayalım, müşterilere gitmesin yanlışlıkla.
0: Tuğba Hanım'ın yapamadığı ekmektir.
2: Buyurun.
1: Ay. Tabii burası fırın. Böyle bir şeyler olabilir, gürültü olabilir değil mi ustam? Tepsiler kayabilir, her şey olabilir.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmeğe geçiyoruz.
3: Aç. Öğrenecek.
1: Ay.
2: Şimdi normal ekmeğe geçtik kurban.
1: Normal ekmeklerimiz de burada.
2: Evet.
1: Siz burada usul usul oturun, tamam mı? Şimdi sizi fırına göndereceğiz birazdan.
3: Şöyle aralarda boşluk olsun. Kabarma
1: payı olsun. Boşluk olsun.
3: Kabardığı zaman birbirine girmesin.
1: Tamam, şimdi anladım. Ha. Uyanamadım ben ya. Hani uyandım, geldim buraya, program çekiyoruz ama... Daha ben bunu değilim.
3: Allah korusun, geceleri çalışmış olsan ne yapacaksın?
1: Vallahi Allah korusun ya.

0: herkesin işi çok zor gerçekten ya. Yani.
1: Kolay mı sandın Tuğba? Fırın işi de ayrı bir zordur.
0: Bunun kumaşı az geldi sanki. Aman yine kızmasın bana. Şöyle biraz. Heh, tamam oldu.
1: Oldu gibi Tuğba.
2: Ha ha ha ha ha.
0: Ha böyle.
2: Yapacağım yapacağım.
0: Cengiz ustam. Fikret usta senden bayrağı aldı.
2: Evet.
0: Şu anda benimle kendisi ilgileniyor.
2: Demek kızdırdın ustayı.
0: Yok ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir yerde bir şey yapmam. Kimseye bir zararım olmaz.
2: Kaldır.
0: Oy.
1: Bilmez miyiz kimseye bir zararın olmadığını Tuğba? Çok esnaf, sanat erbabı, iş ehli senden sonra mesleğini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı.
0: Sanat eseri. Yani bir şey soracağım. Şu hareketi benim yapmamı beklemiyorsunuz değil mi sevgili seyirciler?
2: Bekleyenler var demek ki.
0: Bekleyenler var zaten. Sürekli diyorlar onu yapamadın, bunu yapamadın, şöyle oldu. Bilmem ne oldu. Yani şunu ben nasıl yapayım? Bakar mısınız bir? Cevap bekliyorum.
1: İzliyorsun, öğrenebilirsin Tuğba.
0: Ben bir tane farklı bir ekmek yapacağım birazdan. Kaçırmayın. Birazdan, az sonra.
2: Seninle papatya ekmeği yapacağız.
0: Ha, ben papatya ekmeği yapayım en iyisi.
2: Evet, şöyle birazdan papatya ekmeği yapacağız.
0: 5 tane bezeyi birleştireyim, papatya ekmeği yapayım en iyisi. Çünkü normal ekmek olayına ben giremedim.
1: Papatya ekmeği de yapamayacaksın ki.
0: Şöyle değil mi ustam? Tamam. Oldu mu?
3: Bir ustadan dayak yemem lazım.
0: Ustadan dayak yemem lazım.
3: Şanslı çıraklardan da birisi sensin işte.
0: Bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde dayak yemesem de dayak yemiş kadar olduğum zamanlar oldu yani.
1: Ustacığım biz şiddete karşıyız ama uyarısız olmaz.
0: Hayır şiddete hayır.
2: Gülümseyen çırağımızı biz niye de öyle bir şey?
0: Evet yani bak işte ustam ilk defa sürekli gülümsediğim ve güldüğüm için bana bir şey demeyen bir ustam oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. Gülelim, eğlenelim değil mi? Pozitif çalışalım. Gün geçmez yoksa. Vallahi gün bitmez ya.
2: Evet, bugün bana hiç geçmez.
0: Gerçekten geçmez yani. Sizin için söylüyorum.
1: Sen hep gül, eğlen Tuğba. Yakışıyor sana.
0: Oldu bu çiçek ekmek zaten.
1: Daha neler?
0: Çiçekler açsın, böcekler ötsün.
1: Olmadı Tuğba. Sanki eksik bir şeyler var.
0: Çiçek ekmekler hem de diğer yapmış olduğumuz ekmekleri artık fırınla buluşturma vakti. Mis gibi odun ateşinde bir pişiversinler efendim değil mi? Hadi buyurun o zaman. Evet. Kendi yapmış olduğum çiçek ekmeği fırınla buluşturacağım ama inşallah buluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi yapacağım abla?
1: Orada dahi ablamızdan yardım istiyorsun Tuğba.
2: Evet bugün Tuğba Hanım geldi. Bizimle çalışmak istedi. Geldi biraz ekmek yaptı. Yapmaya çalıştı ama çiçek ekmek yaptı bize. Eline sağlık. Fırına verdik şu anda. Pişecek. Ve ekmeğini de alıp gitmesi için bekliyor. Kendisine başarılar dileriz.
0: Elimin hamuruyla yukarı çıktım. Bakayım dedim yapmış olduğumuz ekmekler ne durumda, nasıl pişti. Arkamda görüyorsunuz efendim yapmış olduğumuz ekmekler ve en önemlisi çiçek ekmek nerede? Hemen alayım. Mis gibi yapmış olduğum, sadece yapabildiğim daha doğrusu. Çünkü normal ekmek yapmak gerçekten çok meşakkatli. Ve sizler de gördüğünüz sevgili seyirciler bayağı bir böyle el hareketleri isteyen, bayağı bir çaba isteyen bir şey. Hiç kolay değil. Yapmış olduğum belki de en zor işlerden bir tanesiydi ekmek ama en keyiflisiydi. Efendim ben bugün ekmek fırınında ekmek yapmaya çalıştım. Artık yapabildiğim kadarıyla bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın efendim.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. TV4 ekranlarında ne yapmalı diye sorup bu sorulara cevaplar aramaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz dünyada yaşayan herkesi ilgilendirebilecek bir soru. Hayatı ıskalamamak için neler yapabiliriz? Hangi yaşta olursa olsun insanoğlu hayatının bir şekilde çarçur edilmiş olabileceğini düşünebilir. Hep hayalimizi gerçekleştirmek için uygun bir anın gelmesini bekleriz. Kimisi emekli olunca yapacağım der, kimisi şu sınav bir geçsin ondan sonra yapacağım der, kimisi şunu yapmak istiyor ama önce çocukları bir büyüteyim der, kimisi ertesi gün yapabileceği bir şeyi yıllık iznini alınca yapmak için erteler ve biz bir türlü yapamayız. Hayat ilerleyip de belli bir noktaya geldiğimizde de geri dönüp baktığımızda insanların zihninde hep şu soru olur. Neden yapmadım? Peki bunun için ne yapmalı diyoruz? Ve hemen önce hayatta neleri ıskaladığımızı tanımlamak istiyorum. Yapılan çalışmalar insanların ileri yaşta neyi yapmadıkları için pişman olduklarını bize göstermekte. En çok pişman olunan şey, hemen tahtama yazıyorum. Çocuklarımız küçükken onlarla yeterince vakit geçirmemekten pişman oluyor kişiler. Ya çocuğumla keşke daha çok zaman geçirseydim, keşke daha çok onunla oyun oynasaydım, daha çok temas etseydim diyenler bir konuda haklılar. Çocukların iki tane temel ihtiyacı var. Anne babalarına bir temas etmek istiyorlar. Dokunmak, sarılmak, belki el ele yürümek. Ve ikincisi de oyun oynamak istiyorlar. Çocuklarımızla ne kadar çok temas eder, onlarla ne kadar çok oyun oynarsak, işte ileride keşke çocuğuma daha çok zaman ayırsaydım pişmanlığını yaşamaktan da o kadar uzak durabiliyoruz. O yüzden en çok rastladığımız pişmanlık çocuklara zaman ayırmak konusundaysa isterseniz bugün bu konuyu değiştirmeye başlayabiliriz. Çocuğunuz şu an evdeyse, yanınızdaysa ya da birazdan okuldan gelecekse şöyle güzelce onu kucaklayıp güzel bir oyun oynamaya ne dersiniz? İkinci konuya geçelim mi? İkincisi anne baba. Herkesin zihninde her zaman şu soruyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ya anne baba bir şey olursa? Bizim yaşımız ilerlediğinde de anne babamız sağlığını kaybederse keşke onlarla daha çok zaman geçirseydim sorusu ve sıkıntısı yine belirebiliyor. Anne babayla, özellikle ileri yaştaki anne babayla yapacağınız en güzel aktivite onları sıkılmadan, keyif alarak, siz de sohbete katılarak dinlemek olacaktır. Dinlemek belli bir yaşa geldiğinde kişilerin, daha doğrusu dinlenmek belli bir yaşa geldiğinde kişiler için en tatmin edici deneyim oluyor. Çünkü anlatacak şeyler birikiyor, bilgi aktarımının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor insanlar ve bu bilgiyi aktaracak birileri onları cam kulağıyla dinliyorsa yaşam tatminleri daha yüksek oluyor. O yüzden yine bugün ileride keşke anne babama daha çok zaman ayırsaydım dememek için onları bol bol dinleyebileceğimiz bir sohbet ortamı yaratalım. Üçüncüye geçiyoruz. Üçüncüsü için de bugün hemen bir şey yapmalı. Özellikle yıllarını benim gibi hastanelerde, devlette çalışmış ve insanların sorunlarını sıkça dinlemiş psikologlar için en sık rastladığımız şeylerden biri, insanların sağlıklarını ihmal etmekten yaşadıkları pişmanlıklar. Üçüncü maddeyi hemen yazıyorum. Sağlık. En çok ihmal ettiğimiz şey, hayattaki en önemli şeyimiz. Düşünsenize şu lafı hep duymuyor musunuz? Ya sağlık olduktan sonra gerisi boş. Allah sağlık versin de gerisi nasıl olsa olur diyenlerin yeterince sağlıklarıyla ilgilendiklerini görüyor musunuz? Bunun içinde zararlı besinlerle beslenmek, vücuda zarar veren başka bir takım maddeleri kullanmak, aşırı stres yaşamak, yeterince dinlenmemek, tükenmek, gelecekle ilgili sürekli endişeler taşımak, bunlar hep sağlığımıza yaptığımız hatalı yatırımlar. O yüzden ileride bir rahatsızlığa yakalanmadan önce sağlığımızın değerini bilmek, ileride yaşayacağımız bir pişmanlığı da engelliyor.
nasıl çocuklarınızla zaman geçirmek, anne babanızı dinlemek, bu önerilerde bulunduysak bir diğer öneride lütfen şöyle bir bedeninizi dinleyin. Bedeninizdeki herhangi bir sorunlu ses, bedeninizi dinlediğinizde kulağınıza gelecek herhangi bir sorunlu ses sizi yardım alma davranışına götürmeli. Çünkü sorunlar büyümeden keşfedilirse bu durumda tedavisi hem ekonomik hem de daha pratik oluyor. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Dördüncü madde muhtemelen bugün de hayatınızın tam ortasında var. Ve akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda yine bundan pişman olacaksınız. Hayatınızı çarçur eden en önemli şeylerden bir tanesi ufak tefek şeyleri dert etmek. İnsanlar büyük yaşam olayları geçirdiğinde, aksi talihsiz yaşam olayları geçirdiklerinde, mesela bir trafik kazası olabilir, Allah hepinizi korusun bir kanser tanısı almak gibi olabilir, bir deprem yaşamak gibi olabilir. Geriye dönüp baktıklarında şunu söylüyorlar. Ya hayatta bu kadar büyük dertler varken ben neden acaba ufak tefek şeyleri dert etmişim? Neden çocuğumun evden çıkmamasını dert etmişim? Çorabımın kaçmasını dert etmişim? Atıyorum trafikte sıkışmayı, iş yükümü, tırnağımın kırılmasını dert etmişim. Bunlar aslında gerçek dertler olmayıp hepsi birer illüzyon olup bizi düzenli ve sürekli stres halinde tutuyor. O yüzden dördüncü maddeye stres yazmak istiyorum. Siz şimdi bugün sizi üzen ve öfkelendiren şeyleri düşünün. Aslında sizi üzen ve öfkelendiren şeylerin, yani bugün yaşadığınız şeylerin aslında çok da önemli şeyler olmadığını göreceksiniz. Ve geriye dönüp baktığında ya buna niye öfkelenmişim ya da buna niye üzülmüşüm diyeceksiniz. Ama bunu yaşamadan önce önlem alırsak, yani ufak tefek şeyleri dert etmemeyi öğrenirsek, o zaman hayatımı ıskalamışım düşüncesinden ve pişmanlıklardan da kendimizi koruyabiliyoruz. Ufak tefek şeylerle baş etmeye lütfen bugün başlayalım. Hemen beşinci maddeye geçiyorum. Beşinci madde işin daha romantik tarafı, daha keyifli tarafı. İnsanlar belli bir yaşa gelip de hayatına tekrar geri dönüp baktığında şunu söylüyorlar. Keşke diğerlerine daha çok yardım etseymişim. O kadar çok kendimi düşündüm ki, şimdi bu yaşa geldiğimde, geri dönüp baktığımda kendimle gurur duyduğum, kendimi daha çok sevdiğim anlar, diğerlerine yardım ettiğim anlar. İnsanoğlu sadece birbirine yardım ederek hayatta kalabilir. İnsanoğlu diğeriyle beraber yaşayan bir tür. O yüzden ne kadar çok yardım edersek hayattan o kadar tatmin oluruz. Beşinci maddeye o zaman müsaadenizle yardım yazmak istiyorum. Ve hayatımı çarçur ettim dememeniz için, ben bu hayatı neden ıskaladım dememeniz için maddelerimi tekrarlamak istiyorum. Birincisi, çocuklarınıza daha çok temas, daha çok oyun. İkincisi, büyüklerinize, anne babanıza sohbet edecek, onları bol bol dinleyecek vakit ayırmak. Üçüncüsü, sağlık kontrollerinizi yaptırın. Kaybettikten sonra dertlenmesi ne yazık ki çok geç oluyor. Dördüncüsü, ufak tefek şeyleri dert ediyorum diyenler etmeyin. Çünkü o ufak tefek şeyler sadece bizim zihnimizde var. Hayatın içinde yok. Çorabın kaçması ya da tırnağın kırılması bunlar sorun değil. Sadece basit yaşam olayları. Stresten sonra stresle baş etmenin en kestirme yollarından biri diğerlerine yardım etmek. Ne kadar çok diğerlerine yardım edersek hayatımız o kadar keyif veren bir hale geliyor. Programımızın bu noktasına kadar hangi alanlarda hayatı ıskaladığımız üzerine konuştuk. İnsanlar belli bir yaşa geldiğinde en çok hangi konularda pişmanlık duyuyorlar, bundan bahsettik. Şimdiki bölümünde ise programın biraz daha bunlarla baş etmek için ne yapabiliriz? Peki ben ne yapalım, ne yapmalı sorusunun cevabına geçelim. Onun için izninizle ben bir yandan tahtamı silerken bir yandan da çözüm önerilerine geçiş yapmak istiyorum. Bu arada tabii ki bu siyah tahtanın herkesi biraz çocukluğuna götürdüğünü düşünüyorum. Ne kadar romantik bir deneyimdir değil mi? Öğretmen anlatır, sonra kibarca siler ve anlatmaya devam eder. Şimdi pişmanlıkları engellemek için, hayatı ıskalamamak ve onu çarçur etmemek için yapmamız gereken birinci şey zaman yönetimi. Hep şunu görüyorum, insanlar sürekli bir şeylerden şikayet ediyorlar ama toplamda baktığınızda en çok şikayet şu: hocam hiçbir şey yetiştiremiyorum. Sürekli kıpkırmızı bir suratla ortalıkta koşmaktayım, yorgunum, sürekli iş yükünden şikayet ediyorum ama bir türlü hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şey yetişmiyorsa bu zamanınızın azlığından değil, zaman yönetimini
iyi yapmamanızdan kaynaklıdır. O yüzden birinci yapılması gereken şey zaman yönetimi. Ama buradaki kritik şey önceliklerinizi belirlemek. Öncelik çocuklar, anne baba ve sağlığınız olmalı. Öncelikleri doğru belirlersek onlara zaman ayırabiliriz. Çünkü iş denen şey, siz onu bırakmazsanız eninde sonunda o sizi bırakacaktır. Sürekli hayatınızda yoktur. Emekli olduktan sonra insanlar şunu düşünürler. Ya neden işim için acaba bu kadar endişelenmişim? Lise 2'de gireceği matematik sınavına çok fazla endişelenen çocuk sizce 2 yıl sonra matematik sınavını hatırlar mı? Mümkün değil. Hiç kimse üniversite 1. sınıfa gittiğinde lise 2'de girdiği matematik sınavını hatırlamaz. Boş yere orada onunla ilgili endişe yapmıştır. Zaman yönetiminde önceliklerimiz, ailemiz ve sağlığımız olmalı. İkinci kavrama geçiyorum. İkinci kavramı yazması kolay, yapması zor ama ne yapmanı sorusunun en önemli cevaplarından bir tanesi yavaşlamak. Hayatı biraz daha yavaş yaşamalıyız. Başka bir programda tamamen programı yavaşlama kavramına ayıracağım. Ama bugün hemen kabaca yavaşlamaktan bahsedeyim. Yavaşlarsak ne olur? Yavaşlarsak çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak anne babamızla geçirdiğimiz zaman daha kıymetli hale gelir. Yavaşlarsak işten daha çok verim alırız. Yavaşlarsak arabayla giderken çevreye bakabiliriz. Yavaşlarsak kahvaltı sofrasında oturduğumuzda her şeyin tadını alabiliriz. Yavaşlamazsak hiçbir şeye zaman yetiremeyiz. Yavaşlamak şöyle durup da bir neredeyim diye görmemizi sağlar. Ne mi yapmalı? Yavaşlamalı. Yavaşlamak için en doğru gün bugün. Bugün gittiğinizde, yemek sofrasında oturduğunuzda lütfen benim için her şeyin tadına varmaya çalışın. Ve şunu fark edeceksiniz ki birçok şeyin tadını unutmuşsunuz. Çünkü her şey büyük bir yarışa, zamanla mücadeleye döndü. Çocuğunuza zaman geçirirken biraz durun. Evinizde bitki mi var? Evinizdeki o bitkiye bugün gidip bir bakın. Neye benziyormuş? Yapraklarına bakın, çiçeklerine bakın, gövdesine bakın. Ne zamandır bakmadığınızı fark edeceksiniz. Çünkü hızlı yaşıyoruz. Hızlı yaşarsak hayatı ıskalarız. Hızlı yaşarsak her şeyle yüzeysel ilişki kurarız. Derinleşemeyiz. Derinleşmek hayatı ıskalamadım ve bir şekilde bu hayatı layıkıyla yaşadım demenizi sağlayacak. Üçüncü maddeye geçiyorum. Üçüncü madde iki tane Doğu felsefesi ve Anadolu felsefesinden gelen kavram. Bir tanesi sabır. Diğeri minnet. Anadolu coğrafyamızın bize öğrettiği en değerli bilgi sabırlı ol bilgisi. Diğeri de minnet etmek. Yani minnettarlık ifadesi şöyle bir şey. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara iyi ki hayatımdasın demek. Çevrenizde sevdiğiniz insanlara ne kadar çok iyi ki hayatımdasın dersen, ki bunu söylemenin çeşitli yöntemleri var. O kadar az hayatı ıskaladım dersin. Annene, babana, çocuklarına, iş arkadaşlarına, hayatındaki herkese. İyi ki varsın. Bu bütün ilişkileri düzeltecektir. Sabır ise aslında tamamen bu yavaşlamakla alakalı bir kavram. Size doğru yerlere zaman ayırmanız, çocuğunuza, ailenize, işinize değil de bunlara zaman ayırmanız ve sağlığınızla daha çok ilgilenmeniz için zaman yönetimini doğru yapmanızı, yavaşlamanızı, sabır ve minnet becerilerinizi de arttırmanızı önererek bir hikayeyle sona ermek istiyorum. Kendi yaşantımda deneyimlediğim basit bir hikaye ama o kadar çok şey var ki içinde. Arabayla gidiyorum. Bir ambulans sesi geldi. Çığlık çığlığa bir ambulans sesi. Ve ambulans sesi gelmeden önce trafikte herkes birbirine yarışmaktaydı. Hızla şerit değiştirenler, kornaya basanlar, birbirine kızanlar ve 3 metre kazanmak için trafiği riske atanlar. Ambulans sesini duyduğu anda herkes yavaşladı. Ambulans sesini duyduğumuz anda o kadar iyi insanlar vardı ki yollarda, herkes ambulansa yol açmaya çalıştı. Herkes o an ambulans sesini duyduğu anda kendi ailesini, kendi sağlığını düşündü ve yavaşladı. Ambulansın geçmesine izin verdi. Ve bir an durup herkes dedi ki, sağlıktan daha önemli ne olabilir? Ve bizim için her zaman rastlanan bir şeydir. O ambulanstaki insan için dualar edildi. Ta ki birisi o ambulansın açtığı boşluğa dalana kadar. Sonra bir diğeri, bir diğeri, bir diğeri derken insanlar 3 metre kazanmak için
yine trafiği riske atmaya başladılar. Durduk,

ama dinlenemedik. Sizden ricam, bunları anlık değil, bir yaşam becerisi haline getirip daha yavaş ve derin yaşamanız. Ne yapalım sorusunun bu programdaki cevabı bu olsun. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
4: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
3: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
5: Kırklara karıştı.
3: Baban öldü. Eve gel.
6: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
7: Babam buraya gelmemi istemezdi.
4: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
6: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
8: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.

0: Ben yaşıyorum.
1: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
2: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
3: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
7: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
6: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
7: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
6: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te TV4'te.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda!
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben. Botanik, abaküs,
5: kasa,

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

0: Ve şimdi öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğinde neler var? Bu keyifli ortamı Magdalena ile konuşuyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve işte görmüş olduğunuz gibi burada bir tahta kulübe. Bütün kayakçılar öğlen yemeği molası için burada toplandılar. Biz de tabii ki çok keyifli yemekleri tadacağız sizler için. Şimdi Magdalena benim yanımda. Onunla biraz konuşalım, biraz tanıyalım burayı. Hello Magdalena.
2: Hello.
1: Hello. Can you tell a little bit about this area and this restaurant?
2: Yes, we are skiing area and this is one of the biggest restaurants up here. It's called Schafalm.
1: What kind of food you are serving in here?
2: Yeah, typical Austrian foods. For instance, we have here Kasnocken. This is wheat noodles with cheese and it's very
1: delicious. What's the name of it?
2: Kasnocken.
1: Kasnocken. And what you gonna say about this area?
2: Yeah, it's one of the biggest areas to ski in Austria. And on beautiful days like today, it's awesome to ski.
1: You are so lucky because of the sun.
2: Yes, awesome.
1: Thank you very much. Dankeschön.
2: Dankeschön. Thank you.

0: Avusturya'nın önemli şehirlerinden biri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda işte şimdi bir başka duraktayız. Burası Innsbruck, Avusturya'nın en güzel şehirlerinden birisi. 122 bin nüfusa sahip olmasına rağmen 30 bin nüfusu öğrenci olan bir üniversite şehrinden bahsediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi her daim canlı, her daim renkli. Avrupa şehirleri genelde çok büyük canlılığa sahip değiller. Özellikle kış aylarında çok erken yatıyorlar, çok erken uyuyorlar ama bu durum Innsbruck'ta geçerli değil. Çünkü burası tam bir üniversite şehri, genç bir nüfus var ve tabii ki Innsbruck'ta hele bir de Christmas öncesinde ise çok güzel anlar yaşanabilir diyoruz ve bizler şimdi sizler için Innsbruck'u gezmeye başlıyoruz.

0: Burada trafiğe kapalı önemli bir cadde var. Ve bu caddenin sonu ünlü Noel Pazarı'na açılıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'a hava karardıktan sonra vardık. Otelimize yerleştikten sonra şöyle bir şehir turu atalım istiyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu cadde bizde İstiklal Caddesi'ne benzer bir cadde. Trafiğe kapalı Hofgasse adını verdikleri caddedeyiz şu anda. Burada sağlı sollu restoranlar var, kafeler var, butik oteller var ve gerçekten Innsbruck'u burada net olarak yaşayabiliyorsunuz. Bizler de şimdi dolaşacağız. Bakalım aşağıda neler bulacağız. Çünkü yol yokuş aşağı doğru çarşıya doğru iniyor. Ve bakalım burada neler var neler yok. Hiçbir yere ayrılmayın. Innsbruck turumuz devam ediyor.

0: Monika'ya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Monika ağaç süslerinin önemini anlatıyor bize.
1: Şimdi burada tam bir Noel öncesi dönem yaşanıyor ve insanlar hakikaten Noel için hazırlanıyorlar. Noel pazarı var, bir sürü hazırlık var. İşte o hazırlıklardan biri de görmüş olduğunuz gibi bu süsler. Fakat bir detay var ki çok önemli, Monika söyledi. Şimdi şu elimizde görmüş olduğunuz çiçekler o kadar keyifli ve harika kokulu çiçekler. Bunun sebebi ise Innsbruck'ta kış aylarında elbette soğuktan dolayı çiçek yetişmiyor. Ama onlar Noel ağaçlarını çiçeklendirmek için böyle bir formül bulmuşlar. İşte gördüğünüz bu çiçekleri Noel ağacının üstüne, çamların üstüne takıyorlar. Ve bunlar harika tarçın kokuyor. Ve tabii evlerine, çam ağacına bunları taktıklarında evde mis gibi kokuyor haliyle.

0: Yüzyıllardır Innsbruck'ta bu noktaya kurulan Noel Pazarı tamamen geleneksel ve o günleri yansıtan bir şekilde kurulmuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck turunda işte varmak istediğimiz noktadayız. Burası geleneksel Noel Pazarı. Burada tüm Innsbruck toplanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi birçok insan burada Noel öncesinde alışverişlerini yapıyor. Birçok mini market var. Hem yiyecek satıyorlar hem de Noel'le ilgili hediyelikler satıyorlar. Tabii buranın bir başka geleneği de arkamızda görmüş olduğunuz orkestra. Bu orkestra çok eski yıllardan kalma bir gelenek. Zaten orkestra mensupları da 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan kalmış kıyafetler giymişler. O tarzı canlandırıyorlar ve bizler de şimdi hem burada müzik dinliyoruz hem de sizler için Noel Pazarı'nı geziyoruz.

0: Ve Noel için çocuklara yönelik bir tiyatro gösterisi yapılıyor. Sokak kullanılıyor bu tiyatro için.
1: Efendim, arkamızda resmen interaktif bir sokak tiyatrosu oynanıyor. Özellikle buradaki hedef tabii ki çocuklar. Noel'e çok az kaldı. 24 Aralık'ta burada tüm Hristiyan alemi için Noel zamanı. Ve çocukları da burada eğlendiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi masal karakterleri burada çocuklara çeşitli oyunlar yapıyor, hediyeler veriyor. Ve onlar burada bir aile eğleniyorlar. Görmüş olduğunuz gibi herkes hediyesini aldı ve devam ediyor.

Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik, verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigones burayı kurar ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografik adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kurulduğu ve onun adıyla anıldığı Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısındayız. Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul kapısından giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki üç kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin girişine gelenleri karşılayacak vaziyette yerleştirilmiş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen İslam ordularının bayraktarı olan bir kişi yatmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancak Tarihi'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der. Ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın, Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya Kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor, oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları, deprem gibi şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancaktarihi Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de

Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlenmiş.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş. Ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler. Ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar. Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz. Ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı verilmiş. Bu arada kapının üstünde hala o dönemlerden kalma yazıtlar, Yunanca, eski Yunanca yazılar görüyoruz. Bunların pek çoğu hala okunabilir durumda. Ve bunlardan bir tanesi aslında bize bu kapının kim tarafından ve kimin döneminde yapıldığını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu surlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

İznik'in ve neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fetih planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu bir yerlere not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının da anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun İmareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işleri sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.

Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun. Bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarısel Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan biri Murat Hüdavendigâr'dır, diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigâr, babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbni Batuta'dan öğreniyoruz. İbni Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor. Dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor. O eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet ediyordu. Ve yanındaki hizmetlileriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın olması. Nitekim Orhan Gazi sefere çıktığında işte ona naiplik eden, yani yönetimi ele alan bir kadın olarak da adını tarihe yazdırmış.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Kara Hanlar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler. Ama Osmanlı döneminde İznik Çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik Çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik Çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik Çinisi'nin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirne Kapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik Çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik Çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi. Hacı Bayram Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de Kadirilikte onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine Kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur. Ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir.

Şu anda İznik'in tam ortasındayım. Dört kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu dört kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri. Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsüle ev sahipliği yapmış. Peki bu konsüller ne için toplanıyordu? Bu konsüllerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göldeki, göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada önemli kararlar çıktı. Çünkü o dönemde bir problem vardı Hristiyan dünyasına tartışılan. Freskolarda, mozaiklerde suret olsun mu? Meryem'in ve İsa'nın ve diğer azizlerin resimleri kırılmıştı. Yani ikonoklast, ikona kırıcı dönem vardı ve o dönemi sonlandıran toplantılar işte burada yapıldı.

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan ikona yasağı yaklaşık bir 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe İrene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir. Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami, müze işlevini birlikte yürütüyor. Ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve absisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için absislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Absis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alır.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir. Ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır.

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatüs Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan Hristiyanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentusu denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapt rapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatüs Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim

suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor. İznik Gölü'nün içinde Senatus Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askanya olarak anılıyor. Ve işte o Askanya Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin destanında Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başlılık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin Varidat adlı bir kitap yazmıştır. İçe doğanlar. Bir de doktrini vardır. Ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

0: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ateş!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konu.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.
1: Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilk okula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin dönüşü.

0: bugün 13.45'te TV4'te.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
3: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
3: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Tarihi rotaların bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Evlilik Bay Gömbeci. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim resim yapmak, voleybol oynamak, film izlemek, bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Programımızı televizyonda görmüştüm. Hemen katılmak istedim. Diğer arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya çok katılmak istiyordum ve sonunda katıldım. Yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
3: Merhaba, benim adım Alper Güler. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.

0: Fetih Bosa İmekli ve İlkokulu'na gidiyorum. Ayrıca İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi'ne de gidiyorum. Hobilerim Lego yapmak, matematik dersleri, fen bilimleri dersleri, robotik toplama ve kitap okumak.
1: Medya Yaskaya, 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Bilgi öğrenmek ve bilgi edinmek benim en sevdiğim şeylerden biridir. Bu yarışmaya katılmak için çok heyecanlıyım. Yarışmaya katılacağım için çok mutluyum ve her bilgi bana bir macera gibi geliyor. Yarışmada görüşürüz.
2: Görüşürüz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Eylül, ikinci masamızda Alper, üçüncü masamızda Halime ve dördüncü masamızda da Ömer var. Hoş geldiniz. Gitti mi heyecanlar?
3: Evet.
2: Evet. Danslar edildi öncesinde değil mi? Evet. Halaylar çekildi. Artık heyecanımız kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizi tanıyalım o zaman, tekrar Eylül'le başlayalım. Eylül'cüm hoş geldin.
3: Merhaba, benim adım Eylül İkbal Gembeci. 4. sınıf öğrencisiyim, 9 yaşındayım. Hobilerim voleybol oynamak, resim yapmak, bisiklet izlemek, film izlemek. Büyüyünce voleybolcu olmak istiyorum. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz Eylül'cüm. Peki neden voleybolcu olmak istiyorsun? Çünkü, ne zaman karar verdin?
3: Çünkü bana o sporu sevdiğim için ve bana yakıştığını düşünüyorum.
2: Sana yakıştığını düşünüyorsun.
3: Evet.
2: O zaman başarılarının devamını diliyorum. İnşallah hayallerin gerçek olur Eylül'cüm. Hoş geldin tekrar. Alper'cim, hoş geldin sen de.
4: Hoş bulduk.
2: Seni tanıyalım.
4: Merhaba, benim adım Alper Gürle. 9 yaşındayım, 4. sınıfa geçtim. Hobilerim kitap okumak, matematik dersleri, robotik toplama, fen bilimleri dersleri.
2: Sen bilim insanı olmak istiyorsun Alper'cim değil mi?
4: Evet.
2: Nasıl karar verdin bilim insanı olmaya?
4: Çünkü hem bilim dalında iyiyim hem de dünyayı kurtarmak istiyorum.
2: Dünyayı kurtarmak istiyorsun. Peki nasıl kurtaracaksın dünyayı? Var mı planların?
4: Yeni bir buluş yapmak istiyorum.
2: Yeni bir buluş. Nasıl bir buluş? Biraz bahseder misin bize?
4: Yani,
2: var mı böyle fikirlerin oluşmuştur diye düşünüyorum şu anda. Daha oluşuyor galiba. Evet. Bir de ben senin tanıtım videonda arkada böyle madalyalar gördüm Alper'cim. Evet. O madalyalar ne madalyasıydı?
4: Matematik madalyası.
2: Matematik. Matematikte aldın o madalyaları.
4: Evet.
2: Hangi madalyalar bunlar? Nerelerde aldın? Türkiye'de mi?
4: Bazılarını yurt dışında, bazılarını Türkiye'de aldım.
2: Bravo, seni kutluyoruz o zaman. Alper'i de alkışlayalım. İyi ki geldin Alper'cim. Teşekkür ediyoruz sana da. Halime'cim hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Benim adım Halime Sultan Aydın. 9 yaşına geçtim. 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
2: Biraz heyecan var. Olur öyle. Ama 9 yaşında geçmiş oluyorsun aslında. 8'den 9'a.
5: Yok, 9 yaşındayım. 4. sınıfa geçtim.
2: 4. sınıfa geçtin. Sen de doktor olmak istiyorsun galiba.
5: Evet, diş doktoru ve yazar.
2: Yazar da olmak istiyorsun. Bir hikayen vardı aslında Halime'cim. Sen galiba bir yarışmaya katılmışsın değil mi? Böyle hikayeler yazıyorsun. Biraz bahseder misin bize?
5: Mesela...
2: Nasıl hikayeler yazıyorsun?
5: Heyecanlı hikayeler yazıyorum.
2: Heyecanlı hikayeler. Peki kendinden yola çıkarak mı yazıyorsun, yoksa işte arkadaşlarından ya da çevrenden gördüklerini mi?
5: Arkadaşlarımdan gördüklerini.
2: Beraber hikayelerinizi yazıyorsun.
5: Yani beraber değil, ben yazıyorum.
2: Sen yazıyorsun ama arkadaşlarınla beraber olan hikayeler aslında değil mi?
5: Evet.
2: O zaman sana da güzel, böyle bolca hikayeler yazacağım bir hayat diliyorum. İyi ki geldin sen de. Ömer'cim hoş geldin.
6: Ben 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Bilim insanı veya savaş pilotu olmak istiyorum.
2: Savaş pilotu, bir bilim insanımız daha var burada. Sen peki nasıl karar verdin? Ama ikisi de çok farklı aslında.
6: Ben böyle bilgi öğrenmeye başlamıştım. Bilgi öğrendikçe bilgilerimi kullanabileceğim bir meslek olmasını istedim. Ben de bilim insanı ya da savaş pilotu olayım.
2: Peki savaş pilotu biraz zor değil mi, savaş pilotu Ömer'cim?
6: Evet, belki gösteri pilotu da olabilirim ama savaş pilotu.
2: Peki uçaklara meraklı mısın? Var mı böyle evde kendini yapar mısın?
6: Bir zamanlar oyuncak uçaklarım var.
2: Birazcık heyecanlı mıyız Ömer'cim? Geçecek o heyecan. O zaman sizi alkışlıyorum ve arkadaşlar. Artık yavaş yavaş başlayalım mı?
5: Evet.
2: Efendim, duyamadım.
5: Evet.
4: Evet.
2: Başlıyoruz o zaman. Eylül için gelsin her tablomuz.
7: Ve
3: Babam Veysel'in V'si.
2: Veysel Bey'in V'si 60 puan değerinde ve tarihi kişilerden geliyor sorumuz. Ne olursan ol yine gel sözleriyle bilinen, adına anma törenleri düzenlenen, tarihi değerimiz olan kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Bir düşünelim, ne olursan ol yine gel. Açalım mı bir kutu?
5: Evet.
4: Evet.
2: Hadi bir kutu açalım. Wow. Ne olabilir?
5: Hatırladım.
2: Hadi bir kutu daha açalım. Konya'ya gittiniz mi hiç? Konya'ya giden var mı Ömer?
5: Mevlana mı?
2: Efendim?
5: Mevlana.
2: Acaba doğru cevabımız Mevlana mı görelim? Kutluyorum arkadaşlar sizi, harikasınız. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Mevlana Celaleddin Rumi, Mevleviliğin kurucusudur. Gezgin bir derviş olan Şems-i Tebrizi'den tasavvuf eğitimi almıştır. Eserlerini genellikle tasavvufi konularda Farsça yazmıştır. Mevlana'nın ölüm yıl dönümü Şeb-i Aruz her yıl Aralık ayında törenlerle kutlanır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmak istedim ve Alper'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
4: Iğdır'ın ısı.
2: Iğdır'ın ısı 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Şanslısın. Matematikte 2, 4, 6, 8 gibi 2'nin katı olan ve 2'ye bölünebilen değerlere verilen addır. Süremiz başladı.
4: Çift sayı.
2: Matematiği çok seven Alper. Acaba doğru mu cevabımız? Çok merak ediyorum. Ne dersin, emin misin cevabına?
4: Eminim.
2: Eminsen görelim bakalım. Bravo Alper. Alper matematiği çok seviyordu çünkü. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
5: Annem Belgin'in B'si.
2: Belgin Hanım'ın B'si 40 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Kağıtlara delik açıp telle tutturmak için kullanılan gereçtir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Alper.
4: Zımba.
2: Zımba mı doğru cevabımız görelim? Bravo. Ömer'cim hazır mısın? Gitti mi heyecanlar? O zaman Ömer için gelsin harf tablomuz.
4: Annem Sevda'nın sesi.
2: Sevda Hanım'ın sesi 50 puan değerinde ve doğru yazımdan geliyor sorumuz. Dostça yapılan konuşma anlamındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Sohbet, sohbet, sohbet, sohbet. Süremiz başladı.
4: Sohbet.
2: Hangisi? Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
4: İki.
2: İki. Ömer'den gelen bu cevap kumbaramıza 50 puan atar mı görelim? Bravo! Arkadaşlar 4 soru geride kaldı. İyi gidiyoruz ama ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 200 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puan 2300. Kutluyorum sizleri. Eylül için geliyor harf tablomuz.
5: Ablam Ayşe'nin A'sı.
2: Ayşe'nin A'sı 30 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. İçine çiçek koymak için kullanılan kaptır. Süremiz başladı.
5: Saksı.
2: Bir bakalım oraya saksı uydu mu acaba? Biraz düşünelim saksı olabilir mi? Sanki bir fazlamız mı var? Saksı mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Ömer.
4: Vazo.
2: Doğru cevabımız eğer vazoysa Ömer kumbaramıza 30 puan daha ekleyecek mi görelim? Bravo. Eylül ve Ömer'in ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar size ve Alper'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Üsküdar'ın üssü.
2: Üsküdar'ın üssü 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yiyeceklerin ezilerek hazırlanmış haline verilen addır. Süremiz başladı.
4: Püve.
2: Sever misin puré?
4: Yok, pek de

0: Pek sevmez mi? Görelim bakalım. Doğru cevabımız püreni. Harikasınız. Niye püre güzel değil midir Alper'cim? Böyle patatesi falan da ezeriz, püresini yaparız. Sevmez misin?
1: Sevmem.
0: Ben çok severim. Siz arkadaşlar sever misiniz püre?
2: Ben bir tek patates püresini seviyorum.
0: Patates püresi işte, evet. Eylül seviyor. Ömer de sevmiyor.
1: Ben de sevmiyorum.
0: Halime de sevmiyor ama harf tablomuz Halime için geliyor.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 30 puan değerinde ve spordan gelecek sorumuz. Bir bilardo masasında bulunan toplam delik sayısıdır. Süremiz başladı.
1: Altı.
0: Saydık mı? Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Halimeciğim, saydın mı kafanda?
1: Yok, saymadım. Bulmaya çalıştım.
0: Bulmaya çalıştım. Bir düşündün orada. Burada da görüyoruz tam olarak senin söylediğin rakam var görselimizde. Ömer'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Ömer için.
2: Umre'nin U'su.
0: Umre'nin U'su 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kafasını neredeyse tamamen döndürebilen, gözleri büyük, kuvvetli pençe ve gagaya sahip yırtıcı bir canlıdır. Süremiz başladı. Haydi, ekip çalışması derken
1: baykuş.
0: Halime'den cevap gelir mi? Doğru cevabımız baykuş mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, baykuşu görüyoruz ve baykuşla ilgili size TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi. Baykuşlar gözlerini insanlar gibi hareket ettiremez, sadece karşıya bakabilirler. Ancak başlarını ne kadar derece sizce sağa ve sola döndürebilirler?
1: 365.
0: 365 derece. Eylül?
2: Bir 200.
0: 200'lerde.
2: Evet.
0: Alper?
1: Ben deyim ki 290 gibi.
0: 290. Ömer?
2: 360.
0: Alper'cim çok yaklaştın. Başlarını 270 derece sağa ve sola hareket ettirebiliyorlarmış. Yaklaştınız. Bravo. Kutluyorum sizi. Eylül için geliyor harf tablomuz.
2: Kaplanın K'sı.
0: Kaplanın K'sı 50 puan değerinde ve dilimizden geliyor soru. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması yaparız. Cümlede iş, oluş ve hareketi bildiren kelime veya kelime grubudur. Ne olur cümlenin sonunda. Bir düşünelim. Halime?
1: Nokta.
0: Nokta mı görelim? Olmadı. Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha açalım. Doldururuz kumbarayı. Gitsin puanlar. Sorun yok. Alper?
1: Yüklem.
0: Doğru cevabımız. Yüklem mi görelim? Bravo. Alper'cim senin için geliyor harf tablomuz.
1: Teyzenin T'si.
0: Teyzenin T'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Zor veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde duyduğu güven anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Zor veya tehlikeli bir işe böyle girişirken arkadaşlar kendimizde böyle bir ne hissederiz? Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha derken Alper'den cevap gelir mi?
1: Cesaret.
0: Cesaret mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Kaldı son iki soru ve son iki harfimiz. Halime için gelsin harf tablomuz.
1: Babam Fatih'in F'si.
0: Fatih Bey'in F'si 70 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Aynı işi yapanların giydiği bir örnek kıyafetlerdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Ömer.
1: Üniforma.
0: Doğru cevabımız. Üniforma mı görelim? Harikasınız. Halime ve Ömer'in ortak çalışması. Ve son harfimiz senin için geliyor Ömer'cim.
1: Gaziantep'in G'si.
0: Gaziantep'in G'si 60 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor. Gökyüzünden yere doğru inen, şiddetle dönen, güçlü ve yıkıcı fırtınadır. Süremiz başladı.
1: Dilimin ucunda.
0: Dilinin ucunda. Hadi bakalım acaba ne olabilir? Haydi ekip çalışması derken Alper'den cevap.
1: Kasırga.
0: Kasırga mı doğru cevabımız? Harikasınız Ömer ve Alper. Arkadaşlar şimdi ısınma turumuz bitti. Önce kumbaraya gidelim mi? Birkaç puan biriktirmişiz. Ama bir tahminleri alalım. Eylül'cüğüm.
1: Bence bir... 400 falan olur.
0: 400. Alper'cim?
1: 450'ye gelmişizdir.
0: 450'ye gelmişizdir Halime'cim.
1: Bence bir 470 olmuşuz.
0: 470. Ömer?
2: Bence bir 500 vardır.
0: 500 vardır görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 540 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansa 1960. Kutluyorum sizi. Yaklaşsın Ömer. Nasıldı ısınma turu? Heyecanlar gitti mi biraz? Gitti heyecanlar.
1: Evet.
0: Artık. Eylül'cüğüm nasıldı ben, senin için?
1: Bence ısınma turu iyiydi ama zaten bu ısınma turu.
0: Evet ve bir ekip çalışması evet. Aynı zamanda. Çok güzel gidiyorsunuz. Alper'cim.
1: Yani çok güzeldi. Tüm heyecanımı attım. İnşallah ikinci turda da bir başarı alırız.
0: İnşallah. Sen şanslısın. Matematikten de soru geldi.
1: Kendi konumdan geldi.
0: Evet kendi konumdan. Halime'cim.
1: Yani bu turda bütün heyecanımı attım. Diğer turda daha iyi olurum.
0: Daha da iyi olacağız. Aynen. Ömer'cim.
2: Heyecanımı attım. Bu tur başarılıydım.
0: Evet. Hepiniz
2: İnşallah
0: çok başarılı
2: diyorsunuz. Diğer turda böyle olurum.
0: İnşallah diğer turda da çok başarılı olacaksınız. O zaman gidelim mi ikinci tura?
1: Evet.
0: Duyamıyorum evet. Sizi ben bugün.
1: Evet.
0: Evet. O zaman ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Hazır mıyız?
3: Evet.
0: Hazırsınız bu sefer. Anladım arkadaşlar. O zaman Eylül için hızlıca gelsin Arzu ablamız.
1: Eylül'ün E'si.
0: Eylül'ün E'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Ülkemizde genellikle yaz mevsiminde sıkça tüketilen uzun ve yeşil görünümlü sebzedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Bir sebze bu. Çok güzel bir yemeği olur. Annelerimiz yapar eminim. Haydi bir kutu açalım. Haydi bir kutu daha açalım. Öğretmenim Alper.
1: Taze fasulye.
0: Taze fasulye mi doğru cevabımız görelim. Harikasınız. Sever miyiz? Eylül sever miydin?
2: Çok aram yok.
0: Çok aran yok mu? O yüzden oldu. Bir dahaki sefere Alper'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Alper'in ağası.
0: Alper'in ağası. 90 puan değerinde ve temizlikten gelecek sorumuz. Temizlik amacıyla özel olarak nemlendirilmiş, hoş kokulu, hijyenik bir üründür. Süremiz başladı.

0: rakip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Böyle hijyenik, kokulu, biraz nemli. Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Çantalarımızda hep olur aslında ama bir kutu daha açalım. Eylül.
1: Islak mendil.
0: Doğru cevabımız ıslak mendilse eğer. Eylül, kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? Bravo Eylül, süpersin. Halime ile devam ediyoruz. Gelsin Arif ablamız.
1: Ablamın Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 80 puan değerinde ve oyuncaklardan geliyor. Kağıdın özel bir biçimde katlanmasıyla yapılan, hareketlenince renkli görüntü veren oyuncaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Bu ekip yapar. Bakalım bulabiliriz bunu. Düşünelim biraz üzerine. Biraz düşünüyoruz ama açalım mı bir kutu?
1: Ya ben bunu biliyorum.
0: Halime biliyorsun. Biliyorsun ama hadi bir kutu açalım görelim bakalım. Bulabilecek miyiz? Ne olabilir? Alper.
2: Müjdeler Gülü.
0: Katılıyor musun Halime?
1: Olur.
0: Olur Halime ve Alper'in. Bu cevabıyla kumbaramıza 70 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar görselde de görüyoruz. Aslında hepimiz genelde böyle bir şey uçurtmuşuzdur, elimizde
1: evet.
0: Üflemişizdir değil mi? Öyleydi böyle rüzgarla temas halinde olduğunda dönüyor hızlıca ve çok güzel renklerini de çok güzel bir şekilde görüyoruz. İşte rüzgar gülümüz ve Ömer'le devam ediyoruz.
2: Ömer'in ağası.
0: Ömer'in ağası 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Birini haberi olmadan kötü duruma düşürmek anlamındaki deyimdir. Başına nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Böyle arkadan iş çeviriyor. Birinin haberi olmadan kötü duruma düşürüyor onu. Ne olabilir acaba bu? Haydi bir kutu daha açalım. Herkes gözüme bakıyor. Alper?
2: Başına çorap örmek.
0: Çorap örmek mi görelim? Bravo. Alper'cim. Ne demek bu? Biraz bize anlatsan. Böyle sence nasıl? Çorap örmek ne demek başına? Ne hissettirdi sana bunu söylediğinde?
2: Yani normalde çorap örmek yani çorap yapmak.
0: Evet.
2: Ama yani burada anlatıyor ki yani düşünelim benim haberim olmadan onu yanlışlıkla itiyorum.
0: Hı-hı.
2: Onun gibi değil
0: yani
2: mi?
0: Yani ona bir sanki zarar veriyorsun. Arkasından sanki böyle farklı şeyler değil mi yapıyorsun gibi.
2: Evet.
0: Evet seni kutluyorum. Eylül'cüm hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Senin için geliyor Arif ablamız.
1: Pınar'ın P'si.
0: Pınar'ın P'si 130 puan değerinde ve teknolojiden gelecek sorumuz. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla internet üzerinden paylaşılan iletilerdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım, çok uzun. Açalım mı bir kutu daha, var mı fikir?
1: Açalım.
2: Açalım.
0: Tamam açalım, bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. 90 puan da yeter bize, doldururuz kumbaramızı. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla.
1: Elektronik.
0: Yaklaştık. Ekip çok güzel çalışıyorsunuz şu an.
1: Son kelime elektronik.
0: Evet. Ne olabilir?

0: Mektup yazdınız mı hiç? Alper?
1: Yok, elektronik posta.
0: Doğru cevabımız elektronik posta mı görelim? Harikasınız. Şimdi arkadaşlar, ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti? Eylül'cüm sence?
2: Bence bir 700 falan olmuş.
0: 700 olmuştur Alper.
1: Ben diyorum ki 850'lerde diye.
0: 850'lerde Halime?
1: Bence bir 1000 olmuşuzdur.
0: 1000 olmuştur Ömer.
3: 750 olmuştur.
0: O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 900 puan birikmiş ve hedefimize 1600 puan kaldı. Harikasınız. Alper'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Çimenin Ç'si.
0: Çimenin Ç'si 150 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Güzel sözlerle karşıdakini ikna edebileceğini anlatan atasözümüzdür. Tatlı dil yılanı
1: deliğinden çıkar.
0: Nokta. Süremiz başlamadan gelen bu cevap. Acaba doğru mu görelim? Sen bugün iyi gidiyorsun atasözlerinden ha? İyi gidiyorsun deyimler atasözleri. Halimeciğim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Nane'nin neyesi?
0: Nane'nin neyesi 80 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor. Tarihi evleri ve lokumu meşhur olan Karabük ilimize bağlı olan ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir acaba? Çok seyahat eder misiniz arkadaşlar? Gezer misiniz ülkemizin böyle bir sürü güzel yerleri var? Gider miyiz? Hı? Tamam açalım bir kutu. Cevap yok. Bir kutu daha açalım. Düşünüyor arkadaşlarımız. Ekip düşünüyor şu an. Böyle güzel tarihi evler var. Lokumu meşhur. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
4: Safran.
0: Biri bildi sanki, biri bir şey bildi. Ne dediniz? Bir yerden bir ses duydum. Halime senden mi?
1: Yok galiba.
0: Hadi ekip bunu yapar. Birinden bir şey duydum. Kimden geldi? Güvenin arkadaşlar kendinize. Güvenin, ne dedin?
3: Safranbolu. Ömer.
0: Acaba doğru cevabımız Safranbolu mu görelim? Arkadaşlar bu arada Safranbolu'yu görüyorsunuz. Çok güzel evleri yok mu? Ben gittim ve gezmesi çok keyifliydi. Eğer görmediyseniz buradan belki anne babalarımıza burada hoş geldiniz tekrar sevgiler. Belki hep birlikte gidersiniz çocuklarla diye düşünüyoruz değil mi? Çok güzel, çok keyifli. Bol bol da benim için lokum yiyin giderseniz. Olur mu?
4: Olur.
0: Ömer'cim sana geçmeden önce ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Bir bakalım mı kumbaraya?
4: Bakalım.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1090 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 1410. Kutluyorum sizi. Ömer için gelsin Arif ablamız.
3: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Belli bir noktaya veya konuya yoğunlaşmak anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken Alper'den cevap gelir mi?
1: Odaklanmak.
0: Odaklanmak mı doğru cevabımız? Şahanesiniz. Eylül için geliyor Arif ablamız.
1: Derya'nın D'si.
0: Derya'nın D'si 90 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Bir yurtta doğup büyüme veya resmi olarak o ülkeye bağlı olma durumudur. Süremiz başladı.
1: Vatandaş.
0: Bir bakalım ona, bir yaklaştın sanki. Bir vatandaş ne olabilir? Vatandaş ne olabilir?

0: çok yaklaştı.
1: Vatandaşlık.
0: Şimdi Eylül ve Halime'nin bu ortak çalışması. Kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu böyle? Tam bir arkadaşımız biliyor, bazen böyle ufak tefek eksikler olabiliyor, onu başka bir arkadaşımız tamamlıyor. Çünkü biz burada bir ekibiz değil mi?
1: Evet.
0: Ve siz harika bir ekip oldunuz, sizi kutluyorum. Alper için geliyor tablomuz.
1: Yasemin'in yeğesi.
0: Yasemin'in yeğesi 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Genellikle açık alanda olan, insanların oturduğu sıcak ve soğuk içeceklerin servis edildiği yerdir. Süremiz başladı. Ekip bunu yapabilir bence arkadaşlar. Herkes gitmiştir diye düşünüyorum oraya. Neresi olabilir? Bir kutu açalım mı?
1: Evet, evet.
0: Evet, herkes kutu açılsın istiyor. Açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha açalım. Ömer'den geliyor mu cevap?
2: Çay bahçesi.
0: Doğru cevabımız çay bahçesi mi? Bravo Ömer. Ömer'cim gittin mi çay bahçesine hiç?
2: Yok.
0: Ama çok keyifli yerler var böyle çay bahçesi. Oh, bazen deniz kenarında böyle püfür püfür de eser. Çok güzel çayımızı kahvemizi içeriz. Çok keyifli yerlerdir. Halimeciğim, iki harfimiz kaldı ve iki sorumuz Halime için alıyoruz harf tablomuzu. Hangisi olsun? C mi yoksa O mu?
2: O.
0: O 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümüdür. Süremiz başladı.

0: medya ekip çalışması arkadaşlar evlerin dışarıya açılan ve giriş için kullanılan bölümü. Bakın giriş için. Ne olabilir? Açalım mı bir kutu?
1: Evet. Olur.
0: Tamam açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Bulursunuz bunu, yardım etmeyeceğim. Bence bulacaksınız. Bir düşünün. Şimdi evde neler var düşünün. Pencere var değil mi? Başka ne var? Neler var evde? Zil var mesela. Değil mi? Basarız. Sonra? Hadi bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha.
2: Lokan kapısı.
0: Ne kapısı?
2: Lokan kapısı.
0: Lokan kapısı mı doğru cevabımız, görelim. Yaklaştık ama. Yaklaştık. İkinciyi bulduk. Arkadaşlar siz dışarıda oynar mısınız hiç böyle? Top falan oynar mısınız?
1: Bazen.
0: Nerede oynarsınız top?
1: Parkta.
0: Nerede? Böyle kapının önü ne oluyor Eylül?
1: Sokak kapısı.
0: Doğru cevabımız. Sokak kapısı mı, görelim? Harika. Çok güzel gidiyorsunuz. Hazır mısın? Son harfimiz senin için gelsin. Görelim.
1: Canın C'si.
0: Canın C'si 130 puan değerinde ve çalışma hayatından geliyor sorumuz. Bir kurumun yöneticisinin işlerini düzenleyen, yokluğunda görev ve sorumlulukları devralan kimsedir? Süremiz başladı. Kim bulabiliriz Alper?
2: Müdür yardımcısı.
0: Doğru cevabımız. Müdür yardımcısı mı, görelim? Harikasınız. Sen daha yeşil olmadan alkışladın. Demek ki çok emindin cevabından değil mi Alper'cim?
2: Evet.
0: Arkadaşlar çok güzel değil miydi ikinci turumuz?
2: Evet.
0: Harikaydı. Peki şimdi önce bir kumbaraya gidelim. Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Eylül'cüm bir tahmin alalım.
1: 1500 falan olmuş.
0: 1500 olmuştur Alper.
2: Ben 1400.

0: dedin?
1: 1450'lerde Halime.
2: Bence 2500.
1: 2500 Ömer.
3: 1300.
1: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1490 puan biriktirmişiz kumbaramızda arkadaşlar ve hedefimize kalan puansa 1010, sizleri kutluyorum. Nasıldı senin için bu tur Eylül'cüğüm?
2: Bence iyiydi. Yani güzel bir ekip olduğumuzu düşünüyorum.
1: Çok güzel ekip oldunuz. Alper'cim?
4: Yani bu tur kesinlikle tüm heyecanımı attım. Birlikte çok güzel bir ekip oluşturdu.
1: Şahanesiniz.
4: Umarım final turunda da puanlar toplayıp ödülü kazanırız.
1: Ben inanıyorum size. Halime'cim?
5: Bu tur çok güzel geçti. Arkadaşlarımla çok şey soru bildik.
1: Harikasın. Ömer'cim? Yani, bir şey soracaktın galiba.
5: Yani bu turda da birazcık daha heyecanım kalmıştı. Onu da attım.
1: Attık artık. Biz ödüle hazırız. Finale hazırız arkadaşlar. Ömer'cim?
6: Bu tur güzeldi. Diğer turlar da güzel olur inşallah.
1: Çok güzel olacak. Şimdi bizim son turumuz kaldı. Final
6: başarılı oluruz.
1: Başarılı olacağız. Hazır mıyız finale gitmeye?
7: Evet.
1: Hazırız. O zaman biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla biz harika iki tur geçirdik. Şimdi geldik final turumuza. Arkadaşlar finale hazır mıyız?
7: Evet. Evet.
1: Duyamıyorum.
7: Evet.
1: Hazırız, hazırız. O zaman Eylül için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Elektronik aletler, taşıtlar, bilmeceler, zıt anlamlı kelimeler. Hangisi olsun Eylül'cüğüm?
4: Halinin H'si.
1: Halinin H'si zıt anlamlılardan geliyor. Görelim sorumuzu. Öyledir anlamında kullanılan doğrulama, onaylama ifadesi ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Çalışması Alper?
4: Evet, hayır.
1: Emin misin?
4: Eminim.
1: Ne kadar eminsin?
4: Çok eminim.
1: O zaman görelim bakalım. Çok emin Alper, 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar, hemen bir kumbaraya gidelim mi? Acaba
4: evet.
1: Kumbaramızda kaç puan var? Bir gidelim bakalım kumbaramızda kaç 210. puan biriktirmişiz?
5: 800 bence.
1: Arkadaşlar kumbaramızda 1690 puanımız var ve hedefimize 810. Yani bu ne demek? Kaç soru doğru daha bilirsek ödül bizim. Kaç soru daha bilirsek ödül bizim olacak?
4: 5.
1: 5 soru mu? Doğru bildin Alper'cim ve kategorilerimiz Alper için geliyor.
4: Taşıtla U.
1: Taşıtlar U. Sorumuzu görelim. Deniz ulaşımında kullanılan bir araçtır. Süremiz başladı.
4: Vapur. Vapur.
1: Bakalım acaba. Emin misin sen?
4: Eminim.
1: Bu cevaptan da emin misin?
4: Eminim.
1: O zaman görelim bakalım doğru mu cevabımız? Harikasın. Alper'cim ne kadar güzel. Bütün cevaplarında böyle ben eminim eminim diyorsun. Harikasın. Halime'cim hazırsan kategorilerimiz Halime için geliyor.
5: Zıt anlamlı kelimeler Y.
1: Zıt anlamlı kelimeler Y. Görelim sorumuzu. Arada çok mesafe bulunan, gidilmesi çok süren yer manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Ekip çalışması derken Eylül'den cevap gelir
4: uzak,
1: mi?
4: Uzak, yakın.
1: Eylül'cüm sen emin misin cevabından?
4: Eminim.
1: Eylül de çok emin bu cevaptan. Kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz Ömer'cim. Hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.

0: Taşıtlar Ü.
1: Taşıtlar Ü. Görelim sorumuzu. Çok sayıda yolcunun ulaşımında kullanılan motorlu büyük taşıttır. Süremiz başladı.
0: Otobüs.
1: Sen de çok eminsin gibi geldi bana. Çok hızlı bir cevap geldi Ömer'den. Kumbaramıza 1-200 puan daha atıyor muyuz görelim. Harikasınız. Kaç soru kaldı? Kaç soru kaldı?
0: Eğer kaç soru bilirsek.
1: İki mi bir mi?
0: İki.
1: Tamam bir bakalım kumbaramızda kaç puan?
0: 210 puan. Üçtür.
1: Arkadaşlar, son puan bravo Alper. Kumbaramızda 2290 puan biriktirmişiz ve hedefimize de 210 puan kalmış. İki soru daha bilirsek ödül bizim. Eylül için gelsin kategorilerimiz.
0: Bilmeceler P.
1: Bilmeceler P. Sorumuzu görelim. Bilgi verir herkese, en güzel dosttur bize. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
0: Kitap.
1: Eylül'den hızlı bir cevap geldi. Eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekliyor muyuz? Harikasınız. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Hadi bakalım.
0: Son soru.
1: Evet, son soru. Alper için geliyor kategorilerimiz.
0: Bilmeceler K.
1: Bilmeceler K. Sorumuzu görelim. Minicik doğar, anne sütüyle doyar. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Minicik doğar.
0: Bebek.
1: Acaba Alper'in bu cevabıyla ödüle gider miyiz görelim?
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
3: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
4: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
8: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
9: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
10: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
9: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
10: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
9: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Sakın sudan geçirme.
1: Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok.
0: Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
1: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Boş. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Boş.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda.

0: Atere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisine nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
2: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
3: Kırklara karıştı.
1: Baban öldü. Eve gel.
4: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
5: Babam buraya gelmemi istemezdi.
2: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
4: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
6: İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
7: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
2: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.

0: Espresso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek. Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle. Telvesso, çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
3: tabii boş.
2: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
3: Tahmin Bosch.
4: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
5: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Kolay mı?
7: Nasıl kolay?
5: Aa!
6: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
5: Gel buraya, gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Acaba Alper'in bu cevabıyla ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız. Ödül bize. Günkü birincisi Eylül. Bravo Eylül. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Alper. Bravo Alper. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Halime. Bravo Halime. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Şahanesiniz arkadaşlar. Nasıldı? Evet. Nasıldı program? Hadi Eylül seninle başlayalım.
1: Bence gayet iyiydi. Zaten burada amaç eğlenmek.
0: Tabii ki. Eğlendiniz mi?
2: Evet. Evet.
0: Eğlendiyseniz evet. Ben çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Çünkü ben de sizinle çok eğleniyorum. Amacımız gerçekten burada hem bir şeyler öğrenmek hem de eğlenmek ve bir takım olmak, değil mi? Alper'cim, senin için nasıldı?
2: Yani çok eğlendim. Çok iyi bir takım olduk birlikte. Ödüle de ulaştık.
0: Ömer alkışlamak istedi seni. Ödül de bizim oldu değil mi?
2: Evet.
0: Halimeciğim?
3: Çok güzeldi.
0: Güzeldi. Güzel anılarında yer ettik mi Halimeciğim?
3: Aha.
0: Teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ömerciğim?
4: Güzeldi. Başarılı olduk. Çok mutluyum.
0: Çok başarılı olduk.
4: Eğlenceliydi.
0: Gerçekten çok güzeldi arkadaşlar. O zaman... Ben yine bir ödül arayışına çıkıyorum ya. Ödülü bir yerlere koyuyorlar ama bir ödül abla var buralarda. Görebiliyor musunuz? Bir baksanıza etrafa. Nerede?
4: Orada.
0: Nerede? Ne tarafta?
4: Orada.
0: Buldunuz mu? Bu tarafta mı? Gidiyorum. Gidiyorum ödüle. Ödül ablamız, Duygu ablamız. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ödüllerimizle.

0: Hayatım boyunca maden mühendisliği ve mermer işletmelerimizde görev almak adına yetiştirildim. Yıllardır eğitildiğim iş adamlığı ceketimi bıraktım ve yaşam şeklimi değiştirdim. Maden mühendisliği olarak eğitim gördüm fakat artık bir aşçıyım.
1: Evet, hazır mıyız arkadaşlar?
0: Bugüne kadar hiç yapılmayanı yapmak istedim. Oluşturduğumuz yemekleri traktör üzerinde pişirerek misafirlerimize sunuyoruz. Tarla konseptimizde yemeklerimizi asla misafirlerimiz bilmiyorlar ve her hafta farklı menü çıkartıyoruz. Mutfağa girdiğimde sanki zaman duruyor benim için. Ürettiğim yemekler beni çok heyecanlandırıyor.

0: Merhaba, ben Atakan Özen. 1992 yılı Bilecik doğumluyum. İki çocuklu bir aileden geliyoruz. Bütün yaşantımı Bilecik'te geçirdim. Yaklaşık 18 yaşına kadar Bilecik'te büyüdük. Üniversite eğitimi almak için Eskişehir'e geçtim. Eskişehir'de Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Maden Mühendisliği mezunuyum. Hayatım boyunca maden mühendisliği ve mermer işletmelerimizde görev almak adına yetiştirildim. Mermer işletmeciliği baba mesleğiydi. Halen devam ediyoruz mermer işletmeciliğine. Maden mühendisliğini bitirdikten sonra kısa bir Amerika'da eğitim aldım. Çünkü işletmemiz full ihracat yapan bir işletme olduğu için. Amerika'da eğitim aldıktan sonra ise tekrar Bilecik'e döndüm. Bu süreçte Bilecik'teki yaşantı, sosyal yaşantı biraz zayıf olduğu için Bursa'ya taşınmaya karar verdim. Daha sonra acaba gastronomi sektöründe bir yatırım yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık. Mudanya Bademli bölgesinde bir restoran açmaya karar verdik. Fakat bu süreçte işi bilmediğimiz için bir destek almamız gerekiyordu. Bu da bir ortaktan geçiyordu. 6 ay birlikte devam ettik arkadaşlarla. Daha sonra beraber yapamayacağımızı keşfettik ve yollarımızı ayırdık. 6. aydan sonra ise bir karar vermem gerekiyordu. Ya gidip profesyonel bir şefle anlaşacaktım ve restoranı başına getirecektim. Ya da ben mutfağa geçecektim. Şunu düşündüm, aslında profesyonel bir şefle devam etmek mantıklıydı. Fakat şefler patronları ya da yatırımcıları mutfaklarında istemezler. Bunu kabul edebilecek bir şef bulmak gerekiyordu. Bu çok basit değildi bu süreçte. Kızımın doğduğu gün, kızım doğdu, küveze alındı. Ben aşağı inip hastanenin kantininde şefle toplantı yaptım. Ve dedim ki ona, hani ben senin bütün şartlarını kabul ediyorum. Benim de bir tek şartım var, ben mutfağa gireceğim ve bu işi öğreneceğim. Tamam dedi, hiç sıkıntı yok. Ve gerçekten verdiği söz tuttu. Bütün öğrendiğim her şeyi kendisine öğrendim.
1: Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Haydi bakalım, haydi, haydi, haydi.
2: Soru falan var mı?
3: Yok, şey yok.
1: Eren, Ceren yaptım.
4: Merhaba, ben Şef Barol Erdoğan. Atakan Bey ile yaklaşık 5 yıl önceye kadar tanıştım. İş görüşmemize geldiğimizde kendisine her şeyi kabul etti ama fakat bütün işi, bütün bildiklerimi kendisine öğretmemi söyledi. Ben de elimden geldiği kadar bütün püf noktalar, işte ne bildiklerimin hepsini Atakan Bey'e anlattım. O günden sonra böyle bir başarılı bir süreç gerçekleşti.
0: Yıllardır eğitildiğim iş adamlığı ceketimi bıraktım ve bir esnaf ceketi giydim, bir işte şef ceketi giydim. Fabrikadayken kendi makam odam vardı, işte sekreterim vardı, işte şoförüm vardı, işte kapıda güvenlik vardı. Şu anki yaşadığım hayatta işte yukarıda tarlalar var bir sürü. Oradaki bir köylü amca gelip elinde incir işte poşetiyle içeri girip beni hiç tanımasa bile benimle görüşebiliyor. Bir yerde bu kadar dikkat ettiğin, bu kadar kuralları olan bir ceket var. Bir yerde de hiçbir şekilde kuralsız, herkese muhatap olman gereken, müşteriyle, çalışanlarınla iç içe olman gereken ya da satıcılarla iç içe olman gereken bir düzen var şu anda. Oradan oraya geçmek çok basit olmadı. Ama her zaman ailem, babam bana çalışmayı öğretti. Gerçekten çalışmayı, yani koşulsuz şartsız, bir para için ya da bir başarı için değil de sadece çalışmayı. Bu yüzden ben de bunu uyguladım. Bu mantalitede olduğum için açıkçası çok da zorlanmadım.
1: Evet, kızı kolu çevirdik mi arkadan?
5: Evet, evet.
1: Nasıl durumu?
5: 1,5 saatimiz daha var.
1: Tamam.

21 masa konsepti Anadolu ve Türk mutfağı üzerine kuruldu ve dizayn edildi. Reçeteler, tarifler, bunlar geleneksel tarifler ve bunun üstüne çok fazla oynama yapamıyorsun. Bir yerde aslında kendi kariyerimde de böyle biraz tıkanmalar hissettim. Yani sürekli geleneksel ürünlerle çalışmak beni biraz bir yere hapsetti. Bu yüzden de biraz daha böyle modern, dünya mutfağını fizyonlaştırarak, konfüz ederek bir hikaye yaratmak istedim. Kafamda hep bu vardı. Bahçeye çıktım ve karşıdaki evin satılık olduğunu gördüm. Ve dedim ki ben bir restoran daha istiyorum. Modern bir mutfak olsun, geleneklerine bağlı kalsın. Ve karşımda o satılık binasını görünce, satılık yasını görünce dedim ki burasını bizim bir şekilde almamız lazım. Bir restoranın menüsü ne kadar önemliyse mimarisi de o kadar önemlidir. Bundan yaklaşık 35 yıl önce bir kuruz yemesinden sökülen sandalyeleri ve kaptan masasını bulduk. Ve bunun mutlaka restoranımızın içinde olmasını istedik. Bu paketin içinden kaptanın seyir defteri de çıktı. Bu seyir defterinde de kaptanın kendi el yazısıyla gittiği yerleri yazması bizi çok etkiledi. Aynı zamanda haritaları da kendi el çizimiyle haritaları da duruyor. Yaşayan bir restoran olmasını çok istiyorduk. Bütün amacımız bunun üzerine kuruluydu. Burada geleneklerimize bağlı kalarak oluşturduğumuz tabaklar var. Mesela tarhanaya, kuskusa, işte bulgura bağlı kalıyoruz. Fakat bunu İtalyan tekniğiyle bağlıyoruz. İşte risotto tekniğiyle bağlıyoruz. Aslında bildiğimiz kuzu sırt, işte kuzu pirzola gibi ürünleri gidiyoruz. Uzak doğu yöntemleriyle pişiriyoruz. Tamamen böyle doğu batı sentezi yapıyoruz. Uzak doğu, yakın doğu sentezi yapıyoruz. Bu hikayede en çok gözettiğimiz şey yerel ürünler ve yerel üreticiler. Ambalajlı ürünleri çok kullanmayı tercih etmiyorum. Bu yüzden Kozören köyünden bize ahududu, işte karadut suları geliyor. Yine oradan reçellerimiz geliyor. İşte Yenişehir'den, Yenişehir Ovası'ndan kaymağımız ve yoğurdumuz geliyor. Bilecik'ten kendi tarlamızdan domatesimiz, salatalığımız, biberimiz geliyor. Ve bu tedarik ettiğimiz kişilerin hepsi yerel üreticiler, yerel kadınlar, işte kadın kooperatifleri, işte köylüler. Bunlardan çok fazla yararlanmaya çalışıyoruz ki onları da ayakta tutmaya çalışalım. Mantalitemizi sürdürüyoruz.

Restoranda sürekli her gün yemek yapmak bir yerden sonra standarda dönüyor. Bu yüzden ne yapabiliriz'i sürekli düşünüyoruz, farklılık düşünüyoruz. Bunun üzerine de bir bağ yemeği organizasyonu yarattık kendi kafamıza. İlkini geçen sene gerçekleştirdik. Yaklaşık 7-8 kilometre ileride üzüm bağı var. Aynı zamanda üzüm bağının içinde işte zeytin tarlası ve incir tarlası var. Orada bir etkinlik yapmayı kararlaştırdık ve her pazar günü restorantımızın her şeyiyle, masasıyla, sunumlarıyla, işte garson arkadaşlarımızın işte kravatıyla, kıyafetiyle, her şeyiyle bağa taşınıyoruz. Ve bir traktör römorkünde yemek yapıyoruz. Bu traktör römorkünde yaptığımız yemekleri müşterilerimiz, misafirlerimiz bilmiyorlar. Geldiklerinde önlerine öğrenmiş oluyorlar. Burada da hem kendi bilgimizi, birikimimizi yansıtıyoruz tabaklara, hem de müşterilerimize, misafirlerimize bu gizemi yaratıyoruz. Buradaki tabaklar kesinlikle misafirlerimiz tarafından bilinmiyor. Rezervasyon yaptırıyorlar, bağda masalarına oturduklarında bu tabakları görüyorlar ilk defa. Tamamen yerel ürün kullanıyoruz, tamamen anlık ürün kullanıyoruz. Mesela o hafta elimize çok güzel bir incir geçti, çok güzel bir şeftali geçti. O şeftaliyi hemen İşte bir balık mezesi de kullanabiliyoruz ya da bir garnitürde kullanabiliyoruz ya da bir tatlıda kullanabiliyoruz. Burada tamamen aslında kendi gastronomi dünyamızı hayallerini gerçekleştiriyoruz. Yani fantazilerini gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte de bütün ekipmanımızı bağa taşıyoruz. Bağa taşıdığımız ekipmanlarımız aslında orada da özel olarak seçiliyor. Mesela buradaki restoranttaki

Bir beyaz masa örtüsünü gidip bağda kullanmıyoruz. Bağ özel olarak üzüm salkımlarıyla, limon salkımlarıyla bir örtüler tasarlatıp bu şekilde bir masa kuruyoruz. Daha sonra işte misafirlerimiz geliyor. Misafirlerimiz tamamen bilmedikleri bir ortama geliyorlar. Tamamen bilmedikleri yemekleri yemek üzere geliyorlar. Burada bize gösterdikleri inanç ve işte teveccüh bizim için çok değerli. Aslında koşulsuz şartsız bir güvene sahip oluyorlar kendileri bize karşı. Bu bizi inanılmaz mutlu ediyor.

Şu anda o bahsettiğimiz bağdayız, bağ yemeğindeyiz. Sizlere römorkte, traktör römorkünde bir yemek yapacağız. Bu yemek aslında bizim restoranımızın menüsünde olmayan fakat bağ yemeğimizdeki bu haftaki menümüzde olan bir ürün. Burada ne kullanacağız? Kabak çiçeği kullanacağız. Kabak çiçeğinin içine ahtapottan beşamel soslu patlıcanla bir harç yapacağız. Daha sonra bunu zeytinyağında ızgaramızda pişireceğiz. Altına da geburdağı salatasıyla peynir ve köz kapyadan oluşturacağımız bir kremayla da dip sos yapacağız. Yavaştan başlayalım. Ahtapotlarımızı ince ince keserek başlayacağız. Bu ürün tamamen doğaçlama bir ürün. Şu anda kabak çiçeğinin zamanı, ahtapotun da çok lezzetli. O yüzden şu anda bunun kabak çiçeğinin içine harç yapmak için bir bütünleyici olabileceğini düşündük. Zaten kabak çiçeği içine dolgu isteyen bir ürün. Bunu genelde pirinçle yaparlar çoğu bölgede, çoğu yörede. Fakat biz bunu ahtapotla doldurmayı düşünüyoruz bugün. Ahtapotun içine fesleğen, mantar ve sarımsakla ahtapotu biraz daha aromalandıracağız. Çünkü ahtapot kendi başına çok aromalı bir ürün değil. O yüzden böyle mantarla ve fesleğenle onu biraz daha aromalı noktaya götüreceğiz. Şimdi yavaştan ızgaranın başına geçelim. Ve iç harcımızı pişirmeye başlayalım. Zeytinyağı ve sarımsak giriyorum şu anda. Bursa zeytinyağı kullanıyoruz. Soğuk sıkım zeytinyağı kullanıyoruz. Yemeklerimizi yaparken de Riviera dediğimiz o değersiz zeytinyağı kullanmıyoruz. Biz yine orada da soğuk sıkım zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, şu anda zeytinyağını ve sarımsağını buluşturuyorum. Yavaş yavaş işini hazırlamaya başlıyoruz kabakçıya dolmamıza. Bu arada şu anda Bursa Mudanya'da bulunuyor. Hem restoranımız hem şu anda bulunduğumuz bağ. Bu bağ şu anda 60 dönümlük bir arazide bulunuyor. İçinde zeytin ağaçları, incir ağaçları, aynı zamanda da üzüm bağlarından oluşuyor. Şimdi harcın içine sebze stok giriyoruz. Sebze stok, bunu herkes evlerinde yapabilir. Artık ürünleriyle, ürünlerin kabuklarını, işte sebzelerini kavurarak oluşturabilirsiniz bu aromayı. Bunu yemeklerinizi bağlama noktasında ya da sulandırma noktasında sizi hem yemeğinizin kıvamını geliştirebilmek için etkili oluyor, hem de aroma noktasında etkili oluyor. Bunu kavurduktan sonra ızgaradan alacağız, mangaldan. Beşamelini yapacağız. Daha sonra patlıcanı ile birleştireceğiz. Biraz tuz ve karabiber gireceğim. Biz kendi mutfağımızda biraz deniz mahsulleriyle ilgili çalışmayı seviyoruz. Ben de kendi kariyerimde biraz daha böyle deniz mahsulleri oluşturan menüler oluşturmaya çalışıyorum. Evet, burası şu anda hazır. Şimdi de beşamelini yapalım. Kaserol kullanabilirsiniz, tavada kullanabilirsiniz beşamel yaparken. Beşamel yaparken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Yani odun ateşinde ürün pişirmek çok daha fazla lezzetli oluyor bence. O endüstriyelin verdiği sanallıktan uzakta gerçekten daha lezzeti artıyor ürünün. Tereyağını yırttıktan sonra zeytinyağını girelim biraz. Akabinde de un gireceğiz. Beşamelin en riskli kısmı un girme noktası. Unu girdikten sonra unun kokusu çıkana kadar çırpma teliyle karıştırmanız gerekiyor. Evet, burada sütümüzü ekleyebiliriz yavaş yavaş.
Bu çırpma işlemi istediğiniz kıvamı tutturana kadar devam etmesi gerekiyor. Tam bu kıvamda muskat rendeleyeceğiz. Muskat burada bir aroma katacak ürünün içine. Burada beşamelimiz istediğimiz kıvamı aldı. Biraz karabiber ve biraz tuz girip aromalandırıp hazır hale getiriyoruz. Evet, beşamelimizi de kenara çekiyorum. Şimdi oluşturduğumuz harçla beşameli birleştireceğim.

Bu burada beklesin. Burada da közlenmiş patlıcanım var. Közlenmiş patlıcanı giriyorum. Burada bu tarz ürünlerde kemer patlıcan kullanırsak daha uygun olur bizler için. Çünkü kemer patlıcan diğer bostan patlıcanlara göre daha az çekirdekli olur. Bu da sizin yemek yerken çekirdeklerin ağzınıza gelmesini engeller. Patlıcanları biraz diri bırakıyorum. Bu tabii kişiden kişiye değişir. Ben biraz daha dişe gelmesi için diri kestim. Şu an kabak çiğ dolmamızın iç harcı tamamlanmak üzere. Bunu soğumaya alacağım. Daha sonra kabak çiçeklerini içlerini doldurmaya başlayacağız. Biz de bu arada bu soğurken gevurda salatasını, köz kapya ve peynirli dip sosumuzu oluşturacağız. Bu soğurken bir salataya geçiyoruz.

Evet, gevurdağı salatasını ben önceden sizler için hazırlamıştım. Burada 3 burun biber, burada kapya, maydanoz, ceviz, kırmızı soğan, domates ve salatalıktan oluşturuyoruz. Hemen bunları karıştıralım. Birer kaşık yeterli olacaktır. Gevurdağı salatasının sosunda tabii kendiniz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz ama bunun kendi reçetesine göre nar ekşisi ve zeytinyağından oluşuyor. Siz buna tabii biraz daha işte tuz, karabiber girebilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize bağlı. Gevurdağı salatamız da hazır. Şimdi tabaklamaya geçeceğiz yavaş yavaş. Bunun için en altındaki dip sosunda köz kapya ve peynir kreması oluşturuyoruz. Ben bunu tabii buraya gelmeden önce bunu blenderdan geçirmeniz gerekiyor. Buraya gelmeden önce ben bunu geçirdim. Bunu da anlatayım kısaca size. Kapya biberlerini közledikten sonra blenderın içine atıyorsunuz. Sarımsak, krema, zeytinyağı ve peynir giriyorsunuz. Peynir tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben 3 sütlü beyaz peynir kullanıyorum. Burada keçi, koyun ve inek karışık oluyor. Yani ezine peynirine yakın bir peynir açıkçası. Çok güzel oluyor. Tabağımızda şu anda evet ikinci aşamasında gevurdağı salatasını bir kelepçe yardımıyla oturtuyoruz. Bu burada kaldı.

Alsın, biraz da sabitlensin. Biz bu arada kabak çiçeklerimizi doldurmaya geçelim. Çünkü ahtapot harcımız soğumuş. Şimdi ahtapotlu patlıcanlı beşamel harcımızı kabak çiçeğimizin içine dolduracağız. Burada küçük bir kaşık yardımıyla doldurabilirsiniz. Zira benim ellerim biraz büyük, bunu parçalıyor. Çok narin davranmanız gerekiyor. Bu arada en son bu harcımızın içine, en üstüne biraz parmesan girelim. Çünkü bazı ustalar beşamel yaparken peynir girerler. Ben tercih etmiyorum. Ama en son parmesan girdiğimde aromasını daha da üst noktaya çıkartıyor. Hem patlıcan hem ahtapotu. Küçük bir tatlı kaşığı yardımıyla kabak çiçeklerimizi doldurabiliriz. Buradaki yöntem de kabak çiçeklerin uçlarının hepsini iç noktaya doğru kapatarak, en sonuncusunu da dışına kapatarak oluşturabilirsiniz. Ve doldurduğunuz kabak çiçeklerini dışarıdan içeri doğru dik şekilde dolduracağız. Bu şekilde bunları doldurup daha sonra odun içinde pişmeye bırakacağız.

Evet, ben önceden oluşturduğum kabak çeklerini pişirmiştim. Şimdi ona bakalım. Bu şekilde bol zeytinyağı ile odun ateşinde yaklaşık 12 dakika süreyle pişen kabak çiğ dolmamız hazır. Şimdi bunu tabaklama işlemiyle tabağımızı sonlandırabiliriz. Kelepçemizi de çıkaralım. Bir kaşık yardımıyla kabak çiçeklerimizi iki tane olmak üzere salatamızın üzerine indirebiliriz. Tabakta dekor da çok önemli bizler için. Burada da yine Bursa'da yerel bir üreticinin ürettiği mikrofilizler var. Mikrofilizler normal sebzelere oranla yaklaşık 100 ila 140 kat daha besin değerine sahip ürünler. Burada amarant var. Biraz amarant girelim. Biraz da fesleğen girelim. Fesleğen de yakışacaktır. Özellikle deniz ürünlerine çok yakışıyor. Tabağın sonlanmasında da biraz maydanoz yağı gezdirerek tabağımızı finalleyebiliriz. Tabağımız hazır. Şimdi gelin diğer lezzetlerimizle bu tabağı buluşturalım.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sağ ol Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
6: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durular.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Valizlerimiz birbirine

0: karışmış.
1: Nişanlın çok güzel maşallah.
0: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
3: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
0: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
1: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
4: Neden bu kadar dalgınsın?
5: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
6: Yağmur, birazdan TV4'te.
7: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
8: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdi.
9: O zaman bize müsaade.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
7: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Sadece durulan.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece durula.

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yan.

0: yansıt.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: bilginize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
3: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
4: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
4: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
5: Bize de kallesik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
5: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
6: Acı Hatıralar bugün 18'de TV4'te.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Vay be! Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
10: Kolay mı?
11: Nasıl kolay?
9: Aa!
10: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
9: Gel buraya, gel.
12: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

Tarladan sofraya diye çıktığım bu yolculukta Anadolu lezzetlerinden dünya mutfağına kadar birçok lezzeti misafirlerimize sunmayı hedefledim. Doğanın içinde toprağın kokusu ve rüzgarın sesine eşlik eden menümüz ile konuklarımıza bir lezzet şöleni sunmak ve onlara unutamayacakları bir sofra ziyafeti yaşatmak en büyük tutkum.

Lütfen dikkat. TK 302 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Attention please. Passengers on flight TK 302 to İzmir are kindly requested to board the aircraft.

0: emniyet kemerlerinizi bağlayınız. Sigara içmeyiniz ve koltuk arkalarını dik tutunuz. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat belt is fastened and don't smoke. Thank you.
1: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı yolculuklar.
1: Size de. Ünlü ressam Fikret Arda son resimlerini İzmir'de sergileyecek.

0: Burada kalacak mısınız daha?
1: Otelle anlaşmam bitinceye kadar. Sonra da İstanbul'a döneceğim.
0: Ne zaman?
1: Bir hafta sonra.
0: Çok az değil mi?
1: Haklısınız. Böyle güzel bir şehrin zevkini çıkarmak için çok az.
0: İzmir'de size arkadaşlık etmeme müsaade eder misiniz? Ben yarı İzmirli sayılırım. Babam Egelidir. Hatta Kuşadası'nda oturan bir babaannem var.
1: Teşekkür ederim. Benim yüzümden işlerinizden geri kalmanızı istemem.
0: Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İşlerimi hallettim. Size rastlamak uğur getirdi bana. Resimlerimi sergileyeceğim galeriyle anlaşmamı yaptım.
1: Hayırlı olsun. Serginizi ne zaman açıyorsunuz?
0: Bir ay sonra. Ne yazık ki o zaman siz burada olmayacaksınız.
1: Evet, maalesef. Geçen yılki serginizde en çok Yalnızlık isimli tablonuzu beğenmiştim. Fakat başkası satın almak için benden önce davranmıştı.
0: Bilseydim onu size hediye ederdim.
1: Teşekkür ederim. O eseriniz gerçekten çok güzeldi. Garip bir hüzün veriyordu insana.
0: O tabloyu yaptığım sırada kendimi çok yalnız hissediyordum. Hala da öyle hissediyorum.
1: Ama şimdi yalnız değilsiniz. Nişanlınız var.
2: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Evet, teşekkür ederim. Bir dakika müsaade eder misiniz?
1: Rica ederim.
0: Alo? Sen misin Jale? Hayır, hayır, merak etme. İşler yolunda. Seni özlemek mi? Tabii özledim, hem de çok. Şu anda ne mi yapıyorum? Geçiyorum, bir arkadaşımla beraber. Yakında döneceğim tabii. Babana hürmet ve selamlar. Güle güle Cale.
1: Nişanlınız değil mi?
0: Evet.
2: Sizi İstanbul'dan arıyorlar efendim.
1: Müsaadenizle. Alo? Teşekkür ederim Refik. İyiyim. Dün gece işe başladım. Çok memnunum. Elbette inanıyorum sana. Bana olan sevginden şüphe etmek aklıma bile gelmez. Şu anda mı? Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir hafta sonra görüşürüz. Güle güle Refik.
0: Siz de mi nişanlısınız?
1: Sözlüyüm. İstanbul'a dönünce evleneceğim.
0: Onu seviyor musunuz?
1: Bu bir aşk evlenmesi olmayacak.
0: Benimki gibi desenize, mantık evlenmesi.
1: Refik iyi bir insandır. Beni çok seviyor. Üstelik zengin ve başarılı bir iş adamı. Evlenince sahneden ayrılacak, evimin kadını olacağım.
0: Jale de zengin bir ailenin tek kızı, kültürlü ve güzel. Fakat bütün bunlar sizin ve benim mutlu olmamıza yeter.
1: Neden yetmesin?
0: Ya aşk?
1: Aşkı gelecekse, nikahtan sonra da gelir Fikret Bey.

0: İzmir'e gelmişken babaanneme mutlaka uğramalıyım. Beni görünce sevinecektir.
1: Çok mu sever sizi?
0: Hayatta benden başka kimsesi yok. Öyle iyi bir insan ki.
1: Tahmin ediyorum.
0: Siz de gelmek istemez misiniz?
1: Kuşadası'na mı? Evladım, aslanım benim. Allah'a şükürler olsun, seni dünya gözüyle bir kere daha görebildim.
0: Canım babaanneciğim, sana bir misafir getirdim.
1: Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Oturun evladım. Aşk olsun sana. İnsan böyle habersiz gelir mi?
0: Sana sürpriz yapmak istedim babaanneciğim.
1: Aa, sevinçten yüreğime inecekti oğlum.
0: Senin yaprak dolmanı, ıspanaklı böreğini çok özledim.
1: Avcunu yala. Geleceğini haber verseydin, dolma da yerdim, börek de. Şimdi umduğunu değil, bulduğunu yersin. Haksız mıyım kızım?
2: Çok haklısınız efendim.
1: Gördün mü? Gelinim de benden yana çıktı. Nişanlın çok güzel maşallah.
0: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
1: Ben de nişanlın zannederek sevinmiştim. Senin için hep böyle zarif ve güzel bir eş düşünürdüm. Yazık olmuş. Halbuki birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz.
0: Babaanne, yoldan geldiğimizi unuttun galiba. İkimiz de kurtlar gibi açız.
2: Ben o kadar aç değilim efendim, bekleyebilirim.
0: Yo, sen ona bakma babaanne. Nezaketen böyle konuşuyor.
1: Merak etme yavrum. Bir saat sonra sevdiğin yemeklerin hepsi hazır olacak.
2: Müsaade ederseniz ben size yardım edeyim.
1: Hayır kızım, seni mutfağa sokmaya kıyamam. Buraya kadar gelmişken Fikret sana adamızın güzelliklerini göstersin.
0: Gel Günsel, seni çocukluğumda gezdiğim yerlere götüreyim.
1: Aa, dışarısı serin olabilir. Şunu da yanına alıver kızım.
2: Teşekkür ederim.

0: akşama size balık çorbası yapacağım.
1: Aa, maalesef kalamayacağım.
0: Neden? Hemen gidecek misiniz?
1: Akşama programım var.
2: Söylemeyi unuttum babaanne. Günsel Hanım ses sanatçısıdır.
0: Ya, öyle mi? Buna çok memnun oldum. Müzikiyle uğraşanlara karşı benim derin sevgi ve saygım vardır.
2: Rahmetli büyük babam bestekardı.
1: Paşazade Ali Ekrem Bey.
0: Rahmetlimin besteleri şu yaşlı dünyamın en değerli hazinesidir. İçlerinde en çok bu şarkıyı severim. Rahmetlim bana ufak bir kırgınlığında benim için bestelemişti. Bu son eseri barışmamızı sağladı. Onun aziz bir hatırası olarak bugüne kadar sakladım. Bu da rahmetlimin bana son hediyesiydi. Sizin olsun kızım. Omuzlarınızda bunu görmek bana zevk verecektir, inanın.
1: Bu kadar kıymetli bir hatırayı imkanı yok kabul edemem efendim. Lütfen beni anlayın.
0: Peki, o halde bunu kabul edin. Madem bir ses sanatkarısınız, bu eseri yaşatmanızı isterim. Hatırım içinde şimdilik şalım omuzlarınızda kalsın.
1: Beni ihya ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim.
0: Gelin yavrum, şarkıyı birlikte geçelim.
1: Memnuniyetle efendim.

başka hiç kimse bilmeyecek seni benim kadar. Hiç kimse sevmeyecek beni senden, seni benden. Başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimse çözemeyecek. Seni benden, beni senden, başka

Aşk bekle diyor ah kalbim. Sen de bir gün elbet seversin. İki damlacık gözyaşın, birisi sen, biri odur. Şafak vakti veya bir gece, gelecek o sana gizlice. Söyleyecek yanan gözlerle,

0: Birlikte geçirdiğimiz bu günleri hiç unutmayacağım. Seni her zaman hatırlayacağım.
1: Her anı güzeldi. Tıpkı tatlı bir rüya gibi.
0: Ne yazık ki kısa sürdü.
1: İzmir'de bu son sabahım. Geminin kalkmasına birkaç saat kaldı. Sakın beni uğurlamaya gelme. Burada ayrılalım.

0: Affet. Ayrılamadım senden. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun, değil mi? Lütfen bunu söyle bana Günsel.
1: Evet, seni seviyorum.
0: Sevgilim, bizi o gün kader karşılaştırdı ve hiçbir güç ayıramaz.
1: Evet. Fakat sonu yok bu aşkın. İkimizin de bir bekleyeni var.
0: Varsın beklesinler. Aşkımız bizi ebediyen birbirimize bağlayacak.
1: Refik'e ne diyeceğim?
0: Hakiki aşkı bulduğunu, beni sevdiğini.
1: Bir insanı derhal silkip atmak o kadar kolay değil. Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
0: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
1: Ya seni bırakmazsa?
0: Ben onu bırakacağım. Bunu sen de yapacaksın, değil mi?
1: Evet.
0: Bir hafta sonra bugün Rufunda buluşuruz. Seni saat tam 12'de öğle yemeğine bekleyeceğim sevgilim.
1: Geleceğim.

0: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına? Ne düşünüyorsun?
1: Günsel, neden bu kadar dalgınsın?
0: Affedersin.
1: Böyle derin derin ne düşünüyorsun?
2: Maalesef kızınızla evlenmekten vazgeçmek zorundayım.
3: Sebep?
2: Tamamen özel sebepler.
3: Sormak hakkımdır. Neymiş bu özel sebepler? Lütfen açıklar mısın?
2: Açıkçası aramızda bir gönül bağı kurulamadı. Kızınızı sevemedim.
3: Allah Allah! Benim kızım sevilmeyecek kız mı? Güzel, kültürlü, asil, üstelik de çok zengin.
2: Aksini iddia etmiyorum efendim.
3: Sana büyük imkanlar hazırlamıştım. Seni bu fabrikanın başına geçirecek, kendime ortak yapacaktım. Milyoner olmak fırsatını kaçırdığının farkında mısın?
2: Benim para da pul da gözüm yok.
3: Şu anda senin yerinde olmaya can atan çok genç var.
2: Olabilir. Ben onlardan değilim.
3: Biraz daha düşünsen.
2: Yeteri kadar düşündüm. Kararım kesindir efendim.
3: İyi ama ben şimdi kızıma ne söyleyeceğim?
2: Ona mutluluklar dilediğimi.
1: Artık sahneye paydos. Yakında bu köşkün hanımı olacaksın. Nişandan sonra hemen evlenir, şahane bir balayına çıkarak Avrupa'yı dolaşırız. Paris, Roma, Viyana, Napoli bizi bekliyor. Balayımızı nerede geçirmek istersin söyle.
0: Özür dilerim Refik. Seninle evlenemeyeceğim.
1: Anlayamadım bunu. Kararını değiştirmene sebep ne?
0: Başkasını seviyorum.
1: Başkasını mı?
0: Kalbi başka bir erkeğe bağlı biriyle sen de evlenmek istemezsin zaten. Evlensek de mutlu olamayız ki.
1: Haklısın. Fakat bu acı haber kötü bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de mi doğdu bu aşk?
0: Evet. Affet beni Refik. Sen çok iyi bir insansın. Seni üzmek istemezdim.
1: Üzülmedim desem yalan olur. Fakat önemli olan senin mutluluğun. Mutluluğuna.
0: Seni tebrik ederim. İnsanı arkadan vurmakta çok mahirmişsin.
2: Yanılıyorsun. Ben kimseyi arkadan vurmam.
0: Bana tercih ettiğin kadın bu mu?
2: Evet. Onu seviyorum.
0: Başkasını seviyordun da ne diye benimle nişanlandın?
2: O zaman daha onu tanımıyordum.
0: Demek ne olduysa İzmir'de oldu. Kabahat benim. Seni oraya yalnız göndermeyecektim.
2: Bundan sonra arkadaş olarak kalalım. İçki içer misin?
0: Nefret ediyorum senden.
2: Nefret ettiğin bir adamla evlenmediğin için memnun olmalısın.
0: Ne hayaller kurmuş, neler düşünmüştüm. Babama senin için muazzam ve modern bir stüdyo yaptıracaktım. Seni yükseltecek, adını bütün dünyaya duyuracaktım. Oysa sen bütün bunları basit bir kadın uğruna feda ediyorsun.
2: Basit değil. Harikulade bir insan o.
0: Ne verebilir sana?
2: Aşkı ve mutluluğu.
0: Buna yoksulluk ve sefalet desen daha yerinde olur. Burada çürümeye, sürünmeye mahkum oldun. Seni kaderinle baş başa bırakıyorum. Buluşmamıza 4 gün kaldı anneciğim. Öyle heyecanlıyım ki. Yalnız içimde bir korku var. Ya gelmezse?
4: Bana kalırsa sen Refik'i reddetmekle hata ettin. Bu zamanda onun gibi bir genç çok az bulunur. Yakışıklı, tahsilli, kibar ve çok iyi bir insan. Onun nesini beğenmedin anlayamadım. Üstelik büyük bir serveti var.
0: Sen beni anlamak istemiyorsun anne.
4: Ben yalnız seni büyütürken çektiğim sıkıntıları hatırlıyor, aynı sıkıntıları senin de çekmeni istemiyorum. Yoksulluk ateşten gömlek kızım. Paranın hayatta çok önemli bir yeri var. Bu yüzden senin Refik'le evlenmeni çok arzu ediyorum.
0: İyi ama onu sevmiyorum ki.
4: Ne çıkar? O seni seviyor ya. Zamanla alışır, sen de onu severdin.
0: Hiç sanmıyorum.
4: Layık olduğun rahat ve lüks hayatı sana ancak Refik temin edebilirdi. Bir ressam ne verebilir sana?
0: Hiç kimsenin veremeyeceği şeyleri. Aşkı ve mutluluğu.

0: Seni çok bekledim sevgilim.
1: Geleceğim, sevgilim.

0: Annem iyi olacak mı doktor bey?
1: Bundan şüpheniz olmasın. Ameliyat başarılı geçti. Fakat ayağa kalkması biraz şüpheli.
2: Lütfen bizimle daha açık konuşun doktor bey. Günsel'in durumunu bilmek istiyoruz.
1: Bel kemiğindeki kırık neticesi omurilik tamamen yatay koptuğu için maalesef bundan sonra yürümesi imkansız.
0: Hayır, kızım daha çok genç, hayat dolu. Bunu duyarsa yaşayamaz, kahrolur.
1: Kızınızın sıhhati düzelinceye kadar durumunu ona söylemeseniz çok iyi olur.
3: Saklamanıza lüzum yok doktor. Acı da olsa gerçeği bilmeliyim. Kaderim ne olursa olsun. Her çeşit felakete göğüs gerecek kadar yürekliyimdir ben. Öyle değil mi anneciğim?

0: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama. Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama. İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
2: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yaşay!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin, gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı, satmakla görevlisin, o kadar.
1: Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin Dönüşü bugün 13.45'te TV4'te.
8: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
10: Ya ne olacak abi?
9: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
10: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
13: Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynen.
9: Akımlar akıyormuş.
14: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkcelli misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
16: Türksel'lere bağlan hayata.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
20: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini

0: yakalayabildim.
1: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
0: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
1: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
3: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tabii boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tabii Bosch.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu.

0: Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
1: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
0: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
1: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
0: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
1: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Tuttum kardeş Şupra Levrek, sana bir mucize gerek.
10: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'da.

0: Günsel Dolunay, İzmir'den döndükten sonra bize hiç uğramadı.
1: Adresini öğrenebilir miyim?
0: Adresi bizde yok.
1: Onu nerede bulabilirim?
0: Maalesef bilmiyorum. Biz de arıyoruz. Yeni iş tekliflerimiz var. Fakat bir türlü kendisini bulamıyoruz.
2: Raporlarınla röntgen filmlerini Londra Kraliyet Hastanesi'ne göndermiş, fikirlerini sormuştum. Nihayet mektup geldi. Cevapları müspet. Orada yeni bir ameliyatla iyileşme ihtimali mevcut.
3: Belki de tekrar yürüyebileceksin kızım. Bunun için çok para lazım.
2: Parayı düşünme. Seni ayağa kaldırmak için icap ederse bütün servetimi veririm.
3: Teşekkür ederim Refik. Çok iyisin. Fakat yardımını asla kabul edemem.
2: Beni yanlış anlama lütfen. Karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum.
3: Biliyorum. Fakat senden para alırsam... sevdiğim erkeğin gözünden düşerim. Oysa ben her zaman onun aşkına layık olmak isterim. Sonra senin paranla iyileşip de... bir başka erkeğe koşmamı sen de istemezsin.
2: Peki Günsel. İsrar ederek seni daha fazla üzmek istemem. Bana ihtiyacın olduğu zaman lütfen çağır beni. Hemen gelirim.
3: Teşekkür ederim Refik. Böyle kara bir günümde beni aradığın için çok memnun oldum.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Çıldırdın mı kızım? Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Ömrünün sonuna kadar bu iskemleye bağlı mı kalmak istiyorsun?
1: Kimseye muhtaç olmak istemiyorum anne. Kaderime tek başıma göğüs gereceğim.
0: Kaderini sevdiğin adam değiştirdi. Ama seni hiç aramadı.
1: Adresimi bilseydi arardı. Anne, lütfen beni yalnız bırak. Ya öğrenir de ararsa? Ya gelir de beni bu halde görürse? Hayır, bilmemeli. En iyisi unutmalı beni. Kendimi unutturmalıyım onu.
2: Buyurun. Günsel, sevgilim! Neredesin? Seni aramadığım yer kalmadı. O gün niçin gelmedin?
1: Ben de bunun sebebini bildirmek... ...sana veda etmek için telefon ediyorum. Yakında Refik'le evleneceğim.
2: Hayır! Olamaz! Sen benimsin, sevgilimsin! Hani söz vermiştik? Yeminler etmiştik? Bütün kalbinle yalnız beni sevmiştin. Yalan mıydı bunların hepsi?
1: Özür dilerim. Duygularımda yanılmışım. Sevmiyorum seni. Her şey bitti artık. Aramızda geçenleri unutmalıyız. Sana mutluluklar dilerim.
2: Günsel! Günsel!

inan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın, belki bana çok uzaktasın, belki de çok yakınsın. Şimdi derdimiz seninle, inan sen herkesten.

0: beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden seni benden başka hiç kimse bilmeyecek.
1: Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın.
2: Günsel Hanım'ın bu ay içinde emisyonu yok Fikret Bey. Önümüzdeki ay onu burada bulabilirsiniz.
3: Onu şimdi görmek istiyorum. İkimiz için de çok önemli bu. Hayati bir mesele. Lütfen bana yardım edin. Adresini verin.
2: Günsel Hanım yabancılarla görüşmekten pek hoşlanmaz beyefendi.
3: Yabancı değilim ben. Hayatımı kendisine adamak istediğim bir yakınıyım. Ne bahasına olursa olsun adresini öğreneceğim. Zaman kaybettirmeyin bana.
2: Pekala. Günsel Hanım'ın adresi şu. Etiler... Sun Sokak 12 numara.
3: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.

0: Alo? Evet, benim efendim. Aa, siz misiniz Natuk Bey? Buyurun. Anlayamadım. Kim dediniz?
1: Fikret Arda. Çok ısrar edince adresinizi vermeye mecbur oldum. Ya, şimdi evinize geliyor sanırım. Kötü bir şey yapmadım ya Günsel Hanım.
0: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Üzülmeyin. Nasıl olsa beni bulacaktı. İyi günler. Ne oldu yavrum? Fikret anne, nihayet adresimi bulmuş.
2: Bence sevinmelisin buna. Aranızdaki bu kahreden ayrılış son bulur artık.
0: Hayır anne. Belki bir ümitle gelecek buraya. Ama giderken beni içinden silip atacak. Yapacağım bunu.
2: Anlayamadım.
0: Şimdi her şeyi anlayacaksın.

0: Günsel Hanım'ı rica ediyorum.
1: Ben annesiyim, buyurun. Bir isteğiniz mi var?
0: Kendisini görmem lazım. Çok önemli efendim.
1: Geleceğinizi önceden haber verseydiniz keşke. Çünkü...
0: Özür dilerim, onunla konuşmalıyım.

0: Oo, hoş geldin. Doğrusu beni şaşırttın.
1: Ben de şaştım. Başka türlü düşünmüştüm karşılaşmamızı.
0: Allah Allah! Seni nasıl karşılayacaktım yani?
1: Kim bu bey sevgilim?
0: Bahsetmiştim sana, ressam Fikret Arda.
2: Hatırladım şimdi, bir viski alır mısınız?
1: Hayır! Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim.
0: Dur biraz! Buraya neden geldiğini söylemedim.
1: Seni yalnız bulacağımı ümit etmiştim.
0: Yalnızlıktan nefret ederim. Her zaman yanımda bir erkek olsun isterim. Unuttun mu? İzmir'de de sen vardın yanımda.
1: Yanında değil, kalbinde olduğumu sanmıştım.
0: Çok duygulusun, beni tanıyamadığın nasıl belli? Sadece vakit geçirdim seninle. Halbuki sen her şeyi büyüttün. Çok safsın.
1: Belki de körüm. Göremedim iç dünyanı. Büyüttüm gözümde seni. Sevilecek değil, tapılacak bir kadın gibiydin benim için. Birlikte doğmuştuk sanki. Birlikte ölecektik belki de.
2: Günsel, Fikret Bey neler diyor Allah aşkına?
0: Bir masal anlatıyor bize. Çocuklar bile gülebilir bu masala. Bana kızmadın değil mi?
2: Saçmalama! Ciddiye almadığın ve sadece vakit geçirdiğin biri için sana kızabilir miyim hiç? Hatta kendisini nikahımıza davet etmeni istiyorum senden.
0: Ne dersin buna? Nikahımıza gelir misin?
1: Birbirinize iyice uymuş bir çiftsiniz. Çamura bulanmış düşüncelerinizle, geçici sevgilerinizle ikinize de mutluluklar dilerim.

0: Hatta koşmadıkça sana dönmeyeceğim. Hiçbir zaman dönmeyeceğim. Hiçbir zaman.
1: Günsel! Günsel yavrum, sabır evladım.
0: Artık sabrım kalmadı. Ölsem de kurtulsam.
1: Sen kendini feda ettin yavrum. İstesen bu acın biterdi.
0: Onun da hayatını zehirledim. Oysa ona mutluluk vermek istiyordum.
1: Kaderin ne kadar kötüymüş yavrum.
0: Dinle anne! Dinle! Hiç olmazsa onun kaderini değiştirmeliyim. Bir yuvası olsun. Boy boy çocukları olsun. Unutsun beni, unutsun. Yapacağım bunu. Yapacağım.
2: Bir ziyaretçiniz var Jale Hanım.
3: Kim?
2: Günsel Dolunay.
3: Rahatsız edilmek istemediğimi söyle ona.
2: Çok ısrar etti efendim, garip bir hali var.

0: Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Doğrusu hiç beklemiyordum.
0: Sizden Fikret hakkında konuşmak istiyorum.
1: Fikret acı bir romandı benim için. Sayfalarını kapadım.
0: Daha açık konuşun benimle. Onu hala seviyorsunuz değil mi?
1: Evet. Saklayacak değilim. Seviyorum.
0: Size ihtiyacı var şu anda. Yanında olmanızı istemeye geldim.
1: Bizi ayıran sizdiniz. Ne hakla böyle bir şey isteyebilirsiniz benden?
0: Aynı erkeği sevdik ikimiz de. Sevgi fedakarlık ister. Unutalım geçmişi. Ona dönün. Bıraktığınız yerden başlayın. Göreceksiniz. Mutlu olacaksınız.
1: Ya siz?
0: Beni yok bilin. Ölmüş bilin. İsterseniz adımı lanetle anın. Ama inanın ki son nefesimde bile saadetiniz için dua edeceğim.
1: Çok zor. Çok zor ona dönebilmem. Yıkılmış gururumu tekrar ayaklar altında çiğnetemem.
0: Sevgide gurur olmaz Jale. Sizi sevdi o. Benim yanımdayken bile sizi düşündü. Gözlerinde sizin hayalinizi görürdüm baktığım zaman. Ben sadece bir gönül eğlencesi oldum ona. Tatlı bir kaçamak. Beni hiç ciddiye almadı zaten. Sıradan bir kadındım, inanın bana.
1: Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Gözyaşlarınızda bile ölümsüz sevginiz saklı. Önceleri kızıyordum size. Ama şimdi tertemiz aşkınıza hürmet ediyorum. Ona anlatacağım durumu.
0: Yok, asla! Bunu yaparsanız öldürürüm kendimi. Sırrımı muhafaza edeceksiniz değil mi? Yalvarırım, yemin edin! Tanrı adına yemin edin!
1: Sakat değil. Tapılacak bir kadının hatırı için bunu yapacağım. Söz veriyorum.

0: Neden geldin?
1: Özledim seni. Sen hayatımdan bir parçasın. Bu ayrılık tahammül edilmez bir acı oldu bana. Geçmişi unutamaz mıyız?
0: Ben değilim artık.
1: Bir denesek, ne kaybederiz? Maziyi yaşanmamış kabul edebiliriz. Ben ettim ve sana döndüm.
0: Bana acıdığın için mi?
1: Seni sevdiğim için.
0: İkinci bir yıkılışa sebep olmak istemiyorum. Kendimden korkuyorum.
1: Korkunu silip atacaksın içinden. Benim sevdiğim erkek cesurdu, iradeliydi. Benliğine tekrar...

0: Hayır.
1: Neyin var Fikret?
0: Olmuyor, yapamıyorum. Beni yalvarırım anlamaya çalış Jale.
1: Zorlama kendini. Acelem yok benim. Bekleyeceğim.
0: Bu senin için boşuna bir bekleyiş olacak. İçimde hala o yaşarken seni sevemem Jale. Affet beni.
1: Anlıyorum. Daha fazla üzme kendini. Peki. Kapatalım bu hikayeyi burada. Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Uzaklaşacağım buradan. Belki Kuşadası'na babaanneme giderim. Herhalde bir müddet orada istirahat etmem iyi olur. İyi bir insansın sen Jale. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sakın kırılma bana. Beni hasta kabul et istersen.
1: Bu hastalığın bir gün geçecek. Şimdi aramıza giren kadının büyüklüğünü iyice hissettim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Söyleyemem. Ama belki bir gün anlarsın ne demek istediğimi. Hadi canım, Allah'a ısmarladık.

Fikret'im, evladım, aslanım benim. Ne yazık ki bir daha seni göremeyeceğim. Sen buna inanmayacaksın ama ben hissediyorum. Sana bir vasiyetim var. Hani o gün bana getirdiğin bir misafir vardı. Günsel. Şalımı ona verirsen beni çok memnun edersin yavrum. Beni hatırlayıp şalımı omuzlarında taşıdığım müddetçe bilmiş olasın ki ruhum huzur içinde olur.

0: bu portreye bir şaheser. Bu defa büyük bir başarı kazanacaksın. Tebrik ederim.
1: Satılık değil o.
0: Neden?
2: Bu resmi kendim için yaptım. O bir zamanlar benim sevgilim, her şeyimdi. Ama şimdi...
0: Kötü hatıralar insanı yıpratır. Yerinde olsam bunu göz önünden kaldırır, satardım.
2: Peki, götür sat onu.
3: Ünlü sanatçımız Fikret Arda, şehir galerisinde yeni bir sergi açtı. Çok büyük bir ilgi gören sergide çoğunlukla sanatçının son eserleri yer alıyor. Bu eserlerde özellikle şimdiye kadar denenmemiş bir renk armonisi dikkati çekiyor.
4: Bilhassa Fikret Arda'nın şu eseri.
5: Gel gel bak.

0: Portre nerede? Onu bana ver.
1: Neden?
0: Satmaktan vazgeçtim.
1: Geç kaldın dostum. Biraz evvel onu sattım.
0: Kime?
1: Sakat bir kadına.
0: Sakat bir kadına mı?
1: Evet.
0: O tabloyu mutlaka geri almalıyım. Kim bu sakat kadın? Nerede oturuyor?
1: Ne adını biliyorum, ne de adresini biliyorum dostum.

0: Buyurun.
1: Affedersiniz Gülşen Hanım, bir ziyaretçiniz var.
0: Kim?
1: Fikret Arda.
0: Buyursunlar.
1: Emredersiniz.

0: Hoş geldiniz! Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret Bey?
1: Kuşadası'ndan esen bir rüzgar Günsel Hanım.
0: Kuşadası mı? Babaanneniz nasıl?
1: Artık yaşamıyor.
0: Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Babaannenizle bir anda sevmiştik birbirimizi.
1: Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor Günsel Hanım. Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim.

0: Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende.
1: İyi rol yapıyorsunuz. Tebrik ederim.
0: Anlayamadım.
1: Paraya delice tapan ve duygularını bu uğurda satan siz değil misiniz? Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak Çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Gülser Hanım?
0: Hayır.
1: Haklısınız. Para her şeyi unutturur insanı. Ama zamanında bana aşktan, mutluluktan, duygularınızdan bahsetmiştiniz. Etmiştiniz de size inanmıştım.
0: Lütfen beni yalnız bırakır mısınız?
1: Sizi yalnız bırakmak mı? Siz zaten yalnızsınız. Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere. Bunun için de size acıyorum.
0: Acımak mı? Buna hakkınız yok. Kimse acıyamaz bana.
1: Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak. Bak bakalım göz bebeklerinde Kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin?
0: Defol git! Git! Git buradan!
1: Gidiyorum. Ama bil ki senden nefret ediyorum. Bu nefret ömrüm boyunca sürecek.
2: Geç kaldın dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına. Sakat bir kadına.
0: Hala ne duruyorsun? Git buradan! Fikret değil miydi? Gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden bıraktın kızım onu? Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı. Ölmemeli. Yarın kaderim bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü hiç değilse hayal ederek yaşamalıyım. Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
3: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
4: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
5: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
6: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
5: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
7: Kırklara karıştı.
5: Baban öldü. Eve gel.
8: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
9: Babam buraya gelmemi istemezdi.
6: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
8: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
10: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
11: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi.

0: ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
4: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
4: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
3: Sadece duruladım. Sen de durula.
2: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da.
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
4: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
5: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
4: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
5: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
4: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Sadece durulan.
9: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Niçin? Niçin olanları sakladın benden?
1: Affet! Üzmek istemedim seni! O gün sana koşarak geliyor, yukarıya bakıyordum! Çünkü sen gökyüzündeydin! Fakat şimdi sana koşamam! Artık yarım bir insanım!

Ben Türev Uludağ. Bugün size çikolatalı farsal hazırlayacağız. Peki çikolatalı farsalı nedir? Aslında bizim irmik helvamızın çikolatalı hali. Yunanlılar bunu almışlar, evirmişler, çevirmişler, çikolatalı farsalaya döndürmüşler. Hemen malzemelerimi sayıyorum. İrmiğimiz var, şekerimiz var, damla sakızımız var, çikolatamız var. Üzerine böyle ceviz ekleyeceğiz. Afiyetle de yiyeceğimiz bir tatlı haline getireceğiz bunu. Hemen önce zeytinyağı kullanacağız. Zeytinyağımızı tavamıza dökeceğiz. Zeytinyağı tavayı birazcık bol döktük. Zeytinyağı döktükten sonra o birazcık kızgınlaşacak. Kızgınlaştıktan sonra da üzerine hemen irmiğimizi ekleyeceğiz. O irmikleri kavurmaya devam edeceğiz. Aslına bakarsanız bir devi irmik helvası yapıyor olacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi. Bunu akşam 5 çaylarınızda misafirleriniz geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Böyle bir telaş içerisindesiniz. Aniden bir misafiriniz geldi. Bunu hızlı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Ben hiç unutmuyorum. Çocukken böyle saat 11-12 civarında ablam böyle canımız tatlı çekerdi. Evde oturduk ne yapacağız ne yapacağız diye büyük ablam işlev olan. Biliyorsunuz artık onu benim 3 tane 2 tane kız kardeşim var. Birinin adı işlev, birinin adı söyle, ben de türev. İşlev olanla böyle otururduk. Derdik ki ya ne yapacağız ne yiyeceğiz? Bir şeyler yememiz lazım yani bir tatlı yememiz lazım. Hemen ablam irmik helvası yapardı. Böyle onu var ya afiyetle o kadar güzel bir şekilde yerdik ki böyle... Her irmikle ilgili bir tarif gördüğüm zaman aklıma o günler geliyor. İyi ki o günleri yaşamışız ve eminim ki sizin de böyle güzel keyifli anılarınız vardır. Böyle güzel keyifli anılarınız varsa Instagram'dan lütfen benimle paylaşın. Instagram'da Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz bildiğiniz gibi Türev Uludağ. Hemen zeytinyağımız bu arada yavaş yavaş kızgınlaşmaya başlıyor. Şimdi irmiklerimizi ekleyeceğiz. Böyle güzel güzel irmiklerimizi kavurmaya başlayacağız. Tahta kaşık kullanacağız. İrmiği kavuracağız. İrmiği kavurduktan sonra bunun üzerine bir şerbet hazırlıyor olacağız. Yani normalde irmik helvasını nasıl yaparsak aynı şekilde. Toz şekerimizde, suyumuzda, limonumuzda bir şerbet hazırlayacağız. Ve bunu irmiğimizin üzerine, biraz sonra kavurduğumuz irmiğin üzerine koyuyor olacağız. Ve en sonunda da damla sakızını ekleyeceğiz. Ve daha güzel, daha renkli olması için de rendelenmiş çikolatayı kullanacağız. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Genelde şeflerin kullandığı gibi bitter çikolata kullanıyoruz. Bunun sebebi hani o kakao bakımından daha zengin olduğundan dolayı ve kakao ne kadar, bir çikolatanın içerisinde kakao miktarı ne kadar fazlaysa o kadar aslında sağlıklı çikolata. Eğer her ne kadar sağlıklıysa tabii ki de reçel yiyin çikolata yemek yerine. Bu tarifi reçelle yapmayı denemedik ama denersek de bir gün eminim sizlerle paylaşacağız. Hemen bu arada yağımız kızgınlaştı. İrmiğimizi ekliyoruz. Kavurmaya başladık. Kolay, hızlı, keyifli bir tarif bu. Hemen irmikleri kavurduktan sonra şerbetimizi hazırlıyor olacağız. Şerbeti hazırladıktan sonra da üzerine çikolatasını, damla sakızını ve en sonunda da süslemek için de cevizimizi ekliyor olacağız. Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz buna. Hindistan cevizi de çok yakışır. Çok keyifli ve çok güzel, çok lezzetli olur. Ben bugün kullanmayacağım. Ama çok severim Hindistan cevizini de. Çocukken annem pastaların üzerine böyle Hindistan cevizi dökerdi. Büyüleyici olurdu gerçekten. Çok etkilenirdi, çok güzel olurdu. Ya farkındaysanız hep bu geçmişteki anılarla birlikte yaşıyoruz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum ya, çocuklarınız da mutlaka bunları yapın. Çünkü bu onların hayatında o kadar değerli ve o kadar güzel bir yere sahip oluyor ki bunu yıllar geçtikten sonra bile hatırlıyorsunuz ve anımsıyorsunuz. Eminim sizin de böyle güzel, keyifli, hiç unutmadığınız anılarınız vardır. Zeytinyağı ile irmik böyle karışınca mis gibi burnuma kokular geliyor. Şimdi yavaş yavaş İrmiklerimiz burada kavrulsun. Biz hemen bunun şerbetini hazırlayalım. Şimdi ben zaten burada kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu tencereme yavaş yavaş ekleyeceğiz. İçerisine hemen toz şekerimizi koyacağız. Ocağımızın altında yakalım. ...8 kaşık toz şeker ekledim. Hemen toz şekeri şöyle bir karıştıralım. Şerbetimiz yavaş yavaş hazırlanıyor.
irmiklerimizi karıştırdık. Şekerim suda eridi. Hemen limonumuzu sıkalım. Şerbetimiz için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu ekledim. Birazcık daha karıştırdım. İrmiklerimiz olmaya devam ediyor. Birazcık daha kavrulmasını bekleyeceğiz. Rengi değişti, kokusu güzelleşti. Çok keyifli ve çok güzel bir tarif oldu. İçerisine birazdan çikolatayı ekledikten sonra da böyle afiyetle yiyor olacağız. Ya böyle yaptığım şeyleri yemek için gerçekten sabırsızlanıyor. O beni çok mutlu ediyor. Çünkü yani bakıyorsun, diyorsun ki ya çok güzel kokuyor, çok güzel görünüyor, iyi malzeme var. Bunun sonucunda da gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkacak. O yüzden heyecanlı, güzel bir bekleyiş oluyor. Yaklaşık bir 30 saniye daha irmiklerimizi karıştıracağız. Ve içerisine hemen hazırladığımız şerbeti koyacağız. Biraz izin verelim, kendi kendine pişsinler. Şerbetin altını kapattım bu arada. İrmiklerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel böyle kavruldular. Hemen içerisine yavaş yavaş şerbetimizi ekliyoruz. Bakın nasıl güzel oldular. Şerbet burada dursun. Hemen çikolatalarımızı ekleyeceğiz. Üzerine birazcık daha şerbet ekleyip damla sakızımızı da ekleyelim. Bakın rengi nasıl değişti. Of, mis gibi irmik kokuyor, mis gibi çikolata kokuyor. Nasıl güzel oldu. Damla sakızının da kokusu burnuma geliyor. İyice karıştırıyoruz. Kenarlardan alarak tahta kaşık yardımıyla hızlı bir şekilde iyice karıştırmanız lazım. Yavaş yavaş şerbeti eklemeye devam edin. Çok güzel, çok keyifli bir tatlı oldu bu. Sabah kahvaltılarınızda, akşam beş çaylarınızda mutlaka bu tarifi denemenizi ve afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Yunanlıların çok fazla tükettiği, kahvaltılarında olmazsa olmaz bir tarif bu. Evet, bakın şerbeti ekledikçe rengi nasıl güzelleşiyor, nasıl çoğaldı, nasıl keyifli bir hal aldı. Son şerbetimizi de ekleyelim. Ve farsalımız, çikolatalı farsalımız şu an şöyle hazır. Hemen bir tabağa alalım. Ocağımızın altını iyice kapattık.

güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Birazcık soğuduktan sonra lezzeti daha da oturacaktır ve daha güzel olacaktır. Üzerine hemen cevizleri ekleyelim. Cevizleri elimle bütün bütün koyuyorum. Tabii ki hemen bir tadına bakalım. Birazcık sıcak ama çok güzel kokuyor. Tam kıvamında, çok lezzetli ve çok güzel. Dilerseniz ben şöyle bir ortadımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz yulaflı meyveli kefir. Kefir böyle hafif böyle ekşi tat olduğundan dolayı günlük hayatta çok fazla tüketilmeyen bir besin ama çok faydalı. Mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Ben de bunu hani nasıl daha böyle lezzetli ve nasıl güzel hale getirebiliriz diye düşündüm. Bunu meyveli, yulaflı, kahvaltıda yiyebileceğiniz bir tarife dönüştürdük. Hemen burada çilek kullanacağız, kefir kullanacağız, yulaf kullanacağız, bal kullanacağız, tahin kullanacağız ve kuş üzüm kullanıyor olacağız. Bunu isterseniz farklı meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Çileklerimizi alacağız. Baş saplarından önce bunlardan kurtulacağız. Saplardan kurtulduktan sonra da hemen bütün malzemeleri sadece karıştırıyor olacağız. Bütün karıştırma işleminden sonra da çok basit, çok lezzetli, çok güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Kefir aslında sütten elde edilen, sütün fermentasyonu sonucu elde edilen bir besin. Keçi, inek ve koyun sütünden de kefir elde edilebiliyor. Ta aslında bu Kafkas Dağları'na dayanıyor. Kafkas Dağları'ndaki topluluklar var. O toplulukların tükettiği bir besin. Mutlaka afiyetle içmelisiniz kefirinizi. Çileklerimizi yavaş yavaş doğradıktan sonra bunları birkaç parçaya ayıracağız. Bunu farklı meyvelerle de birleştirebilirsiniz. Örneğin muz kullanabilirsiniz, şeftali kullanabilirsiniz. Şöyle ortadan küçük bıçak darbesiyle çileklerimizi ikiye ayıracağız. Bunu hazırladıktan sonra buzdolabına atın, buzdolabında soğutun. Soğuttuktan sonra da afiyetle çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Çilekleri aldım. Çileklerimizi koyduk. İçerisine kuş üzümümüzü koyduk. Birazcık tahinimizi ekliyorum. Birazcık balı ekleyeceğim. Hemen balın dibini sıyıralım. İçerisine hemen kefirimizi ekliyoruz. Ve üzerine de hafif hafif yulafımızı ekledik. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Çok lezzetli, çok basit ama besleyicilik bakımından çok yüksek olan bir tarif bu. İçerisinde meyve var, kefir var, yulaf var. İyice karıştırdık. Ve tabii ki tadına bakacağız. Gerçekten çok güzel. O tahinin, balın birbiriyle karışmasının tadını alıyorsunuz. O meyvenin tadını alıyorsunuz. Kefirin o ekşiliği tamamıyla gitmiş durumda. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Yulaflı meyveli kefirimiz hazır. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Merhaba hemşerim.
1: Aslan Ali, ben taşırım.
2: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
3: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
4: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
5: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
4: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
6: Bizimkiler de öyle.
3: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
7: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
8: Bu evi terk mi ediyorsun?
9: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
4: Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
10: Canım benim.
11: Duyun beni birazdan TV4'te.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Ben bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Ne iş yapacağım? Ne yapacağım? Giyim üretim atölyesinde çalışacağım bugün. Böyle ne dikeceğim, ne biçeceğim hiç bilmiyorum. Merak ediyorsanız izlemeye devam edin efendim. Ben Leyla Hoca'nın yanına ışınlanıyorum.
1: Tuğba Leyla Hoca'nın yanına yürüyerek gitmek yerine ışınlanmayı tercih ediyor. Sonra ben her işin garip Tuğba deyince de bana sitem ediyorsun. Haksız mıyım şimdi?
0: Efendim ben Leyla Hocam'ın atölyesine geldim. Böyle tatlı mı tatlı, ponçik mi ponçik, o kadar güzel bir yerde çalışıyorlarken bir boğaz manzarası var. Ben burada çalışmaktan çok keyif alıyorum. Efendim hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkürler. Siz de hoş geldiniz atölyemize.
0: Ben geleceğim diye böyle mutlu oldunuz mu? Çok. Yerine çalışacağınız için.
2: Çok mutlu olduk. Biraz da telaşlandık aslında.
0: Neden?
2: Siz geleceğiniz için ne yaptırabiliriz dedik. Kısa süre içinde neyi bitirebiliriz? İlk önce şöyle bir abiye düşünmüştük. Arkadaşlar dedim.
0: Çok iddialı benim için.
2: Böyle bir abiyeyi bitirmesi zor olur yarım saat içinde. Ondan sonra şöyle bir yelek çalışmamız olacak.
0: Olur, evet.
2: Soğuk kış günlerimizde sizi böyle sıcacık tutacak. Oh. Aynı zamanda kullanabileceğiniz bir yelek çalışmamız olacak inşallah. Bunu bitireceğiz. Biraz merakla öğrenilebilecek bir şey.
0: O zaman sizin ben de sabırsızlanıyorum yapmak için.
2: Evet, hemen başlayalım. Evet, şu şekilde ilk önce kalıbımız hazır. Hazırlamıştık. Kalıbımızı kumaşımızın üzerine yerleştirdik.
0: Evet.
2: Yapacağımız model burada hazır. Beğendiniz mi bilmiyorum.
0: Beğendim. Böyle beni kucaklayıp geçin.
2: Böyle bir yelek herkes çalışmamız görsün. Olacak.
0: Arkada dursun böyle.
2: Hazırlanan kumaş, kumaşın üzerine yerleştirdik kalıbımızı. Hemen etrafından çizmeye başlayalım. Kalıbın etrafından şu şekilde. Ben sizin programlarınızı seyrettiğimde hakikaten her işe gayet çabuk adapte olduğunuzu gördüm.
0: Evet. Ne güzel böyle direkt takip eden ve izleyenlerle bir arada olup sonrasında gelip çalışmak çok keyifli.
1: Leyla Hocam, size saygımız sonsuz ama sizin Tuğba'da gördüğünüz potansiyeli maalesef biz göremiyoruz.
0: Bak bunlarla falan çalışıyorum hocam yani. O kadar konf. Yani öncesinde hiçbir şekilde denemiyorum sevgili seyirciler. Direkt burada denemeyi tercih ediyorum. Çünkü neyi yapıp neyi yapamadığımı görün istiyorum.
1: Bu konuda hakkını teslim etmeliyim Tuğba. İşleri daha önce denemiyorsun.
2: Kalıbımızı çıkarabiliriz. Şurada bir de cebimiz var. Şimdi arkada kalmış şeyimiz. Çizimimiz. Bir makas alalım, orayı oyalım ki
0: üzerine olur mu hocam?
2: Olur. Şu hemen buradan ben bir oyuk atacağım.
1: Leyla hocamız yeleğimizin cep yerini tayin ediyor.
2: Şimdi evet, ben size şu makası vereyim. Etrafından çok düzgünce keseceğiz. Çizdiğimiz yerlerde.
0: Solağım bir de tersten keserim.
2: Nereden
0: şimdi
2: rahat
0: çift katı da keseceğim
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, ikisini birlikte keseceğiz.
0: O zaman ben burayla meşgul oluyorum sevgili seyirciler. Siz izlemeye devam edin.
1: Leyla hocamız kes dedi ama sen kesebilecek misin ki Tuğba? Hiç sanmıyorum. Aman dikkat et de canım kumaş ziyanı olmasın.
0: Buluşuyoruz burada.
2: Buluştuk.

0: Buyurun hanımıza. Evet, çok teşekkür ederim.
1: Buyurun, devam edin.
0: Bitirdik. Şurada bir küçük alanımız kalmış. Şurayı da bitirelim isterseniz.
1: Son noktayı koyduk. Evet.
0: Şu an

0: yerleştireceğiz sonrasında. Şimdi normalde bu modeli sizin tercihinize göre tek cepli veya çift cepli olarak çalışabiliriz. İsterseniz sol tarafa tek cep olarak
1: evet,
0: devam
1: edelim. Evet, sol alım zaten. Sol elimi çok kullanıyorum. İsabetli bir karar olur yani.
0: Hemen bunu buraya koyuyoruz.
1: İğneliyoruz
0: ve etrafını çizip keseceğiz.
1: Böyle her gün hocam bir yerlerde çalışıyorum ya ben. Yeni yeni işler öğreniyorum, hevesleniyorum. Sonra oraya tekrar gitmek istiyorum. Kabul eder misiniz beni?
0: Her zaman bekleriz.
1: Ne güzel.
0: Sizin gibi güler yüzlü, böyle işine sadık, ondan sonra önem veren elemanlara her zaman ihtiyacımız var.
1: Yani aslında böyle bazen unutuyorum program çekiminde olduğumu. Bayağı çalışıyorum ben. Sonra bakıyorum bitirmem gerektiğini söylüyorlar. Toparla hadi artık falan diye.
2: Çok güler yüzlüdür Tuğba.
1: Sonra neredeydim unuttum. Unuttum. Şuradaydı.
2: Tuğba hazırlayacağı yeleğin cebini de itinayla kesiyor.
0: Şimdi bunu da etrafını keselim.
1: Bu tek kat mı
0: tek
1: hocam?
0: Bir tane cep yapacağız doğru. Diye tamam, karar tamam. Aldık ya. İsterseniz iki yapacaksınız, bir tane daha alabiliriz.
1: Tek iyidir. Bir tanesini yapabileyim de.
0: Yok, yapabiliriz inşallah. Şimdi ilk defa herhalde kullanacaksınız. Size bir makine ayarladık, dikiş makinesi.
1: Benim kullanabileceğim şekilde mi?
0: Evet, bakalım. Şimdi bir deneme yaparız öncesinde, sonrasında da
1: başlangıç geleyim. Başlangıç seviyesinde bir makine falan.
0: Çok
1: yok, gayet normal kullanılan evet. Makinede yapacağım sevgili seyirciler. Öyle... tolerans yok bize. Madem istedin bu işi dediler.
0: Evet.
1: Madem kolay sandın.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandın?
0: Bakalım kolay mıymış?
1: Artık sokaktaki kolay mı sandın diyorlar.
2: Bu bir marka artık Tuğba. Kolay mı sandın?
1: Az kaldı.
0: Buradan da geleyim mi ben?
1: Gelin buluşalım şurada.
0: Buluşalım ortada hemen.
1: Büyük buluşma.
2: Aman Tuğba dikkat et Leyla hocamızın eline.
1: Evet. Tamam. Cebi de kestikten sonra şöyle. Ne güzel, rengi de çok güzelmiş.
0: Evet, lacivert sizin için seçtik bunu.
1: Ya çok şımarıyorum ben buraya gelince. Beni hocalar çok şımartıyor.
0: Şimdi cebimizi bir kenara alalım. İlk önce yeleğimizin dikimine başlayacağız çünkü.
1: Tamam.
0: Bu yeleğimizin arka ortası. Şu anda tam yarısını görüyoruz yeleğin. Tahmin edebiliyor musun? Burası arka ortamıza gelecek, buraya öne gelecek. Şimdi kaldırıp baktığımızda şey yapmak istiyorum kaldırmadan, açmadan önce. Ama tek tarafa cep koyacaktık. Bu işaret bizim için yeterli. Açabiliriz. Tamam. Hemen açalım iğnelerimizden.
1: Tamam,
0: kurtulalım.
1: Hocam.
2: Bu arada atölyemizin başka bir köşesinde diğer kursiyerlerimiz de hummalı bir çalışma içinde üretime devam ediyorlar.
0: Bakın şöyle üzerinize koyacağım hemen. Bunu diktiğimiz zaman şöyle güzel bir kocaman yeleğimiz olacak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Evet, hemen başlayalım dikişimizi o zaman.
1: O zaman dikişe geçiyoruz sevgili seyirciler.
2: Konu mankenimiz Tuğba dikiş aşamasına hazırlanıyor.
0: Kolay mı?
1: Yani şu an şu kolay da makineyi bilmiyorum. Makineyi hiç denemedim çünkü.
2: Tuğba'ya göre lafta her şey kolay.
1: Kayıttan çıkabilir miyim?
2: Ama gördüğünüz gibi iğneyi ipe geçiremiyor Tuğba.
1: Yok.
0: Fatih'cim. Oğlum bir bundan başlayalım. Çıkaralım onu. Direkt bundan başlayalım. Devam edelim. Bir şey olur mu?
1: Yok. Bir şey olmaz.
2: Bir şey olmaz. Yapamamana alıştık zaten.
1: Hocam aklıma ne geldi ben? Geçtiğimiz haftalarda gelinlik atölyesinde çalıştım.
0: Abiye'den başladınız yani.
1: Abiye direkt boncuk işlemeyle başladım ben bu işe. Gönül verdim. Oradaki hanımefendi de çok tatlıydı izliyorsa. Yapamayınca elime iğne batırıyordu.
0: Ama tecrübe kazanmışsınız. Burada gayet iyi gidiyor.
1: Evet. Orada direkt işlemeyle başladım yani.
0: Şimdi bu teğellediğimiz yeri makinede dikeceğiz.
1: Yuppi. Şöyle keselim mi hocam?
0: Hemen kestim.
2: Kulakların çınlasın Ayşegül abla. Şöyle Tuğba'nın eline iğne batıran ablalarımıza hayranım.
0: Evet, yeleğimizin provasını alalım. Ondan sonra makine dikişlerimizi çektikten sonra herhangi bir... değişikliğe gitmeyelim. Nasıl, beğendin mi?
1: Böyle oldu hocam zaten. Oldu bence. Bu yeter.
0: Üzerine hemen gitti. Hemen böyle giyip gideyim mi diyorsun?
1: Şöyle iğneyle tuttururum ben o cebi. Gerek yok dikmeye. Biraz dikmeye gerek yok bence. Ben buraya iğneyle...

0: tutturum şuradan.
1: Şöyle şöyle tamam, iğneleyelim böyle diyorsunuz. Hemen buraya böyle iğneleyelim. Bunun da TL'ini alıp makinalarımızı çekip bu işi bitirelim.
0: Bu kadar basit mi?
1: Tabii. Kolay mı sanmıştın? Tabii ben... Kolay sandın. Gayet de kolay değil mi?
0: Ben yapabileyim diye böyle bir kumaş tercih etti hocam.
1: Evet,
0: böyle
1: evet,
0: bir model tercih etti. Yoksa hemen böyle hadi ince olmuyor bu işler sevgili seyirciler.
1: Evet, beğendiysen
0: o zaman
1: şekil.
0: Ben gidiyorum. Hoşçakalın.
2: Nereye gidiyorsun Tuğba? Daha yeni başladık.
0: Evet hocam.
1: Evet, şimdi makinalarımızı çekmeye geldi sıra.
0: Ay, bismillah. Hocam siz yine de oraya elinizi çok yaklaştırmayın.
1: Siz de yaklaştırmayın. Şimdi indirelim ayağı, makinemizin ayağını. Evet. Ne yapıyoruz ilk başta? Çekmeye başladıktan sonra.
0: Ne kadar ciddiyim ya.
1: Aa, evet.
0: Hadi gül Tuğba, gül. Hadi. Hadi gül Tuğba. Ay ne güzel ya, ya. Çok zevkli.
2: Sen yine de gülme Tuğba. Makineyi takip et lütfen.
1: Bitirdik. İğnemizi yukarı aldık. Çekil buradan.
0: Ay stres oldum. Köpek balıklarının içine daldım. Bu kadar stres olmadım. Şurada iğne ipliği makinede geçirmek. Değil mi hocam?
1: Evet.
0: Geçirmek.
1: Ama çok güzel oldu. Gayet başarılısınız.
0: Hocam işte kameralar var diye demiyorsunuz değil mi? Yani gerçekten olduğu için diyorsunuz.
1: Gerçekten olduğu için söylüyorum.
0: Düşündüm.
1: %80'ini. İlk valla ilk kez oturmanıza rağmen
0: gerçekten
1: çok iyi oldu.
0: Gerçekten ilk defa deniyorum.
1: Evet,
0: çok
1: elimizi sökeceğiz buradan. Bir tane şey alabilirim şuradan.
0: Daha kolay. Tel sökülecek gibi değil. Buyurun. Çünkü niye ben diktim?
1: Evet, çok sağlam dikmişsiniz. Güzel. Ay, bayağı hızlandık. Birden hızlandık, tamam.
0: Ben ki o konuşan gülen Tuğba. Nasıl da bir ciddi iş çok, yapıyorum var ya. Çok ciddiyim.
1: Şimdi şuraya batıralım iğnemizi.
0: Ne diyor hocam?
1: Bakın el, orada. Tam o elimle göz. Tam bu. Çünkü dönmemiz gerekiyor artık. Şu şekilde.
2: Tuğba baya baya dikiş dikiyor.
1: Şimdi cebimizi de dikelim Tuğbacığım. Ne yapıyoruz?
0: Ama şey bu ortada nasıl yapacağız?
1: Hep kenar dikmiyoruz tabii ki. Ortadaki şeyleri de
0: bir dikmek için bir... Hocam elinize dikkat edin.
1: Tamam benim elim uzakta. Hiç merak etme sen yaklaştırma. Evet şu şekilde giriyoruz hemen. O cebin şekline göre döneceksin. Yavaş yavaş yavaş yavaş durabilirsin azıcık.
0: Yine Ayberk telefonun ekranına bir şey yazmış. Hocam terzi kendi söküğünü dikemez mi gerçekten? Size bir sual yöneltmiş. Öyle mi hocam gerçekten?
1: Ay burada kendimden örnek vermek istemiyorum. Genelde biraz zor oluyor hakikaten. İnsan üşeniyor.
0: Şöyle.
1: Yuvarlak yerlere geldik de. Evet. Ay dur dur dur yine çıkacaksın çünkü biraz daha dönelim abi.
0: Bence burada duralım. Daha fazla devam etmek istemiyorum. Neyse cebimiz biraz böyle.
1: Biraz yamuk oldu. Olur. Kadık uzun da doluyor.
0: Ve...
1: Dışarı çıkıyorum neredeyse az kaldı. Tamam tamam dur. Şimdi bir sağlamlaştıralım yine. Tamam. Bitti. Tamam.
0: Oh.
1: Cebimiz de bitti.
0: Ay vallahi gerildim. Başım ağrıdı.
2: Tuğba zorlansa da cebi de dikip dikişi sona erdirdi.
0: Ütüye geçtik hocam şimdi.
1: Şimdi bu diktiğimiz dikişleri iki açıp ütüleyeceğiz ki düzgün gözüksün.
2: Sırada dikilen dikişlerin buharlı ütüyle ütülenmesi var.
0: Tamam ütü de bitti.
1: Ütü de bitti.
0: Şimdi bakalım nasıl bir şey ortaya çıktı. Hadi buyurun.
1: Evet, şimdi ürünümüzü deneme vaktimiz geldi.
0: İlk defa kendi yaptığım bir şey giyiyoruz.
1: Gitti mi?
0: Evet.
1: Bundan sonra inşallah hep olur. Bak bakalım, rahat mı, kullanışlı mı?
0: Vallahi gayet güzel. Şuraya da telefonumu koyarım. Kaybolmaz. Çok güzel oldu. Hocam.
1: Güle güle kullan.
0: Elinize, emeğinize sağlık.
1: Senin de eline, emeğine sağlık.
0: Bana göstermiş olduğunuz ilgiye, şefkate, sabra karşı çok teşekkür ediyorum. Atölyenizi kapılarını bize açtığınız için de ayrıca.
1: Her zaman bekleriz. Tuğba bugün çok gerçekten başarılıydı. Umduğumuzdan daha başarılı çıktı. Makinede çok hakimdi makineye.

0: Evde ütülerini de kendi yapıyor herhalde. Ütüde de gayet güzeldi. Çok memnun kaldık. Atölye olarak inşallah daha sonraki bir üründe birlikte çalışmak için yine bekliyoruz kendisini.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandığında işte böyle bir yelek diktim üzerime. Üşüyorum zaten. O da soğuk. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Güneş çoktan düştü, uyanın bakalım! Uyanın be, uyku kumkumaları! Kendinizi mi sandınız? Sizi uyandıracağım! Hadi! Kocacığım, kocacığım, hadi! Kocacığım, sinirlenme! Anne! Anne! Anacığım, babacığım, bu ne uykusu?
1: Uyandık kızım! Sen çayı sürüver ateşe, biz de geliyoruz şimdi! Oo, hadi!
0: Hey, yukarıdaki uykucular!
2: Uyandım yavrum, geliyorum!
3: Tamam, tamam, Allah aşkına çalma o meredi!

günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Bir günahım var ki benim, ektiğimi biçiyorum. Hayat ince,

0: Ne o kız? Gene film mi çeviriyorsun ha?
1: Güzelim benim. Kaf Dağı ardındaki Nazlı Sultan.
2: Söyle kız, bu defa neyi hayal ettin?
3: Kesin şamatayı be! Yüzünü yıkayıp masaya oturmayana zırnık bile verme.
2: Hadi yürü bakayım.
3: Hadi dur.
2: Hadi.
4: Hadi.
2: Varım yoğum sensin benim. Onların sözlerine kulak asma.
3: Anneanneciğim, koca evde bir sensin beni anlayan. Ne zaman hayalimde bir dünya yaratsam, benden alay ediyorlar.
2: Aldırma dedim ya. Anlat bakalım, nerelere uçmuştun demin?
3: Kendimi meşhur bir şarkıcı sandım. Bütün suç sende anneanne. Hayal etmeyi bana sen öğrettin.
2: Yavrum, bir tane. İnsanoğlu bu fani dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Demek meşhur bir şarkıcı oldum.
3: Ne güzeldi! Her yanım çiçeklerle, renkli ışıklarla doluydu. Şahane bir tuvalet giymiştim. Pırlantalarım vardı. Herkes beni alkışlıyordu. Birden rüyamın içine ettiler bizimkiler.
5: Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile! Cemile!
2: Geberesice domuzlar! Şu Meret'i götür bari de zıkkımlansınlar!
0: Ne oldun bu defa? Mavi sularda yüzen deniz kızı mı? Karlı dağları ceylan sırtında aşan prenses mi?
2: Susun be! Agob'un kazı gibi sabah sabah soğan yenir mi oğlum?
0: Kadın dediğin çiçek, erkek dediğin soğan kokar anacığım, soğan!
1: Soğanla mı erkekliğini ispatlayacaksın? Hepimiz soğan yersek, pazar yerinde tek müşteri yanımıza yaklaşmaz.
4: Bir daha soğan yemeyeceksin.
0: Tamam babacığım.
2: Bugün götürecek misin mağazayı, örtüleri?
3: Götüreceğim.
4: Dönüşte uğrayıver Kemal Bey'e. Onu özlediğimizi, yemeğe beklediğimizi söyle.
3: İşi bitirmek için sabaha kadar çalıştım. Mağazadan hemen pazar yerine döneceğim.
2: Zorla güzellik mi olur? Kemal Bey'e gitmesi şart mı? Varmayın sultanımın üstüne.
4: Sen yok musun sen? Hep onu şımartan, hayalci yapan sensin.
3: Uğraşmayın anneannemle. Peki, uğrarım Kemal Bey'e.
1: Çay koyun bana. Açlıktan ölsek kimsenin umurunda değil.
2: Recep ve Zineti, kızları Cemile'ye bir damat bulmuşlar.
6: Kimmiş?
2: Biraz yaşlıymış ama paralıymış.
0: Paralı adam ne yapsın pazarcının kızını?
2: Adam araba komisyoncusuymuş. Aşık olmuş Cemile'ye.
7: Kapat ağzını be! Düşmanlarımızın lafını etme.
0: Kadıncağız iki çift laf ediyordu, söyleyeceklerini ağzına tıktın.
7: Sana ne? Kim öküzünü hösledi? Avradımıza sözümüzü etmek için senden müsaade mi alacağız?
0: Kesin! Düşmanlarımız için birbirinizi kırmayın. Epey gülleşti Ali Koç'umuzun mahpushaneden çıkması. Dile kolay be babacığım! Tam 13 yıl! 13 yıldır bu sofrada eksik! Yakışıklı, mert, avare halim benim!
7: Duyan da bu lafları sahi sanır. Bu palavraların yüzünden Ali yolunu şaşırdı, kodese düştü.
0: Dalaşma benimle!
7: Yalan mı? Avarenin, işe yaramazın tekidir Ali! Ne zaman 5 kuruş getirdi bu eve? Hangi gün pazar yerinde çalıştı ha? Biz çalışacağız, o yiyecek!
2: Kimsenin ekmeğini yemedi Ali! Hiçbirinizin hakkı yok onun üstünde!
7: Böyle diye diye şımarttın onu!
0: Belki mahpusta mı adam etmiştir? Çıktığında pazar yerinde çalışmayı kabullenir!
7: İki bileğimi keserim yapmaz bunu!
0: Ya ne yapacak, sabah akşam sokakları mı arşınlayacak?
7: Pazar yerinde çalışması şart mı?
0: Gene kaçak işine dalarsa bu defa paçasını 13 değil... 70 seneyle zor kurtulacak.

0: tarır.
1: Ah ah, bu Ali illetli edecek beni. Senin işin ne kaçakçılıkta? Ah, o küflü duvarlar içinde günah değil mi sana? En iyisi onun başını bağlamak. Ha, gelin haklı. Ali'yi hem eve hem işe yalnız kadın bağlar.
0: Hmm. Ali hiç kadın etiğine bağlanıp da muma döner mi? Hem nerede o kadın? Güzel, paralı olmalı. Altında arabası, ardında uşakları, kocaman apartmanları, fabrikaları... Benim avare Ali'm ancak böyle bir kadın avucu içine alabilir ya.
2: Ben bu kadını biliyorum.
3: Sen hep bizi mi dinliyordun velet?
4: Dur bakalım, üstüne gitme çocuğum.
3: Anlat kardeşim, ne biliyorsan anlat.
4: Hadi yumurtla bakalım, seni dinliyoruz.
2: Altında arabası, ardında uşağı, kocaman apartmanı dedi ya Nuri abi. Bu kadını tanıyorum ben. Komşu mahallede kocaman bir inşaat var ya... Geçen gün okuldan dönüşümde oradan geçerken gözlerimle gördüm. O inşaatın sahibi kadın hem güzeldi hem de zengin. Lüks bir arabası vardı, üniformalı bir şoförü. Oo, mühendis ona bilgiler verdi. O koca inşaatın sahibi oymuş. Hem de tek başına. Başka apartmanları da varmış. Fabrikası da, oo, çok zenginmiş. Hem kocası öleli de epey olmuş. Şimdi dul yaşıyormuş. Tek başına. Benimle tanıştı. Evine davet etti. Adı Neriman.
0: İşte bu kısmetin en güzeli.
3: Ali, Ali! Gene dört ayağının üstüne düştün.
4: Hadi bakalım, göster şimdi yakışıklılığını.
5: Oğlum, koçum benim! Kurtar bizi bu fakirlikten!
1: Sıkı tut ayağını Neriman, sana öyle bir koç salıyoruz ki...
3: Boynuzuna güvenen mi ortaya çıksın? Ali demişler adına... Yakışıklı mı yakışıklı, mert mi mert? Böyle kocayı nereden bulacaksın Neriman yenge?
6: Elinize sağlık, hepsi bu kadar mı?
7: Hepsi bu kadar.
6: Teşekkür ederim.

0: Oo, bu ne sürpriz! Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İçeri buyurmaz mısınız?
1: İşim var, pazar yerine dönmedim.
0: Ya, o halde seçin istediğiniz arabayı. Sizi pazar yerine götüreyim, yolda da konuşuruz.
1: Hayır, otobüsle dönerim. Babam özlemiş sizi, bir akşam yemeğe bekliyoruz.
0: Teşekkür ederim, çok mütehassıs oldum. İlk fırsatta rahatsız edeceğimi iletin babanıza.
1: Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Bu sıcakta terleme, pişme, yiyecek bir şeyim yok deme! Recep babanın fabrikası senin için dokudu bunları! Allı verelim, morlu verelim, Allah günah yazmazsa borca verelim! Al hanım, al bundan iyisini bulamazsın, bulamazsın!
3: Duyduk duymadık demeyin, seyyar Amerikan pazarı burada! Münih ayağınıza geldi! Avrupa'ya giden arkadaşına sipariş verip billet etme! Fransız malı mayolar! Alman losyonlar! İngiliz diş macunları bende! Seyyar Amerikan pazarı burada!
1: Ayağınız alırsın, kaç tanesi?
4: Bende ne oldu, sen de aç! Domates 7 lira, üzüm 10 lira, şeftali 7 lira!
3: Zeytinime bak, zeytinyağıma bak! Hali sayvalık bunlar! Şu sabuna bak sabuna, yıkanma şeker niyetine ye! Sabuna bak!
5: Hey maşallah, bu karpuzları kes kes al, kes kes al! Karpuzun kralı bunlar, kes kes al!
6: Lafı kes, mala bak mala! Çamaşır mı yıkadın ablacığım? Sepetini benden alacaksın!

0: karnın mı ağrıdı teyzeciğim? Oturanı benden seçeceksin.
1: Hey yavrum be, şuna bak, şuna! Fukara veri bu, fukara veri! Vatandaş, bu pahalılıkta lokantaya gidip keseni zehirleme! Akıllı adamın gıdası burada, lahmacı!
2: Babana mı kızdın? Şoföre mi kızdın? Mal sahibi kirayı mı arttırdı? Sular mı akmıyor? Elektrikler mi kesildi? Çek bir niyet! Uyuzunu kaşı!
3: Hadis-i şerifler, karınca duaları, tesbihlerim, esanslarım, kitaplarım...
4: Canlı canlı adam Ercan'ı! Ey mübarek ey! Gözünü seveyim senin, yeme de yanında yat! Canlı canlı bunlar, adam Ercan'ı, haydi Mercan'a gel, Mercan'a!
5: Kaç bir numara, 2,5 gel abla, şansını dene abla! 3 kat bir numara, 2,5!
6: Ablacığım, bunlar vallahi domates değil, Hacı Bekir'in lokumu, hey!
7: Ablacığım mı? Üstüme eğilik sağlık! Ben senin ablan olacak yaşta mıyım, ha? Ağzını topla sen!
8: Haydunuz!
6: Abla dedikse saygımızdan, bakayım, yaşlısın getir, demedik, getir, der miyiz gel ki hiç? Seni görenler bu küçük evladım, kızı pazar yerine nasıl getir tek başına bakayım yollamışlar der. Şu gözlere bak, şu saçlara, şu mini mini ellere, hopka gibi ağza, Allah'ını seven bu küçüğe yol açsın pazarda!
3: Yandım gide gele oğlum, bariden bir istida yazı verdi, hakkımı arayayım.
2: Bunu beğendim şekerim.
9: Sağlamdır, ucuzdur, yıkanınca da renk atmaz.
2: Ya. Kaç metreden çıkar acaba?
9: Bilmem. Hanımefendinin boyu bosu nedir?
2: Aa, ayol karşındayım ya. Çıkar metreni. Ölç nazik bedenimi.
0: Neyler var, sepetler? Hey, şuraya bakın, Recep malını nasıl satıyor bak! Yakında başımıza taş yağacak, taş!
9: Bana bak Osman, senin şu itine söyle havlamasın!
8: Ağzından çıkanı tartsana sen!
9: Tartma yarabbi! Lan tartmazsam ne olacak?
0: Ölümlü dünyada ayıptır, uzatmayın müşterilere karşı!
8: Ne aranıyorsun be? Sıcak başına mı vurdu ha?
0: Sen karışma bu işe Yaşar!
6: Senin gibi kansızdan izin mi alacağız?
0: Kansız senin sülalen ulan!
7: Aaa! Aaa! Koşun, koşun! Polis çağırın!
0: Müşterilere ayıptır ya!
7: Ayırın şunları!
0: Ulan yüz yerin!
2: Davacıyım komiser bey, her biricinden davacıyım. Her biri sizden ne oldu?
0: Ya şu an komiser
8: yeter ya!
10: Sizler babalarısınız. Yakışır mı esnaflıkta bunca düşmanlık?
3: Haklısın komiser bey, içtiğimiz bir yudum su, yediğimiz bir lokma ekmek.
10: Mutlu yarınlar için kardeşçe yaşayalım. Komiser abi, kusurlarını sen bağışla.
11: Olmaz bir daha böyle şeyler.
10: Söz verin bir daha birbirinizle dalaşmayacağınıza. Hadi bakalım, serbestsiniz.
2: Komiser beyciğim, ya ben ne olacağım acaba? Söyler misin?
10: Fazla konuşma! Kavgaya sebep olduğu için seni deli yatı karıma! Götürün evine!
12: Şu Osmanlı oğullarının Allah tez günde canlarını alsın!
13: Aa kızım, gecenin bu saatinde intizar etme!
12: İntizar etmeyeyim de ne yapayım? Bunca zamandır bizimle uğraşıyorlar, bela arıyorlar! Ya bir gün erkeklerimden biri elini kana bularsa... Ne olur halimiz, kahrımızdan, acımızdan sürünürüz!
9: Yeter artık, kapa çeneni!
13: Çocuklar düşe kalka büyürler, erkekler de dövüşerek yaşarlar. Onların kanında, huyundadır serdarlık.
12: Allah'ını seversen sus! Sus da aklımı büsbütün karıştırma!
13: Yavrum, şu halimi görüyorsun değil mi? Yıllar yılı çalış, uğraş, didin, bir arpa boyu kadar bilen büyüme. Bari sen anana benzeme. Pazarcı karısı olup gençliğini çürütme. Kemal Bey paralı, kibar, iyi bir...

insan. Üstelik de sana vurgun. Ömrü billah pazarda örtü satacak değilsin ya. Elbet evleneceksin, yuva kuracaksın. Babanla ben Kemal Bey'i münasip görüyoruz. Bu kısmeti kaçırayım deme. Sonra başını taşlara vurursun.

0: Güzeller güzeli kızım benim, nedir derdin söyle.
1: Annem üstüme varınca, evleneceksin deyince dünyam başıma yıkıldı.
0: Aa, anan kim oluyor da senin minnacık yüreğini kan ağlatıyor? Bu evde benim sözüm geçer. Kimse seni zorla o herife veremez. Gün ola neler doğar. Bir de bakarsın gecenin zifiri karanlığında aniden bir güneş doğar pencerene. Hayalindeki erkek dayanır kapına. Genç, mert, güçlü, kuvvetli. Alır seni atının terkesine, bembeyaz bulutlar içine dört nala götürür. Gelin olursan parmakların, saçların kınalanmalı. Kapımızda çifte davullar, zurnalar çalmalı. Varım yoğum Cemilem benim.
2: Canım. Bu sana iyi bir ders olsun. Bir daha ne aşka inan ne kadınlara. İkisi de insanoğlunu ya toprağa düşürür ya da böyle mapuslamına.
3: Demek aşka da kadına da inandığın yok.
2: Benim paramla metelik etmezler.
3: Gençsin, elin ayağın güçlü. Seni boşta bırakır mı bu karı milleti Ali abi?
2: Şu taş duvarlardan çıktığımda ellerimi ceplerime sokup güneş altında dolaşacağım. Hiçbir işe girmeyeceğim. Hiçbir karıya bakmayacağım.
3: Yolunu nasıl bulacaksın?
2: Ne babamın işinde çalışır, gençliğimi pazar yerinde harcarım, ne de haybeden sırtımı kapılarına dayarım. Zora askıya gelemem ben.

0: avare olmuşum bu yolda. Beni ne baba korkusu, ne de kadın eti kafese sokamaz.
1: Hadi ya, hadi be oğlum, hadi ya. Ya hadi ha. Hadi çabuk olun, çabuk olun, hadi. Hadi, hadi canım. Hadi, hop. Al şu iskemleyi de bakayım. Tamam. Öyle dikilmeyin, çökün hepiniz, oturun.
2: Tamam, tamam.
3: Ha, ha, ha.

0: afiyet olsun.
1: Ay, bayıldım yani.
0: Afiyet olsun. Hadi de.
2: Hey, şuraya bakın, kim geldi?
3: Aa, kız, kısmetin en güzeli ayağına geldi. Saçına başına bir çeki düzen der bakayım.
4: Hadi hatun, kalk, kalk bu Kemal Bey, bu karşılayalım, kalk.
1: Ooo, efendim hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz.
1: Şeref verdiniz fakir soframıza.
3: Ah Kemal Bey oğlum, vallahi kaynananız sizi seviyormuş. Henüz yemeğe oturacaktık biz de. Cemile, kız, kim gelmiş ayol? Bastırdınız bizi.
5: Estağfurullah. Sözüm vardı, rahatsız edeyim dedim.
1: Başımızın üstünde yeriniz var.
6: Ne duruyorsun? Masallardaki sevgilini bırak da ayağına gelmiş adama bak.
3: Uğraşma benimle. Bütün numaranızı söylerim ha.
1: Cemile, orada demir mi attın kızım? Gelsene, misafirini karşılasana!
5: Efendim, bu sizin.
3: Aa, aman ne zahmet Kemal Bey!
5: Bunu da siz kabul buyurun Recep Bey. Aa,
1: sağ olun, var olun. Bizleri mahcup ettiniz.
5: Lütfen bu çiçekleri aciz kulunuzdan kabul eder misiniz?
7: Teşekkür ederiz Kemal abi.
3: Bunlar da nereden çıktı Allah aşkına? Bu ne adilik, bu ne basitlik değil mi Kemal Bey oğlum? Aa, üstüme iyilik sağlık, sıcak başlarına vurmuş bunların ayol! Eğer karşılık vermezsen vallahi kudururum!
1: Aa, dur hatun, onlardan bize ne, biz keyfimize bakalım! Bak üstelik misafirimiz var!
3: Sen kaçma be, hadi kalkın hatunlar, kıvırın! Çatlasın düşmanlar, hadi! Aşağıda yavrum!
1: Kemal Bey, yoksa rahatsız mı ettik sizi?
8: Yok, estağfurullah, estağfurullah, ne demek efendim, rica ederim, rahatsız olarak gördüğünüz için rica
1: ederim. Buyurun oturun öyleyse.
8: Efendim gitmem gerek, bazı işlerim var da, siz eğlenmenize devam edin, ben evde rahatsız ederim. Hoşça kalın, Allah'a ısmarladık!
9: Efendim, efendim, ay fakir mahallemize bu ne şeref efendim!
10: Yoksun mahallemize bu güzelliğiniz, şu şahane inşaatınızla...
9: İnanılmaz bir asalet getirdiniz! Adınız, şöhretiniz ta yedi mahalle ödeden duyuldu! Her fakirhanede sizden
10: bahsedilir! Allah sizden razı olsun!
9: Her tuttuğunuz altın olsun!
10: Teşekkür ederim! Bu nazik sözlerinizle beni duygulandırdınız! Sizi bana kadınlar kolumu gönderdi! Memduh, hanımefendine...
9: Kadınlar, madınlar da neymiş?
10: Evet efendim! Kadınların kolundayız!
9: Sürüngenler Mahallesi'nin Pazarcıgil Derneği'nde aciz kulunuz Raziye, kadınlar kolunda başkanım!
10: Oh, çok memnun oldum Raziye Başkan! Bendeniz Sevda Hanımefendi de başkanın muaviniyim! Oh, kadınlar kolumuzun böyle tatlı dilli, güller yüzlü başkan ve muaviniyle tanıştığım için şeref duydum!
9: Bu şeref size
10: ait!
9: Ait.
10: Oh, buyurun! Demek kızınız Ayşe, biz onunla daha evvel tanışmıştık, öyle değil mi yavrucuğum? Para. Müsaade buyurursanız şu 500 lirayı kızınıza takdim edeyim. Çok sevdim onu, tarafımdan bir dondurma yesin.
11: Teşekkür ederim efendim.
9: Şey, bu da gelini.
10: Öyle mi? Evet. Demek kalabalık bir aileniz var.
9: Öyleyiz ya oğullarım, kızlarım, gelinim.
10: Ailemizin göz bebeği de Ali'dir.
9: Ali mi? Ali oğlumdur, onu hepimiz severiz. Genç, yakışıklı, bir içim su gibidir kafir!
10: Öyledir ya! En zengin mahallenin güzel kızları hep onun peşinde koşar ama o hiçbirine yüz vermez!
9: Neden yüz vermez? Alim gençtir ama okumuş, kalem yalamış erkektir! Bugünün sözde genç kızlarına metelik vermez! Gözü gönlü hep olgun kişilerdedir!
10: Oh. Ya! İçelim hanımefendiler!
9: Sizin sıhhatinize, güzelliğinize, altın kalbinize içelim!
10: Ve de Ali'mizin yakışıklılığına! Ah, içelim mi? Hmm.
9: hanımefendiciğim. Şu kör olası ne zaman içsem işte böyle mideme ateş gibi oturur.
10: Afiyet olsun hanımefendiler. Oğlunuzdan bahsediyordum.
9: Biz de bunun için size geldik ki. Gençtir, olgundur, yakışıklıdır. Ama ne yazık ki işsiz. Onun aslan gönlüne bir türlü iş beğendiremedik.
10: Sizin namınızı duyunca o iyiliksever kalbinizin kapısını çaldık Ali adına. Ya. Ali'ye bir yardımım dokunursa zevk duyarım.
9: Bu zevk bize ait.
10: Memdu? İstediği zaman bana fabrikaya gelsin. Ben onun aslan gönlüne uygun bir iş bulurum, kart vizitimi versin.
9: Buyurun. Hayda! Ayol, Fıdıka!
10: Ne var hatun, söyle!
9: Şunlara bak ayol, şunlara!
11: Güneş başınıza mı çarptı hatunlar?
9: Sizlerde hiç utanma yok mu? Gelsene! Gelsene!
11: Bu ameli bozuk karılar içip içip kapılarımıza mı dayanacaklar? Namuslu kocalarımızı ağızlarında sakız mı yapacaklar? Yürüyeceğiz! Yürü!
12: Beygir misin be karı? Burnun ucunu göremeyecek kadar sarhoş ol, sonra da bir araba dayak ye! Bu ne hal? Hani bizim namımız, şerefimiz?
9: Şu fakirlikten yakında kurtulacağız! Paşalar gibi de yan gelip yatacağız, anam be!
12: Hem hala ayılmamışsın karı, rüya mı görüyorsun?
9: Dul karıya gittik! Tepeden tırnağa onu yağladık! Sonra da alimet ettik. İşsizliğinden yakındık.
10: Karı hemen abayı yaktı Ali'ye. Kartını verdi, bekliyor.
9: Bize içkiyi zorla içirdi. Ha? Ayşe'ye de dondurma alması için 500 lira verdi kadına.
12: Ne? 500 lira mı? Nerede, nerede? Ayşe nerede?
9: Ayşe! Baban çağırıyor, gel kızım, gel!
12: Nihayet kurtulduk! Devlet kuşu Ali kuşumuzun başına kondu! Kurtulduk! 500'e hücum!
13: Eyvallah hemşerim.
14: Aslan Ali, ben taşırım. Pazar yerinde lahmacun satmayacaksan, babam gibi bakkallık yapmayacaksan, kaçakçılık işine tövbe etmişsen ne iş tutacaksın?
13: Bir yudum suyla bir lokma ekmeğimi nereden olsa çıkarırım ben.
14: Bütün aile heyecan içinde. Sana öyle bir devlet kuşu hazırladılar ki düşman başına.
13: Devlet kuşu mu?
14: Apartmanları, fabrikaları olan çok zengin bir dul. Anlasana işte, bu devlet kuşu senin başına kondu.
12: Evet! Sen kendini ne sanıyorsun be?
13: O kart dulun ayaklarına kapanmam, kendimi satmam.
9: Koçum, civanım Ali. Tam 13 yıl tazecik bedenini o küflü duvarlara gömdüm. Bizi acılara, hasretlere boğdun. Pazar yerinde çalışmazsın. Neriman Hanım'ı beğenmezsin. Bu kıtlıkta nasıl iş bulacaksın?
15: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
10: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
16: Bana dondurma almam için 500 lira verdi.
12: Daha ne kadar zaman böyle sürüneceğiz? Yüzümüz hiç mi gülmeyecek? Ne sigortamız var, ne de emekliliğimiz.
9: Nedir bu fakirliğimiz, bu bitmez çilemiz? Allah hiç görmeyecek mi bizi? Ali, bizi ancak sen kurtarabilirsin oğlum.
15: Sen ailemizin en asaletli kişisisin. Elbette pazar yerine yakışmazsın.
9: Sana fabrika müdürlüğü, altına araba, ardına uşaklar yakışır.
16: Abi, bizi kurtar!
14: Yeter! Susun! Kurban etmeyin Ali'yi!
9: Yapma evlat! Arabası var! Çok

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
11: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
9: Demezdi.
11: O zaman bize müsaade.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: İşte somonun hası.
14: İyi geldi mi boğaz havası?
15: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
16: Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
18: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
20: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
21: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
20: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
21: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
20: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
21: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
22: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
23: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında...

0: gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: PTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
3: tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
3: Tam bir Bosch.
4: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan biz seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Bizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar bugün 18'de TV4'te.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar...

0: sistem.
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
6: galonla. Vay be! Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Kolay mı?
8: Nasıl kolay?
6: Aa!
7: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
6: Gel buraya, gel.
9: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Emrinize amadeyim hanımefendi. Bütün arzum sizin gibi iyiliksever bir hanımefendinin emrinde çalışmaktır. Saatinize.
3: Bu tatlı sözlerinize hayran kaldım. Sizden ne diploma ne bonservis istememe lüzum kalmadı. Siz Hayat Üniversitesi'ni bitirmişsiniz Ali Bey.
2: Beni şımartıyorsunuz.
3: Susunuz. Tek kelime istemem, anlaştık. Şu andan itibaren size tüm iş yerlerimin genel müdürlüğünü veriyorum. Fabrikalarımın, inşaatlarımın, otellerimin hepsinin 10.000 lira da maaşı.
2: 10.000 lira mı?
3: 15.000 lira.
2: 15.000 lira mı?
3: 20.000 lira.
2: Seni. 20.000 lira mı?
3: 30.000 lira. Yo, itiraz istemem. 30.000 liradan da tek kuruş fazla etmezsiniz. Hadi gelin, size hem evimi göstereyim, hem de sizi benim çiçi oğlum Zafiyet'le tanıştırayım.
2: Zafiyet mi?
3: Tekman!
2: Eyvah! Tamam!
3: Zafiyet'i seveceksiniz. Şirin, tatlı ve pek oyuncudur abisi.
4: Tutana şunun acını!
2: Aman öyle tut.
4: Sen kımıldama, ben dinleyeceğim etrafımı.
2: Ne şirin şey ya,
4: lalala. Sen kımıldama, söyle bakayım. Sen dostum musun, düşmanım mısın?
2: Ben neden düşmanım?
4: Düşmansın sen!
2: Ay yapma, vurma ya! Allah Allah, vurma bak!
4: Düşmansın!
2: Vurma diyorum. Ya sonra ben bir vurursam... Ay yapma ya, vurma, malışım var ya! Of, nasılım?
4: Sen kırmızı
2: yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yoksun! Sen kırmızı yo

0: porque va a acabar de
1: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum. İstifa ediyorum.
2: Oh, Ali Bey, bunu yapamazsınız.
1: Bal gibi de yaptım işte.
3: Var mı be böylesine kalleşlik? Bütün mahalle anamla karıma çullandınız. Bunu yanınıza bırakırsam, bana da Zehir Mustafa demesinler.
4: Utanmadı mı o yaşta, o başta karın anamla dövüşmeye?
5: Oğlum, kaşınıyor musunuz? Bela mı arıyorsunuz?
4: Senden gelecek bela kese kağıdıyla gelsin babalık!
2: Yaşar! Bekir! Allah aşkınıza uymayın!
6: Ben karışma! Erkek işine burnunu sokma!
3: Erkeğe bak sen erkeğe! Haydi! Soğanın erkeği burada! Karnın mı ağrıyor teyzeciğim? Al eline soğanın erkeğini, otur buraya!
6: Gel lan yine!
3: Oğlum yapmayın Bekir! Çok durdunuz siz! Kendine de gelin!
6: Vay be abiler ya! Ne yapıyorsunuz abi?
2: Yapmayın diyorum! Bırakın kavgayı!
6: Ayrılın ya! Ayrılın komşu!
7: Ayrılın diyorum ya! Ayrılın, ne oluyorsunuz be?
2: Durun, kavga etmeyin, ne olur!
6: Karışma be!
8: Allah!

0: musun?
1: Cemile! Sen benim aşkımsın! Düşmanımın kızısın!
2: Buraya nasıl geldin? Kardeşlerim seni görmesinler!
1: Aşkın kanatlarıyla uçarak geldim! Kardeşlerinden korkmuyorum!
2: Seni görürlerse öldürürler!
1: Bir siyah manto gibi vücudumu saran şu gece... ...beni onların gözlerinden gizler! Fakat sen istiyorsan... ...varsın beni öldürsünler! Senin aşkından mahrum bir hayatı neyleyim? Düşmanlarımın eliyle girecek bir ölümü... ...tercih ederim!
2: Hayır! Ölümden uzak kal! Seni tam 13 yıl hasretle bekledim! Ama bu ev benim yuvam! Onlar da kardeşlerim! Niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
1: Cemile! Bu kalleş dünyada gücü yeten yetene! Hep büyük balık, küçük balığı yutuyor! Yemin ederim ki bu düşmanlığı ben çıkarmadım!
2: Ben de! Daima kalplerimize huzur ve sükun dolsun istedim!
1: Ey!
3: Konuşsana ulan, okusana!
1: Parasızım, pulsuzum, avarıyım! Ama aşkım deniz gibi hudutsuz, sadakatim geceler kadar derindir! Kaderimi ayaklarının altına seriyorum bu gece! Ey benim sevgilim! Düşmanımın kızı! Bana güzellikte senden üstün, senden yüce birini gösterebilir misin? İşte bunun için sana aşığım! Sen bir tanesin, benimsin! Allah her iki ailenin de belasını versin! Ne sen bana, ne de ben sana düşman olamayız! Belki aşkımızın yolu karanlık ve biz yalnızız! Ama ne fark eder sevgilim? Kerem olur, seni kanatlarımda taşırım! Ferhat olur, dağları delerim!
2: Sus, yeter artık! Korkuyorum, bizi düşmanlarımız görmesin!
1: Beni kovma! Bana yeter artık deme!
3: Yarınlar bizim!
1: Aşkımdan ölüyorum! Yanıp tutuşuyorum! Serinlemek istiyorum sevgilim! Bizi...

0: ancak ölüm ayırır. Ey ölüm, senden korkmuyorum.
1: Allah kahretsin seni! Ulan bir çuval inciri berbat ettin
0: ne
1: be!
0: Ne yaptım ya?
1: Ya bak, halimi görmüyor musun? Ben ıslanmışım, ağzımı kapamışım, sen hala bülbül gibi ötüyorsun! Hadi yürü! Pazarda lahmacun satmaya benzemez bu! Hadi yürü, defol! Allah cezanı versin senin!
2: Bana bak, senin adın Nuri'ydi değil mi? Dün gece penceremizin altına dikilip torunum Cemile'ye ilanı aşk yapan kimdi?
3: Bilmiyorum.
2: Sen şeytanın cirit attığı yeri bilirsin. Seni domuzun teki seni. Düşmanımsın ama madem ki sır saklamasını biliyorsun, kulaklarını aç da beni iyice dinle. Bu işi torunum için yapıyorum. Birbirimize düşmanız ama benim aşka boynum kıldan incedir. Cemile'nin tertemiz sevdası yoluna ta Fizan'a giderim.
3: Yaşa! Ben de Ali'min aşkı uğruna canımı seve seve veririm!
2: Sana iyi haberler getirdim. Ali'yi bulacak, hepsini anlatacaksın.
3: Aman sen ne şeker şeysin koca karı!
4: Yapma, başım dönüyor, yere düşeceğiz! Yapma!
5: Allah'ım, kocama kalkan o düşman elleri kökünden kurut yarabbi! Sana nasıl kıyıp vurdular?
6: İşte yatağa düştük, ne olacak? Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi? İkisi de şimdi kahvede. Bu evin temeldiri benim.
5: Sensin koçum.
6: Ama beni dinleyen kim? Kızımızın varlıklı biriyle evlenmesini istedim. Düğününü görmek diledim. Topumuz şu rezil fakirliğimizden kurtulacaktık. Ona beğendiremedik Kemal Bey'i.
7: Nedir bu halin anneanne? Ay. Islanmışsın, mahzunsun. Getirdiğin haber yoksa kötü mü?
2: Of, aman, yorgunum, bitkinim.
7: Yalvarırım, anlat anneanneciğim. Gördün mü Nuri'yi? Sana verdiğim randevuya gelecek mi Ali?
2: Bana hiç aldırdığın yok. Ya beni düştüğüm denizden balıkçılar kurtarmasaydı, ya ölseydim...
7: Allah korusun. Söyle, haberin iyi mi kötü mü?
2: Başım ağrıyor. 20 parçaya bölünecekmiş gibi zonk zonk atıyor. Beni sokak sokak dolaştırdığın, düşmanımın ayaklarına düşürdüğün için kalbin sızlamıyor mu Cemile?
7: Kusurumu bağışla, heyecanlıyım.
2: Bu kadar çok mu seviyorsun düşmanımızın oğlunu?
7: Bu düşmanlığı o çıkarmadı. Biz nefret vekiğinin kucağında doğduk istemeden.
2: Allah sizi mesut etsin, ikinizi de kem gözlerden sakınsın. Ne duruyorsun, mağazaya örtüleri teslim etmeyecek misin?
7: Babam hasta, onu nasıl bırakayım?
2: 40 yıllık patlıcanı kırağa çalmaz. Başında anan yengen var ya, hadi doğru mağazaya. Ali seni mağazada bekleyecek.
7: Seni hazır seni! Bana oyun oynadın. Mutluluğuma gidiyorum. Aşkların en güzeline gidiyorum.

0: Mahpushane duvarları içinde volta vururken iri kıyım laflar ediyordum. Aşka da kaderime de inanmıyordum. Ne kadar büyük bir günah işlemişim meğer. Beni bağışla.
1: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden? Neden?
0: Sus sevgilim. Biz düşman ailelerde aşkı bulan ne ilk aşıklarız ne de son.
1: Peki ne olacak sonumuz? Hep böyle kaçak mı yaşayacağım?
0: Senin dünyanda ve benim dünyamda bize yer yok. Eğer aşkımızın doruğuna erişmek istiyorsak kaçmalıyız ondan.
1: Nereye?
0: Bizi kimsenin tanımadığı çok uzakta bir yer var.

0: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
1: Bizimkiler de öyle. Zengin bir dul bulmuşlar. Biz satılık değiliz. Kendi dünyamızda, kendi mutluluğumuz için yaşayacağız.
0: Ne zaman? Nasıl?
1: Kaçacağız. Ta uzaklara. Bizim dünyamız.
0: Al beni, istediğin yere götür.
1: Benden haber bekle. Belki yarın, belki öbür gün. Nuri ile anneanne bize yardımcı olurlar.
0: Olurlar.
1: Hı? Hava kararmış.
0: Akşam olmuş.
1: Nasıl da geçti vakit.
0: Ya mağazada kimse kalmamışsa? Kasadan parayı bile almadın.
1: Yürü gidelim.

0: Hey, aşağıda kimse var mı?
1: Ne yapacağız şimdi? Evde beni herkes merakla bekler.
0: Ne yapalım, başa gelen çekilir. Her şeyde bir hayır vardır. Kendimiz için yaşayalım. Hadi, yüzün gülsün. Bu mağaza senin artık.

0: geldik.
1: Tahammülüm kalmadı. Sizlerin kurtuluşu uğruna kart bir dulun kölesi olamam. Duyun beni. Duyun beni diye ömrümü tükettim. Hiçbiriniz beni duymadınız. Bundan sonra kendim için, mutluluğum için yaşayacağım. Hiçbiriniz mani olamazsınız.
2: Bu evi terk mi ediyorsun?
0: Dediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
3: Biz sensiz yaşayamayız abi.
2: Otur oturduğun yerde.
4: Yazıklar olsun sana. Bizleri nasıl bırakırsın? Nereye gidersin? Bizsiz nasıl yaşarsın? Oğlum, oğlum, aklını başına devir.
0: Bırakın, depolup gitsin!
1: Ne işi var bizle?
5: Bilmem. Ama hayır değildir mutlaka. Kıstırır, bülbül gibi söyletiriz.

0: Anneanne.
1: Ne işin olur senin bizimle?
0: Söyle ulan.
2: Anlatamam. Öldürseniz de anlatamam.
3: Ardında hiç kimseyi düşünme yavrum. Kader çizgin böyleymiş. Koş, Ali seni bekliyor. Gidin buralardan. Çok uzaklara gidin ki kötülerin şerrinden kurtulun.
4: Seni arayacağım anneanne. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
3: Canım benim.
4: Aşkların en güzeline gidiyorum anneanneciğim. Elveda.
1: Söyle nerede buluşacaklar?
0: Konuş! Ali nereye kaçıracak Cemile'yi, konuş!
2: Öldürün beni! Kulunuz kurbanınız olayım! Dokunmayın onlara! Bırakın, yaşasınlar!

0: yapma, dur.
1: Evladım, söz dinle.
0: Yavrum, dinle. Dur evladım, dur.

0: Gel kızım. Gel yavrum.
1: Gel kardeşim.
2: Hadi. Gel.
0: Şöyle.

0: şey!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin, gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı, satmakla görevlisin, o kadar.
1: Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bir türlü.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin dönüşü birazdan TV4'te.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin. Yerine gelsin yemek sepeti.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
12: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
13: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
12: Hiç gerek yok, piril var.
14: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
14: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
16: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
19: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
18: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
19: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
18: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
19: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
20: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Clis Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Clis, her sen için.
2: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
22: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
3: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
23: Kırklara karıştı.
3: Baban öldü. Eve geldi.
24: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
25: Babam buraya gelmemi istemezdi.
22: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
24: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
18: Gizli Yüz bugün 16.15'te TV4'te.
20: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
26: Yaşanacaksa yaşanacak.
27: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
4: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
5: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
6: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
7: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
6: Hiç gerek yok, Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
12: Tam bir boş.
11: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
13: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
14: Engin Can.
15: Dedeciğim.
14: Yoksa sen de mi bonus oldun?
15: Bonus kıllı.
14: Ne?
15: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
14: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
15: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik bonus kıllı oldum.
14: Yıkıldım şu an.
15: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Johnny Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak İstanbul Belediyesi

Belediye Başkanı adına sayın şahitlerinizin ve sayın davetlilerinizin huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta koca.

0: Peki, bir iki derim. Sağ
1: ol. Bu işte oldu bitti.
0: Bak, kavga yok artık.
1: Aman Allah etmesin.
2: Ah canım benim, tebrik.

0: Daha 3 günün var. Bu ne telaşı oğlum?
1: 3 gün değil aslanım. Tam 67 saatim kaldı. Dile kolay 2 yıl. Fukara anam yolumu gözlemeye başlamıştır. Beni emretmişsiniz komutanım.
2: Otur Ali. Otur, misafir sayılırsın artık.
1: Sağ olun teğmenim.
2: Buyur. İç hele. Yarın teçhizatında teslim edersin.
1: Baş üstüne.
2: Ne kadardır buradasın?
1: Sizden eski isteyemenim.
2: Şimdi ver elini İstanbul, gözünde tütüyor olmalı. Geceye dönmem belki.
0: Baş üstüne teğmenim.
1: Üzülme Antalyalı, biter.
0: Git işine be!
1: 55 saat sonra kardeşiniz pırrrr.
0: Düğününe çağırırsın artık.
1: Elbette. Adreslerin her biri defterimde.
3: Bizim oralarda bekleriz. Havası suyu iyidir ha.
1: Aceleniz ne yahu? Daha iş güç tutmadık. Evlenmek kolay mı?
0: Bunca hasret başka türlü bitmez. Aşk ateşten gömlektir oğlum.
4: Ali! Bugün bulaşık sırası sende, gelsene!
1: Git işine! Bugüne bugün teğmenimle karşılıklı sigara tellendirmiş adamım ben.

0: Buyurun, burası Doğu Dil Karakolu, ben Başçavuş Niyazi. Bir ihbarda mı bulunacaksınız? Peki, hemen yolu tutarız. Ali!
1: Buyurun Başçavuşum.
0: İhbar var, Ahmet'i de al, hemen yola çıkacağız.
1: Emredersiniz.
0: Yarım saat oldu, bir araba bile geçmedi.
1: Belki yol değiştirmiştir.
0: Sanmam.

0: olmuş. Dur dememize rağmen kaçmak istedi. Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
1: Yeter bu kadar. Bekiroğlu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi vilayete gönderilmiş, ailesine haber verilmiştir. Arabada bulunan saat çakmak cinsinden kaçak eşya vilayete teslim edilecektir.

Ne ağlarsın gelin? Dünya fani, insan konuk. Kim umardı benim oğlum eğri yolun fırsatını ganimet bilecek? Devletten fermansız mal kaçıracak, satacak mı, aracılık mı edecek bilinmez. Yoktu benim işim. Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avludur. Öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar. Sormaz mı oğul?

0: misin İbrahim? Bizi böyle kanlı dertlere uğrattın. Revam. Geldik de ne bulduk şu yalan dünya?
1: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim?

0: Ali!
1: Vay Erdal!
0: Aslanım be!
1: Dur ya, sabun dur!
0: Boş ver sabuna şimdi be, hoş geldin!
1: Hoş bulduk!
2: Ali hoş geldin!
1: Hoş bulduk Zekeriya abi!
0: Usta fazla sevinme, 6 ay saç tıraşı yok sana bu heriften! Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadın! Yahu konuşsana! Dut yemiş bülbüle dönmüşsün! Anladık! Bu akşam anacığınla yengeye hasret gidereceksin ama... ...bizi hepten unutursan ha!
3: Ali abi geliyor!
4: Ali! Yavrum, şükür kavuşturana!
1: Oh anacığım! Gençleşmişsin anne!
4: Eğlenme bu karanlığa, ayakta duracak mecalim kalmadı!
1: Aa, eski topraksın sen! Nura nasıl anne?
4: Nasıl olacak? Aklı fikri sende! Her akşam uğrar döndü mü diye!
1: Osman Usta ne alemde? Dükkana gitmeli hemen!
4: Osman Usta dükkanda değil, yaşlanmıştı biliyorsun. Ölüm dirim bizim için oğul.
1: Neden yazmadın bana?
4: Oralarda üzülmeni istemedim.
1: Dükkan?
4: Bir pastane açıldı yerine. Gençsin. Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Çalıştıktan sonra.

0: pek yaramış sana.
1: Sen de değişmişsin.
0: Nasıl?
1: Bilmem, daha bir güzel olmuşsun.
0: Ah, ufak bir şey.
1: Sana layık değil ama.
0: Ah, bu yıl da moda.

0: Hadi yemeği, çorbayı soğutmayın.
1: Memnun musun yerinden?
0: Sana yazmamıştım, iş değiştirdim. Butik gibi bir yer. Her şeyi satıyoruz. Elbiseler, parfümler, astragan mantolar. Ne ararsan var.
2: Ne biçim yer o öyle? Yeni bit pazarı olsa gerek.
1: Ben işsizim şimdilik. Osman Usta ölmüş.
0: İş kolay canım. Buyurun efendim. Hoş geldin. Gel.
2: Parfümlerim moda bu yıl. Bu demoda esanstan vazgeç. Ben kullanıyorum.
0: Sen otur biraz. Şimdi kapayacağım. Var mı? Var efendim.
2: Kokusu fena değil. Sesimi dinle sen.
1: Evlenince çalıştırmam seni.
0: O niye? Nasıl geçiniriz sonra?
1: İş bulacağım.
0: Marangoz kalfalığından kaç para geçecek elini? Her şeyin hazırı makbul şimdi. Azıcık paramız olsa bir dükkanda biz açardık.
1: Ne dükkanı?
0: Çalıştığım yer gibi. Bu işte çok para var. Evlenince rahat ederdik.
1: Tasalanma. Ben çalışınca her şey düzelecek.

0: Bir şey mi aradın?
1: İş arıyorum. Marangoz yanında çalıştım askere gitmeden önce. Ustam söylerdi buralar.

0: Derdin var senin.
1: Yok bir şey. Yorgunluk, işsizlik.
0: Eskiden gezip tozardın. Akşamları eve barkı uğramazdın. Erdal da olmasa kimselerle konuşmayacaksın.
1: Canım çekmiyor.
2: İnat etme. Gel bir defa patronla konuş. Neden yapamayacakmışsın?
1: Ağrıma gidiyor. Anlamıyor musun? Evet efendim, sepet efendim demek bana göre değil. Üstüne alınma.
2: Fena mı? Bütün gün beraber olacağız. Söyledim patrona zaten.

0: Zamanla aylık da artar, biriktiririz parayı. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Bundan iyisi can sağlığı. Marangozluk peşinde koştun da ne oldu?
1: Kaç yaşındasın?
2: 24.
1: Peki İngilizce biliyor musun?
2: Hayır.
1: Kazakların, blüjinlerin, şunun bunun markasını doğru okuman gerek. Müşteri alay eder yoksa. Neyse, Nurhan Hanım yardım eder. Bak, Nurhan Hanım'dan çok memnunuz.
0: Kendi iyiliğiniz efendim.
1: Ben Avrupa'ya gidiyorum, dönüşte işe alışmış bulacağım seni.
3: Ali! Hadi uyan yavrum! Hadi bakayım benim tembel oğlum! Kim bunlar Ali? Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın! Hadi kalk davran, işe geç kalacaksın! Kahvaltın hazır!

0: Tekrarla bakalım.
1: Hepsi İngilizce mi bunların?
0: Herhalde. Taklidi. Param olsaydı bunu kendime alırdım. Bayılıyorum. Buyurun efendim. Çantalardan var mı?
2: Var tabii.

0: kadar bunlar? 500 lira indirimli fiyat. İpek bluza rica etsem.
1: Bu kürkü de alıyoruz.

0: 5.300 lira efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle. Belki bir gün sen de alırsın bana. Çok kazanınca.
1: Kaça satıyorsunuz çakmakları?
0: 350 lira.
1: 100 liradan 15 tane alırsan hazır.
0: Tamam.
1: Eyvallah abla.
0: Güle güle.
2: Nedir bu? 100'den alıp 350'ye satıyor.
0: Ticaret. Senin benim aylığım, dükkan kirası, patronun geçimi. Allah razı olsun kızım.
3: Aşk olsun Nimet teyze.
0: Nurhan kızıma bir şeyler alacaktık. Birlikte çarşıya çıktık.
2: Yemeğe kalsaydın.
0: Sağ ol Ali. Çocuklarla babam evde yalnız. Bir şey yaparlar diye korkuyorum. Tasalanma. Ali ile Nurhan evlensinler. Hep birlikte destek olacağız birbirimize.
3: Öyle ya. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle kızım. Ayşe gibi gelin dost başına. Yazıklar olsun. Kocası kıymetini bilmedi. İki çocukla yalnız kodu. Para pul insanı şaşırtmaya görsün. Paranın yüzü sıcak, yüreği zalim denmiş.
4: Üstünüze biçilmiş sanki. Paris'ten yeni getirttik, bu yılın modası.
5: Bir de erkek gözüyle bakmalı.
4: Hanımefendiye çok yakıştı değil mi?
0: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Fermansız mal istemeyen devlet ekmeğimizi suyumuzu kolladı mı?
4: Sana söylüyorum Ali.
2: Evet yakıştı. Çok yakıştı.
6: Anam nerede bizimki?
0: İçeride.
6: Sen iyi misin?
0: Hamdolsun.
6: Ulan iyice boşladın bizi be! Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf, çıldırdın mı ne?
2: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Söyle, anlat! Dostsundan kapısında belli olur. Sır mı saklayacaksın benden?

0: Hadi kalk şuradan, geç karşıya. Hadi.
1: Gel yavrum. Şu işi bir tarihe bağlayalım artık. Ne dersiniz İhsan Bey?
2: Her şey hazır. Nikah günü alınsa tamam.
1: Daha çok eksiğimiz var abla.
2: Ne eksiği?
1: Ev döşeyeceğiz. Gelinlik. Sonra yarım yamalak da olsa bir düğün.
2: Düğüne ne gerek var canım?
1: Öyle deme abla. Arkadaşlar ne demez? Hem insan bir defa evlenir. Gelinlik giymeden, duvak takmadan hiç olmaz.
2: Beyaz gelinlik, düğün. Sonu iyi gelsin.
1: Kızımız istiyorsa elbet düğün de yaparız.
0: İsteyecek elbet. Düğün yapacaksınız. Ben de Bahriye çifte tellisi oynayacağım sonra.
2: Baba!
0: Sen karışma. Paradan kaçıyor bunlar.
3: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
1: İyi bildin.
0: Baş amcamın düğününde Bahriyeliler kılıca durmuşlardı. Kılıçların altından koşarak geçmiştim.
1: Saat 3'e geliyor. Yazıhaneye gidip bavulu alsan iyi olur. Adresi yazdım.

0: yanında çalışıyormuşuz da haberimiz bile yok.
1: Yatmadın mı sen?
0: Öyle dalmışım.
1: Şu düğün işini bir konuşsak.
0: Düğün? Düğünün nesini konuşacağız?
1: Salon kiralarını soruşturdum. Babadan kalma bir elmas yüzüğüm vardı. Onu satsak diyorum. Taktığım yok zaten.
0: Düğün falan istemiyorum. Nuran'la evlenmek bile istemiyorum.
1: O nasıl söz oğlum? Yaraşır mı sana?
0: Hiçbir şey istemiyorum. Nuran başka insan artık. Gözü parada pulda.
1: Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim. Günlerdir düşünüyorum. Katilim ben anne. Katilim.
1: Neler söylüyorsun oğlum?
0: Bir adam öldürdüm. Tanımadığım bir insan.

0: Kaçakçıydı. Askerdi.
1: Kötü işlere bulaşmış, günah senin boynuna değil.
0: Anlamıyorsun anne. Hiçbir şey anlamıyorsun. Günahı kimsenin boynuna değil. Günahı hepimizin boynuna. Sen benim çalıştığım yere geldin. Nurhan'la ne iş yaptığımızı gördün mü?

0: çaresizim. Elim kolum bağlı.
1: Ne güzel şeyler almışsınız.
0: Bunlar ilk parti. Çıkarıncaya kadar akla karayı seçtim. Hepsi kaçak değil mi? Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.

Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avulup öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar.

0: onları da bize sattıracaksın, öyle mi? Pisliğine ortak edeceksin, ağız açmayacağız. Görmezden geleceğiz. Yetmedi mi köleliğimiz? Helal ekmek yedik biz! Senin gibi haram düşkünlerine boyun mu eğeceğiz sandın?
1: Ali! Terbiyesizlik ediyorsun.
0: Üç kuruş için değer miydi söyle? İstediğin hayat bu mu? Bu pisliğe gözün mü kamaştı?
1: Ne yapmak istediğini anlamıyorum.
0: Bilemedin sen. Bilemedin.

Kimi şadırım kendi keyfinde, kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Kimi şadı hürem de kendi keyfinde, kimisine fırkat...

Usandım feleğimde vacüllerimden, doldurup verdiğin badelerinden, sefil feryat eden didelerimden. Abu

0: Boş oda var.
1: Var. Bir gece mi kalacaksın?
0: Bilmiyorum.

Öyle gelirler, çoluk çocuk sıralanırlar. Düğmeye basarım. Her biri bir hatıra işte. Kaybolup giderler. Şimdi kim bilir nerededirler.

0: ağzından lokma geçmez. Didinip durursun bizim için. Ekmeğine ortak, ayağına köstek. Hiçbir işe yaramaz.
1: O nasıl söz? Babam değil misin?

0: Evet, bir şey oluyor kardeşim ya. Bir şey oluyor ki yani.
1: Akrabam olur. Buralarda şofördü. Adres değiştirmişler.
2: Gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. Şurada Halim abi duruyor. Belki o bilir.
1: İbrahim Gündoğan uzaktan hısmım olur.
3: Bildim, iyi çocuktu.
1: Nerede şimdi?
3: Kansızın teki vurdu. Kaçakçılık edeyim demiş. Becerici iş değildi. Öldürmüşler. Yazık oldu yiğide.
1: Ya karısı, çoluğu, çocuğu?
3: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.

0: Gel dedene, gel bakayım gel. Hoppala. Yüzün sararmış. Bir şey mi oldu?
1: Yok bir şey.
2: Hele, anlat bakalım, ne oldu, ne etti? Biraz güvenliğe vuralım.
0: İyi mi, de sonra aşağıya o da vermiş. Lan lan, sonra aşağıya mı oraya gitmiş? Ama çekti ben abi. Dur, sen...
3: Selamün aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Tanıyamadınız galiba. Trende beraberdik. Acınızı deştim.
0: Hayat, elden ne gelir?

0: Yolum düştü. Buralarda kimseyi tanımıyorum.
1: Gurbet eli kötüdür. Lakin insan yerinde yurdunda gurbete düşmeye görsün. Onulmaz bir yaradır. Oğul acısı ok gibi yüreğime işledi.
0: Zaman acıyı dindirirmiş.
1: Sübyan babasız kaldı. Öksüze acır çok ama ekmek veren yok demiş. Kısmetsiz gelin kolladı bizi. Anası babası çağırdı, beni yalnız komadı. Bütün gün uğraşır bir lokma ekmek için. Ne diye anlattım bilmem. Kusura bak.

Ne istiyorsun? Yol beklemek erkekliğin onuru mu? Beni yanlış bilmişsin. Çek git buradan.

0: Rahatsız ettim. Bir şey söylemek istiyordum.
1: Hele içeriye buyur.
0: Yalnızlık belimi büktü demiştiniz. Benim de babam ölmüş çocukken baba yüzü hiç görmedim. Sizi unutamadım. Yaşar'ı, treni. Bir lokma ekmek yer misiniz? Bir yudum suyunuz var mı? Hep düşündüm. Kızınızla evlenmek istiyorum. İş tutarım. Burada kalırım. Hayatta bir annem var yaşlı. Geçinip gideriz birlikte. İsterseniz.
1: İçim ısınmıştı. Meğer gelip kız isteyecekmişsin. Meğer beni baba bilecekmişsin.

Ben evlenmem baba. Yaraşmaz bana. Evlenemem ben. Acımız bize yeter. Bizimle gönül eğlendirme. Söyledim sana, çek git buralardan.

0: Kara talihe sevdalandın, önüne çıkan kısmeti teptin geçtin.
1: Alnımıza böylesi yazılmış.
0: Açık kapı bırakıyordun.
1: Ben halimden memnunum baba. Tanır mıyız, bilir miyiz kim olduğunu?
0: Gelmiş, aramış. Kötü insan olsaydı, sorup soruşturur muydu hiç?
1: İyilikten ne kâr umarsın baba, kuru iyilikten. İbrahim'i geri mi getirecek?
0: Yükü alırdı üstünden, benim yükümü. Erkektir, ağrıma gitmezdi.
1: Sen babamızsın, büyüğümüzsün.

0: Anam sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derdi. Sabrın sonu mu var umut olmayınca?
1: Neye üzüldün gene?
0: Yok bir şey. Hele söyle.
1: Gençsin daha. Güzelsin. Bir gün yeniden evlenirsin.
0: Yaraşmaz bana artık.
1: İnat etme. İnsan paylaşmadan yaşayamaz.

0: Kolay gelsin evlat.
1: Sağ ol. Hoş geldiniz.
0: Kayboldun ortalıktan. Bayağı alışmıştım. Bir acı kahvemizi içmeye gelmez misin?
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
2: Jacobs Origins'le her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen gecenin.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: size de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar bugün 18'de TV4'te.
6: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
7: Acıdıkça artık para veren uygulama.
8: Tek uygulama.
6: İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
12: tam boş.
11: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
12: Tabii
13: Bosch. Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.

0: oyunda her yerde kazanan sensin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
4: Botanik.
5: Abacus.
3: Kasa.
5: Marul.
3: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li Papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
8: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Tuttum kardeş Şupra Levrek. Sana bir mucize gerek.
10: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
11: Doğrusu Carrefour'sa.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama.
5: Acıdıkça artık para veren uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: Abi toplamışsın aileyi.
7: Aile çok önemli.
8: Hadi ben kaçar. Arkadaşlarla buluşacağız.
9: Paran var mı?
8: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
7: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
7: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
6: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
7: Biraz rahat ol.

0: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Bir isteğin var mı?
1: Geç otur. İbrahim'in kanlısını bağışladın.
0: Nereden andın uğursuzu?
1: Bir gün tanısan, görsen.
0: Bağışlamam. Zalim bağışlanmaz.
1: Günahı yoksa, zulmü kendine ise, gene de bağışlamaz mısın?
0: Bizi kurda kuşa muhtaç etti.
1: İbrahim de muhtaçtı.
0: Bu başka. Ne demek istersin?
1: Beni gördün, tanıdın. Nasıl bilirsin?
0: İyisin. Yaşar'a, babama iyi davranırsın. Ne bileyim, gönlümü hoş tuttun.
1: Ben olsam bağışlar mısın? Vur dediler, vurdum.
2: Katil!
3: Bağırma! Yalvarırım, bağırma! Duymasınlar! Unutamadım! Aylar geçti, hep bu fotoğrafla, sizinle yaşadım! Dayanamadım işte!
2: Çek o kanlı ellerini! Acımı zorlamaya geldim buralara! Defol!
3: Nikahlı karımsın!
2: Benden sana karı olmaz!

0: Yemeyecek misin?
1: Ben tokum baba.
0: Nereden tok oluyorsun? Bütün gün çalıştın. Ev işine hasretmiş. Didindi durdu, hiç durmamacasın. Kocanın ekmeği ağrına mı gider?

0: Akşamları kahveye uğur Ali, seni görsünler.
1: Başüstüne. Ne olur anla beni. İstersen bu eve hiç gelme. Yüzünü bile görme. Ama sizleri bırakamam. Başka türlü yaşayamam artık.

0: Paydos etmeyecek misin?
1: Daha bir zaman çalışırım.
0: Hadi eyvallah.
1: Mustafa. Bunu babama bırakır mısın?
0: Peki.
1: Kahvededir şimdi.
0: Olur.

0: Nerede kaldı oğlumuz? Bir şey mi oldu? Dükkana gidecek.
1: Gelir baba. Gecenin bu saati dükkan kapalıdır. Nerede arayacaksın?
0: Mustafa ile kahveye para göndermiş. Hiçbir şey söylememiş.
1: Yabancının nereye sığınacağı bilinmezmiş.
0: Ali yabancı mı?
1: Öyle ya. Dost mu, düşman mı, her bir şeyini öğrendik mi?
0: Ali hepimize sahip çıktı.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

de saklı kalmış bir masal diyarı. Anadolu'nun kalbinde taşla, ahşapla, tarihle örülmüş bir şehir. Burası zamanın durduğu Osmanlı kasabası Safranbolu. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu benzersiz kent, sadece mimarisiyle değil, geçmişin ruhunu taşıyan sokaklarıyla da büyülüyor. Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden olan Safranbolu evleri, beyaz badanalı duvarları, cumbalı pencereleri ve kırmızı kiremitli çatılarıyla adeta tarihi bir tabloyu andırıyor. Yaklaşık 2000 civarında tescilli tarihi evin bulunduğu Safranbolu, Osmanlı dönemine ait sivil mimarinin korunmuş ender örneklerini sunar. Ahşap ve taş malzemeden yapılmış olan bu evler genellikle iki ya da üç katlıdır. Her odası bir yaşam alanı olarak tasarlanmıştır ve evlerde mahremiyet, işlevsellik ve estetik ön plandadır. Geniş saçaklı çatılar, ahşap oymalar ve cumbalı pencereler evlere karakteristik bir güzellik katar.

Safranbolu, adını dünyanın en değerli bitkilerinden biri olan safrandan alıyor. Bir zamanlar bu nadide baharatın ticaret merkezi olan şehir, bugün de safran tarlalarıyla, geleneksel lokumlarıyla ve zanaatkar çarşısıyla yaşayan bir kültür mirası. Osmanlı sivil mimarisinin günümüze kadar en iyi korunduğu yerlerden biri olarak bilinen Safranbolu, sadece mimarisiyle değil, tarihi, kültürü, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir atmosfere sahiptir. Gökyüzünden süzüldükçe 17. yüzyıldan kalma Cinci Hanı, taş kemerli Köprülü Mehmet Paşa Camii ve şehre hayat veren ince kaya su kemeri göze çarpıyor. Bu eserlerin her biri Safranbolu'nun derin tarihine tanıklık etmiş sessiz bekçiler gibi. Safranbolu, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, yaşayan bir tarih kitabı gibidir. Taş sokaklarında yürürken, yüzyıllar öncesine ait bir hikayenin parçası gibi hissedersiniz. Safranbolu, gerek kültürel zenginliği, gerek mimarisi, gerekse doğal güzellikleriyle Türkiye'nin en özel ve korunması gereken miraslarından biridir.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market

0: ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
5: Tam bir boş.
4: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
6: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
8: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
7: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
9: Kırklara karıştı.
7: Baban öldü. Eve gel.
10: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
11: Babam buraya gelmemi istemezdi.
8: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
10: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
12: Gizli Yüz birazdan TV4'te.
13: Sadece dururlar.
14: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
15: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo vallahi.
15: Sen de sadece durula.
17: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
19: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
20: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
19: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
21: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: içinde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
5: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
4: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: At sepete fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
8: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Adriana duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durula.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Vay be, Bird 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Kolay mı?
10: Nasıl kolay?
8: Aa!
9: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran, koca yürekli Vadam. Dile kolay, 35 yıl. Mendil var mı?
8: Gel buraya, gel.
11: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
12: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
13: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
14: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
15: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
12: Fakat çoğu zaman umut yeniden.

0: yeşeriyor, insanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
1: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.

TV 4 ekranlarından Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Erenköy'de Erenköy Perşembe Pazarı'ndayız. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

0: Burada birbirinden güzel sweatshirtler var. Ben de bu tezgaha çıkmayı kendime huy edindim. Daha önce geldiğimde de bu tezgaha çıktım, şimdi de çıkıyorum. Ay niye çıkmayacağım? Niye çıkmayayım? Değil mi Mithat? Tek parça görmüş olduğunuz gibi 300 lira. Burada çocuklarınız için takımlar da var. Şimdi yeri güzel mi değil mi? Onların hepsine pazarda gezerken göz atacağız. Çünkü pazarda gezen hanımlar bir ürün alacakları zaman yerinin güzel olup olmadığını mutlaka incelerler. Yerinin güzel olması da bizim için önemli mi? Tabii ki önemli. Sweatshirtler şu anda genel olarak baktığınız zaman en uygun fiyatlısı 700-800 lira. Bir de şurasında farklı bir etiket varsa onun fiyatı 5000-6000'e, yani 1500'den başlayıp gidebiliyor. Bu dediğim en uygun fiyatlar. Pazarlara gelip 300 liraya, 100 liraya, 200 liraya vardır tezgahlarda. Tabii ki kalitesine göre, nereden alındığına göre, kendi zevkinize göre, giyim zevkinize göre satın alabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz bütün sweatshirtler, ihracat fazlası ürünler. Güvenle alıp sizler de giyebilirsiniz efendim. Bakın burada çocuklarınız için takımlar da var. Şöyle alın, güzel bir hediye paketinin içine koyun. Birinin çocuğuna götürün ya da bir tanıdığınıza götürün. Hediye paketini almakta ne var ki? Değil mi Mithat? Önemli olan bir şeyi nasıl karşı tarafa sunduğunuz, karşı tarafa kendisini nasıl değerli hissettirdiğiniz. Yoksa baktığınız zaman hediyeyi ya da aldığınız bir ürünü nereden aldığınızın bir önemi yok diyelim. Ve bu güzel tezgahla sizleri baş başa bırakalım mı Mithat?
1: Evet.
0: Bırakalım. Buyurun. Evet.

0: Bunları var. Kahve yanı sunum bardakları var. Gösterebiliyorsan şu an gösterebilirsin Mithat. Farklı farklı ürünler var, kupalar var. Biz o kahve fincanlarının nasıl yapıldığını gördük Kuzguncuk çekiminde atölyede. Gösterir misin o kahve fincanlarının altın kaplama değildir muhtemelen onlar ama altın kaplama olanlarını gösteriyor abi zaten. Abi gösteriyor Mithat. Bakın o altın kaplama olan kahve fincanlarının nasıl boyandığını, nasıl olduğunu biz Kuzguncuk çekiminde gösterdik sevgili seyirciler size. Gerçekten büyük bir emek var onlarda. Şemsettin Günaltay Caddesi'nden girdik biz Erenköy Perşembe Pazarı'na ve gezmeye devam ediyoruz. Şimdi kış gelmişken uygun fiyata ayakkabınızı, botunuzu, montunuzu, kazağınızı pazarlardan alabilirsiniz. Bakın sağ tarafta birbirinden güzel halılar satılıyor. Her bütçeye göre halınızı satın alabilirsiniz. Taksit de yapıyorlar. İlla bir kartınızın olmasına gerek yok. Taksit de yapıyorlar ve hemen hemen her pazardalar. Hemen hemen her pazardalar. Yeşilköy, Rami, Kadıköy, başka? Beylikdüzü. Hemen hemen her... Yeşilköy dedim bir daha diyeyim hadi. Yeşilköy. Hemen hemen her pazardalar. Dediğim gibi çok teşekkürler. Evet.
1: Televizyondan.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Sağ ol hayatım. Harika, izliyorum
0: çok
1: seni.
0: Çok teşekkür ederim. Pazar çantasını almışsınız. Evet. Yağmur çamur demeden çıkmışsınız. Güzel mi? Neler alacaksınız?
1: Çok güzel bir pazar. Her şey çok güzel.
0: Gerçekten mi? Evet, şimdi alıyorum. Biz uzun süreden beri gelmiyorduk. Biz de bakacağız.
1: Ay, her şey çok ucuz. Kıyafetler 200 lira. Botlar 1 milyon 200 lira.
0: Siz nereye gidiyorsunuz şimdi?
1: Ben sebze alışverişime dönüşte uğrayacağım.
0: Ha, dönüşte uğrayacaksınız. İyi gezmeleri, iyi alışverişler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bu arada halı için illa kartınızın olmasına gerek yok diyordum. Konu değiştirmede de benim gibi oldun, görüyor musunuz ya? Değil mi Mithat?
2: Evet.
0: Kış gelmişken hemen botları gösterelim. %100 deri botlar. Yeni modelleri var. Yazmışlar oraya. 4-5-6 bin liralık da deri botlar var. 1250 liraya da deri botlar var. Numara numara da ayırmışlar. Bak 38... 39, 36, 37 diye. 750 liradan başlıyor. 1250, 4, 5, 6 bin liraya kadar çıkabiliyor. %100'de deri diyorlar. Bakabilirsiniz geldiğiniz zaman. Bakın sağ tarafta da çok güzel bir yemek yeri var. Ev yemekleri. Bir un helvaları var ve kremalı havuçları, of diyorum. Buraya geldiğinizde tercih edebilirsiniz diyelim ve sizi tamam artık susayım biraz. Pazarla baş başa bırakalım.

Şimdi size çok güzel eşofman altları göstermek istiyorum. Bu hemen hemen bütün alışveriş merkezlerinde olan bir markanın kumaşından. İz yapmıyor. Şöyle zaten mankene giydirmişler. Şimdi kumaşın yerini birazdan Mithat'ın yanına geldiğimde göstereceğim. Bakın şöyle modellere bir bakın. Küçük bedenden büyük bedene kadar her bedenini, dilediğiniz rengini buraya geldiğiniz zaman bulabilirsiniz sevgili seyirciler. Nadal kumaş diye geçiyor değil mi? Nadal kumaş diye mi geçiyor? Modal mı Nadal mı? Ben niye Nadal diyorum? Aklım tenise gitti. Modal kumaş. Modal kumaş olarak geçiyormuş. Ben Nadal diye biliyordum. Benim aklım teniste olduğu için sürekli Nadal'la modalı karıştırdım. İnsanız hata yapabiliriz. Karışıklık hepimiz için var, hata hepimiz için var. Ekran karşısındayız diye hata yapmayacağız diye bir şey yok. Kumaşın adı modalmış. Bilenler bilmeyenlere öğretsin. Ve abim öğretti. 300 liraymış şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada da yine eşofman altları var. Onların da yeri güzel. Aa bunlar da güzelmiş. Bunlar da 200 lira. Aa bunlar da çok güzelmiş bu eşofmanların yeri. Çay içmeyiz, çok teşekkür ediyoruz. Ben esnafı çok seviyorum ya. Esnaf sağ olsun bana sürekli çay içer misin, onu içer misin, bunu yer misin? Ben esnaflardan alışveriş yapmayı gerçekten...

0: gerçekten çok seviyorum. Bakın burası 300 lira, burası 200 lira. Mithat, eşofman altlarını gösterebilir misin izleyicilerimize? Çok teşekkür ediyorum.
1: Seni her hafta seviyorum ya.
0: Çok teşekkür ederim. Eşofman altlarının yeri de güzel, abla dedi ki seni her hafta seyrediyorum dedi. Mithat size eşofman altlarını gösterirken ben de bot alan ablayı göstereyim. Canım size. Beni. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim yavrum, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür Cumartesi ederim. Cumartesileri. Bot aldınız mı? Bakın İyi seyirler ben. Olsun.
1: Sağ ol yavrum. Bebiş ne yapıyor?
0: İyi o da vallahi, ne yapsın, büyüttüm, herkes evet, bana Alara'yı soruyor. Evet, Alara anneciğim ya, seni de bak, öpüyorum güzel kızım.
1: Şurada hamileydin, böyle el ele tutuştuk.
0: Öyle mi? Evet. Buraya geldim ben hayatım.
1: Bak canım, hep seyrediyorum.
0: Çok teşekkür de. Ederim maşallah enerjine, çok teşekkür benim. Ederim.
1: Hayırlı günler.
0: Teşekkürler, iyi gezmeler. Ben hamileyken ben de zaten tezgaha çıkmıştım. O tezgaha hamileyken çıkmıştım ben o tezgaha. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy ilçesinde Erenköy'de Perşembe pazarındayız. İyi alışverişleriniz olsun. Görüşmek üzere. Şimdi ben eve giderken elim kolum dolu gideceğim. Neden? Çünkü bunların yeri çok güzel ve ben eşofman giymeyi çok seviyorum. Eşofmanlarımı alıp öyle gideceğim eve. 200 lira, 300 lira ve asıl ben size bir tezgah daha göstereceğim. Sol tarafta, benim solumda, Mithat'ın sağında. Mithat hep beni gösteriyorsun, izleyiciler şikayet ediyor. Birazcık neler var neler yok, izleyicilerimize onları gösterir misin?

Hangi birini karıştırsam şaşırdım sevgili seyirciler. Gerçekten böyle hiçbir şey yokmuş gibi görünüyor. Oradan bakınca belki. Ama buraya geldiğiniz zaman bir karıştırın. 200 lira kazaklar. Şimdi bu kazağı aldınız. Şu an bir mağazaya gidip 200 liraya böyle bir kazak alamazsınız. Bu kadar açık ve net konuşuyorum. Alamazsınız. Bu kazağı aldınız. Bu kazağın hemen şöyle bu tarafına bir broş, bir fular havasını değiştirebilirsiniz. Ya da kumaşçıdan alacağınız ütüyle yapıştırılan bir yakalıkla hemen bu kazağın havasını değiştirebilirsiniz. Bakın 200 lira. Görüyorsunuz değil mi 200 lira? Şöyle bu neymiş? Buna da bakalım. Şöyle. Bu tezgaha özellikle sabah saatlerine geldiğinizde 200. O kadar çok ürün oluyor ki sizlere anlatamam gerçekten de. Şöyle bir tezgahtan ineyim. Alıcı gözle baktığınız zaman zaten bir sürü ürün bulabiliyorsunuz. Alın bakın. Alın. Alın. Bak. Gayet de yeri çok güzel bir elbise ve 200 lira. Otoparka 200 liradan fazla veriyoruz. İlk girdiğim tezgahta da söylediğim gibi 200 liraya buradan bu ürünleri alıp güzel bir hediye paketinin içine koyup birine hediye götürebilirsiniz. Evet, değişimi olmayabilir ya da herhangi bir alternatif olmayabilir. Sizi bilen biliyorsa zaten nereden aldığınıza hediyeyi bakmaz. Zaten önemli olan hediyeyi nereden aldığınız değil, karşınızdaki insanı düşünüp düşünmediğiniz. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu girdiğim sokak en güzel hemen hemen ürünlerin olduğu sokaklardan biri. Bu tezgah 100 lira. Karıştır al 100 lira. Mithat gösteriyor şu an sizlere. Tezgahtaki ürünler 100 lira, tezgah boş. Anlamadım. Vallahi anlamadım. Al her gün değişik değişik giy. Her güne bir kıyafet. Çünkü biz hanımlar bir giydiğimizi ertesi güne giymeyi sevmeyiz. Başkasının üstünde görmeyi sevmeyiz. Başkasının üstünde gördüğümüzde şöyle bir baştan aşağı süzeriz. Hiç hoşumuza gitmez. Al bunu. Bak pantolon çok güzel. Vallahi bedenim olsa alacaktım 100 lira. Al bunu. Üstüne siyah bir bluz. Altına sivri topuklu bir ayakkabı. Git düğüne. Taşlı maşlı al. Saten kumaş bu arada. 100 lira 100. 100. Bak 100 lira al. Yani o kadar uygun ki burada fiyatlar. Ben anlayamadım bu tezgahın niye boş olduğunu. Al. Evet 100. Aa şoktayım şu an. Tezgahın üstüne çıktım abi ama şöyle bir indim. Şöyle hafif şöyle bir gittim yani. Hepsini göstereceğim vallahi ben bu tezgahta. Benim izleyicim nerede uygun fiyata ürün var görecek. Ve ona göre alışveriş yapacak. Tekrar belirtiyorum, Şemsettin Günaltay Caddesi'nden olan taraftan girdik Erenköy Perşembe Pazarı'na. Aşağı doğru inerken ilk sağa döndüğünüzde bu sokak. Al 100 lira. Bakar mısınız şöyle? Bu şöyle galiba. Heh, 100 lira bak. Orası da mı 100? Orası da 200. Bak mont var 200 liraya. Al üstüne giy değişik değişik. Bütün kışı rengarenk geçir. Mithat da şoka girdi. Geri geriye gidip bir de oraya bakmaya çalışıyor. Vurdu. Belini sırtını vurdu Mithat da. 100 lira. Çok pahalı hiçbir şey alamıyoruz. Çok pahalı hiçbir şey alamıyoruz. Sevgili seyirciler 50 liraya da ürün var bakar mısınız? Mithat gösterir misin? Şöyle al. Buyurun göster. Bir şey almak isterseniz bakış açınızı değiştireceksiniz o şeylere karşı. Neden? Şimdi bu tezgaha bakıyorsunuz aman hiçbir şey yok. Ya bir karıştır bir bak.
Vallahi ben size söyleyeyim. 50 lira, 100 lira gösterir misin Mithat? Ben biraz önce size anlattığım sokaktan çıkamadım. Çünkü bu sokakta fiyatlar gerçekten çok uygun. Biri yani 150 liraya giyinip pantolonu gömleği dahil çıkabilir buradan. Bakın 200 lira değil, 150 liraya, 50 liraya. Abi verir misin şu şeyi, gri çiçekli kaza rica etsem? At bana, teşekkür ederim. Ha, hırkayı al. 50 lira. Mithat da diyor ki vallahi 50 lira. Ben yalan mı söylüyorum? Burada şunu gösteriyorum. Ben yalan mı söylüyorum? Mithat'a gösterir mi? Vallahi 50 lira. Vallahi 50 lira mı Mithat? 50, 50 al. 50 lira. İçine bir gömlek, bir kazak al. Hiç ona gitmeye yok gerek yok. Al 50 lira. Görüyor musunuz? Bunların hepsi ihracat fazlası ürünler. Bir kere onu söyleyeyim size. Bakın şöyle göstereyim. Bak 50 lira. Buyurun. 50 liraya. Şöyle. Tesettür giyimi tercih eden hanımefendiler de buraya geldiğinde keyifle giyinebilirler. Çünkü herkese göre ürün var burada. Şöyle şu da 50 lira. Al. Al 50 lira.

0: Şimdi ben bu tezgahta bilerek durdum Erenköy Perşembe Pazarı'nda. Sebebi vallahi billahi kınadığım için değil. Ben neyi kınadıysam başıma geliyor çünkü. Sadece merak ediyorum. Şimdi bazen ben görüyorum insanlar böyle kareli pijamalar giyiyorlar ya da pantolonlar. Ve altlarına spor ayakkabı giyiyorlar. Çıkıyorlar evden. Moda mı değil mi? Bana biri bu programı izleyip cevap verebilir mi? Sana da sorabilir miyim? Sen dedim kardeşim, bir problem var mı? Tamam. Sana sorayım o zaman. Dur geliyorum. Sor abla. Sorayım Allah aşkına, söylesene. Moda mı değil mi? Vallahi çok merak ediyorum.
1: Moda abla.
0: Vallahi evet. Ama.
1: Ya yurt dışında zaten popüler bir şeydi yıllarca. 10 yıldır popüler. Türkiye'ye son 5 yıldır geldi.
0: Gerçekten mi?
1: Yani bunu artık evde giyenler yok. Normalde pijama aldık. Evde giydik. Yatarken giydik. Ama artık sokaklarda, spor salonlarında. Böyle.
0: Şu an şaka mı yapıyorsun ya? Bir dakika, ben şok olmuş bir şekilde. Gerçekten şoke oldum. Dinliyorum, isim.
1: Yakup.
0: Yakup'un pijama tezgahını perşembe günleri boş bırakmayın. Avrupa'da senelerdir olan modayı Yakup Erenköy Perşembe Pazarı'na getirmiş. Ve ne diyor? İnternette de satıyorlarmış. Ve ne diyor? Son 5 seneden beri Türkiye'de moda diyor. Normalde diyor pijama evde giyilir diyor ama insanlar bunu alıp sokakta giymek için alıyorlar diyor. Giymek için alıyorlar. Doğru konuştum değil mi Mithat? Bazen ben de şaşırıyorum artık, ne konuştuğumu bilemeyebiliyorum sevgili seyirciler. Vallahi sokak modası. Hayır, ben birkaç kişi de gördüm de acaba dedim hani bende mi bir anormallik var? Hiçbir markada da gezerken görmemiştim. Bir sormak istedim.
1: Sorun yok. Şu an büyük markalar bile yapıyor artık.
0: Büyük markalar bile yapıyormuş artık, bunları üretiyorlarmış Yakup. Peki nerede, bir saniye Yakup'u gösterin. Nerede senin pijama? İnsan bu kadar satıyorsun. Şuradan bir kareli giyip de gezmez mi? Ayrı o eşofman altı Yakup. Kabul etmiyorum Yakup. Değil mi? Niye giymedin bugün? Soğukta da giyiliyor Yakup. Kalınları var burada Yakup. Bak kendi giymiyor ama satıyor. Öyle değil mi? Evet öyle. Bence de öyle. 150 lira. Hay vallahi çok merak ettim ya. Geçen de bir çizgi film kahramanlı olanını giymiş hanımefendinin biri. Genç kız. Vallahi ben böyle baktım hani 2-3 kere dönüp baktım. Acaba dedim moda mı? Bende mi bir anormallik var? Kınamıyorum o yüzden de. Hani isteyen istediği gibi tabii ki giyinebilir, çıkabilir. Ama şöyle saygı duymak lazım. Saygı duymanın yadısına hani bana garip geliyor. Evet bazı şeyler ama merak edip de öğrendim. Sağ ol, beni aydınlattığın için çok teşekkür ederim. Siz de eğer pijama modasına uymak isterseniz Erenköy Perşembe Pazarı'na gelip Yakup'un tezgahına göz atabilirsiniz.

0: Efendim Erenköy Perşembe Pazarı'nda gezmeye devam ediyoruz. Mithat'a çevirmişler. Ay merhabalar, öpeyim mi? Nasılsınız?
1: İyiyim, sizler nasılsınız?
0: İyiyim ben de, çok teşekkür ederim.
1: Seni çok seviyorum.
0: Çok mu seviyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sizin nasılsın? De elinizi öpeyim.
1: İyi misin?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Sağ ol.
0: Meyve sebze alışverişine mi çıktınız?
1: Evet, evet.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Ay ne zaman, kaçta çıktınız pazara?
1: Oğlumuz Mithat'ın bacana.
0: Aaa! Mithat'ın bacana oğullarıymış.
1: Evet.
0: Bir şey söyleyeceğim. Biz zaten hep her zaman buluşurduk ki.
1: Ama bilmiyorum. Dilek'le Uğur ne kadar?
0: Hayır biz her zaman zaten buluşurduk. Siz Mithat'tan bana ulaşabilirdiniz yani.
1: Öyle mi?
0: Evet. Evet, Mithat'tan ulaşabilirdiniz.
2: Evet, evet, onu
0: siz
2: yapamadık.
0: Siz neler alacaksınız şimdi?
1: Sebze.
0: Sebze meyve.
1: Meyve.
0: Sebze meyve alacaksınız.
1: O kadar.
2: Başka bir şey bulamadık. Çocuklar evlendi artık.
0: Tabii çocuklar evlenince zaten bir şey alınmıyor değil mi?
1: Alınmıyor.
0: Sebze meyve alışverişini yapıp hop eve gidiyorsunuz. Anca torunları alınıyor
1: evet,
0: artık
1: torunlar,
0: değil mi?
1: Evet,
0: torun daha kıymetli oluyor. Ne hikmetse gerçekten. Mithat bütün akrabalarını toplamış buraya, görmüş olduğunuz gibi Erenköy Perşembe Pazarı'na. Bilmiyorum Mithat, algı mı oluşturmaya çalışıyorsun? Yıldız, yıldız diye. Evet, iyi alışverişleriniz olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Gündüz güzel geçsin. Mithat, sen akraban iyi, bebeğim de çok iyi. Allah iyilik versin, Allah sağlık versin bütün evlatlarımıza. Amin, çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, siz şöyle pazarda bir göz atın. Mithat da akrabalarıyla biraz sohbet etsin, toplamış akrabalarını. Ben de biraz pazarda sağıma soluma bakayım. Sonrasında buluşalım.

Erenköy Perşembe Pazarı'nda sebze ve meyvelerin olduğu bölümdeyiz şu anda. Sunum ne kadar önemli sevgili seyirciler. Şöyle sadece tezgah göstereceğiz biz. Çünkü gerçekten sunum önemli. Çok güzel bir sunum yapmışsınız hanımefendi. Tebrik ediyorum sizi. Bir insanın olduğu yeri güzelleştirmesi, olduğu yere enerji vermesi muhteşem bir durum. Sizi tebrik ediyorum. Muhteşem birbirinden güzel de takılar var. Kameraman arkadaşım Mithat da göstersin. Bütçenize göre, zevkinize göre buraya gelip takı alışverişinizi yapabilirsiniz. Şimdi biz meyve ve sebzelerin olduğu bölümdeyiz dedik. İlerliyoruz. Erenköy Perşembe Pazarı fazlasıyla güzel bir pazar. Onu belirtmek istiyorum sizlere.

Pazarın bu kısmına daha önce hiç gelmemiştim. Pazarın bu kısmına da gelmiş oldum. Bana göre pazarda fiyatlar gayet uygun. Bakın bana göre. Tabii ki kişiye göre değişebilir fiyatlar, tezgahlardaki fiyatlar ama ben uygun olduğunu düşünüyorum açıkçası. Pazara geldiğinizde evinizin ölçüsünü alıp perdenizi de yaptırıp ya da alıp gidebilirsiniz. Bakın şöyle kalın oduncu gömlekler. Son zamanların yine modası, eskiden de modaydı, şimdi de moda. Sweatshirtler, çantalar, takılar, yani aradığınız her şeyi İstanbul'un bütün semt pazarlarında bulabileceğinizi program içinde zaten söylemiştim sevgili seyirciler. Şöyle bakın, al 200 liraya. 200 liraya. Bakın al. 200 liraya elbiseler. 200 lira mı bu? Gerçekten mi? 200 lira. Al. Her çeşit elbise var. Ceket var. Her çeşit kot var. Tulum var. Uzun elbise var. Yırtık kot var. Pembe kot var. Yıldız ne yapsın daha size? Ne yapsın? Bütün her şeyi ayağınıza getiriyor. Al burası da 100 lira. Hadi ben 200 liraya pahalı buldum diyorsanız 100 lira kot. Ve hepsi ihracat fazlası. Biraz şöyle bir göz atın, sonrasında sizleri karşılayalım.

Şimdi bizim bu tarafa gelmemizin de bir hikayesi var pazarda. Benim kızım turşu kuracakmış. Ben neredeyse 2 kilometre yol yürüdüm. Sorun değil, yürürüm 5 kilometrede. Benim evladım kıymetli, herkesin evladının kıymetli olduğu gibi. Allah evlatlarımıza sağlık versin sevgili seyirciler. Onları bize, bizi onlara bağışlasın diyelim. Ve Yıldız, elindeki poşet ne diyebilirsiniz? Ben İstanbul'da ne zaman pazarlarda gezsem alışveriş yapmadan gitmiyorum. Bakın, pazarda 200 liraya, 100 liraya, 50 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz. Ben biraz önce gösterdiğimiz 200 liraya kot olan abiden kot aldım. Bir tulum aldım, bir de elbise aldım. Bakın, burada da seri sonu ürünler var. Hem yazlık hem kışlık. 150 liradan başlıyor fiyatlar. 250 liraya kadar çıkıyor. Ve karıştırıp dilediğiniz ürünü zevkinize, bütçenize göre satın alabilirsiniz. Bakın burada ihracat fazlası, birbirinden güzel ürünler var, pantolonlar. Şöyle kış geldi bakın. Şu pantolonun güzelliği. Bedenine bakayım. Bu bana güzel olur. Şey, ben sabahtan beri Mithat'ın parasını harcıyorum da, kendi paramı bile harcamıyorum. Ondan harcamak hoşuma gidiyor da, bu güzelmiş diyorum, gözlerini tepeye dikiyor, ona gülüyorum. Evet. Mithat çok havalı şu an. Bu güzel değil mi ama? Güzel değil mi bu? Yalnız gerçekten çok güzel pantolonlar var, çok güzel ürünler var. Şimdi böyle baktığınızda karışık gibi duruyor sevgili seyirciler ama gerçekten aradığınız zaman, üstünüze tuttuğunuzda kendi zevkinize göre ürünü bulmuş oluyorsunuz. Bakın burada da yine 150 liraya çocuklar için ürün.

ürünler var. Yine hemen karşı tarafta da bebek ve çocuk ürünleri var. Taze taze ekmekler, köy yumurtaları, bulgurlar, salçalar var. Pazara geldiğiniz zaman bunları bulamayacağınız

0: Eminönü ayağınıza gelmiş. Bunları almak için eğer Anadolu yakasındaysanız Eminönü'ne gitmenize gerek yok. Doğal kekik, tomurcuk, gül, ekinezya çayı, yasemin çayı, ada çayı, karışık kokteyl, tane karabiber. Aradığınız her şeyi bu tezgahta Erenköy Perşembe Pazarı'nda bulabilirsiniz. Kurutulmuş, şöyle görmüş olduğunuz gibi meyveler. Hepsi birbirinden güzel. Değil mi Mithat? Biraz önce Mithat buranın çekimlerini yaparken biraz yedi. Mithat tek başına yiyor sevgili seyirciler. Ne oldu? Mithat? Kurgu yönetmeni de duysun. Beni izleyen müdüre hanım da duysun. Mithat tek başına yiyor. Ama ben yediğim zaman izleyicilerim Yıldız Mithat'a veriyor musun diyorlar. Sevgili seyirciler, Mithat da tek başına yiyor. Bana vermiyor hiçbir şey. Mithat Yıldız'a veriyor musun diyen yok. Bak, sağ ol, çok teşekkürler. Abi, helal et, bana ikram etti. Sağ ol, pazarın altın kuralı. Bir şey yiyorsanız helallik isteyeceksiniz. Bu arada arkada %100'leri erkek ayakkabıları da satılıyormuş. 1500 lira erkek bot, yine %100'leri ayakkabılar 1000 lira. 1750 liraya da yine orada botlar var, haberiniz olsun. Ay çok güzel ürünler var. Dolmalık fıstık. Kış çayı. Karanfil. İçim açıldı bu tezgahta nedense, değil mi? Evet, çok renkli. Ve yalan yok, çok güzel dizmişler. Normalde benim aslında böyle tezgahlar, dürüstüm ben her zaman, dikkatimi çekmez. Ama yalan yok, bu tezgah fazlasıyla güzel, toplu ve dikkat çekici. Benim böyle ürünler normalde vallahi dikkatimi çekmez. Muhteşemsiniz. Siz bunları kendiniz mi kurutuyorsunuz? Alıyorsunuz. Vallahi nereden alıyorsanız çok güzel. Helal et bak abi. Ben şöyle iki tane şundan aldım, gidiyorum. Bir tane daha alabilir miyim ya? Bir tane daha alabilir miyim? Al diyor. Kurutulmuş Hindistan cevizi. Şu ürünlerin hepsi kurutulmuş ve o kadar güzel ki. Doğal olanı da o dedi. Ondan da bir tane alsana dedi. Vallahi çok güzel. İşiniz gücünüz rast gitsin. Muhteşem. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim.
1: Yani ben programlarınızı izliyorum. Müthişsiniz ya. Tebrik.
0: Sizi Hindistan ceviziyle beslemek istedim. Çok lezzetli değil mi? Şöyle hepsini vereyim. Bana dedi ki çok pozitifsiniz dedi.
1: Gerçekten öyle. Gerçekten öyle.
0: Vallahi mi?
1: Çok özel izliyorum. Ben sizi izlediğimde ekranda enerjim yükseliyor. Gerçekten eşimle izliyoruz sürekli sizi. İnanılmaz derecede.
0: Ay çok teşekkür. Ay çok utandım şu an. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü.
1: Yok, mutlu oldum çünkü gerçekten öyle. Enerjiniz çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sizi gördüğüme çok mutlu oldum.
0: Ben de bu güzel sözleri duyduğuma ve sizi gördüğüme çok teşekkür ederim. Gününüz güzel geçsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Ben böyle şeyler duyduğumda utanıyorum Mithat. Gerçekten. Ama bunu çok duyuyorum. Gerçekten pozitif enerji veriyorsam çok mutlu oluyorum sevgili seyirciler. Şimdi burası biraz fazla sıkışık. Bizim hemen buradan çıkmamız gerekiyor. O yüzden şöyle buradan yürüyerek çıkalım. Yine pazarın biraz daha tenha bölümünde sizlerle buluşalım.

0: Mithat hiç göstermiyorsun yine izleyicilerim. Seni izleyip Beykoz'a gittik, pilav yedik dediler bana. Gerçekten doğru. Beğendiniz mi pilavı?
1: Beğendik. Sizin o programınız da güzeldi. Bizim hep sevdiğimiz yerler oralar çünkü.
0: Öyle mi? Başka evet. Nerelere gidelim var mı? Gitmemizi istediğiniz
1: yani
0: bir yerler.
1: Ben Üsküdar doğumlu olduğum için bütün Boğaz kıyısını çok severim. O yüzden güzeldi.
2: Şile'ye gidelim.
0: Şile'ye gidelim. Ama şu an bir şey söyleyeceğim. Şile vakti mi? Kış geldi. Aynen.

0: şöyle bak değil mi? Erkekler her şeyi çok biliyor değil mi abla? Evet. Palamut zamanı diyor bak. Çile vakti mi abla?
1: Yok bence değil.
0: Bence de değil. Aynen bence de değil kesinlikle. Ama boğaz hattını sizler için gezeceğim. Pilavı yediğinize çok memnun oldum. Sizi öpüyorum. Güzel bir gün geçirin inşallah. Görüşürüz. Hoşça kalın. Ay ben bugün ne kadar güzel izleyicilerimle karşılaştım Mithat. Çok mutluyum. Ay çok teşekkür ederim.
2: Senin güzelliğin o.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin gözlerinizin derinliğinde boğuldum şu an ben.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ay çok teşekkür ederim.
2: İyi pazarlar olsun.
0: Çok teşekkürler. Size de iyi pazarlar. Mithat görüşürüz. Gününüz güzel geçsin. Bak şimdi teşekkürler. Motorun ne işi var burada merak ettim. Öyle mi?
3: Evet.
0: Peki mi illa? Bak ben her zaman merak ederdim. Bir saniye dur gitme. Biraz önce de biri yemek siparişi vermiş. Söyleniyor motorcu. Dedim ki ne işin var kardeşim burada? Buraya yemek siparişi vermiş, vermeseymiş dedi. Baktım böyle sen de haklısın dedim.
3: Haklı ama. Ben de
0: ama şimdi siz de haklısınız. Ne diyeyim şimdi ama bu kalabalıkla yürüyiverseydin motoru.
3: İşim var sanki motorla buraya gitmiyorum ki yani. Bir ton işim var benim şimdi. Evden çıktım.
0: Haklı.
3: Akşama kadar gelmeyeceğim ben.
0: Haklı
3: şimdi.
0: Bak ben her zaman çünkü yalan yok. İyi oldu sizi görüp böyle çevirdiğim. Böyle kalabalıkta pazarlarda motorla geçmeye çalışanlara böyle geliyorlardı bana.
3: Geçilmez zaten ama ben de şimdi ilk geniş sokaktan çıkacağım. Sonra yoluma devam edeceğim.
0: Vallahi benim soruma böyle naif, böyle kibar, mağdur bir şekilde cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Beyefendi haklı. Evim burada diyor.
3: Evimin önünde dükkan açıyorlar şimdi. Ben ne yapayım?
0: Doğru söylüyor. Şimdi diyecek bir şey yok yani.
3: Ekmek parası yapacak bir şey yok şimdi. Ben onları idare ediyorsam ben de hani bas bas dandan gitmiyorum ki burada hani kibar kibar böyle yol iste iste gitmeye çalışıyorum.
0: Kesinlikle yani. Doğru söylüyorsunuz. Peki bir şey daha soracağım. Tabii. Benim bununla ilgili bir konuşmuşluğum olduğu için motor kullandığınız için size sormak istiyorum şu an. Ve gerçekten samimi cevap verdiğiniz için kaldırıma motor park ediyor musunuz?
3: Yani zorunlu şeylerde kaldırımın genişliğine bağlı.
0: Sizce doğru mu?
3: Yani bazı kaldırımlar var yani cidden mesela Taksim'e işe gidiyorum ben. Tamam mı? Taksim'de hani çok bir kaldırım var yemin ediyorum şu yol kadar şu kadar. Böyle bir Fransız.
0: Peki motoru park edecek yer bulamadığınız yok, için mi kaldırıma?
3: Yok otopark o zaman. Otopark yapsınlar. Motoru rahat park edebileceğimiz.
0: Tamam. Bir şey daha soracağım. Bir merakımı daha gidermek tabii. istiyorum. Motorla ilgili. Tabii. Kaldırımdan motorla gidiyor musunuz? Bir alkış gönderelim beyefendiye. Evet. Bütün sorularıma samimiyetle cevap verdiği için ve kibarlıkla yemin ederim çok teşekkür ederim size. İsim Duhan Bey. Gerçekten çok teşekkür ederim. Gününüz muhteşem geçsin. Hayırlı işleriniz olsun. Sağdan sağdan yavaş yavaş.
3: Yavaş yavaş gidiyorum şimdi. Kaldırımdan gidilmez ama ya.
0: Kesinlikle katılıyorum.
3: Aradan geçersin de kaldırım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Kurallara da uyuyorsunuz değil mi? Kamera var değil.
3: Yok biliyorum canım ne yapacağız
0: yani. Ama ben size ya gerçekten...
3: Bunda kaporta kendinizsiniz yani. Şimdi araba gibi değil mi bu? Bedava. Yani uyumadığınız zaman ne bileyim kırmızıda geçersiniz. Araç gelir kavşaktan çarpar ölürsünüz. Hani ne
0: Allah sağlık versin.
3: Bu havada mesela hız yaparsın ölürsün hani. Kaportaj kendisin çünkü yani.
0: Siz benim bütün sorularıma samimiyetle vallahi billahi cevap verdiniz. Çok teşekkür ederim. Gününüz muhteşem geçsin. Hoşça kalın. Ay hoş buldum. Duhan Bey gönderdim. İsim.
4: İsim
0: Mine Hanım'ı aldım yanıma. Ay bu Erenköy pazarında benim ne kadar güzel izleyicilerim varmış. Ne kadar çok izleyicilerim varmış. Görüşürüz iyi gezmeler.
4: Görüşürüz yavrum. Çok memnun oldum.
0: Ben daha çok memnun oldum Mine Hanım. Aramayın beni ben buradayım. Her platformda var bizim TV4 kanalımız. Beni arayan bulur değil mi Mithat? Evet görüşürüz Mine Hanım. Gününüz muhteşem geçsin. Hoşça kalın. Ay Doğan Bey sorularıma bu arada ne kadar samimiyetle cevap verdi. İzleyicilerimle karşılaşmak da ayrı bir keyif, ayrı bir güzellik benim için. Alışverişlerimi yaptım. Bu arada şimdi yine dürüst olacağım. Yaptığım alışverişlerden tezgahlara bıraktıklarım da var. Sebze alışverişi yaptım taze taze pazardan. Bu arada bak İstanbul'un havasına gerçekten güven olmuyor. Güneş açtı.

Şu anda Mithat montunu çıkarttı, onu söyleyeyim size. Ay burada da birbirinden güzel ürünler satılıyor, bunları görmeden devam edemeyeceğim. Konudan konuya geçişte ben gibi olur sevgili seyirciler. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben alışverişlerimi yaptım. Orada sebze alışverişim var, yine kıyafet alışverişim var, bir de broş falan da aldım. Hepsini alıp bugün gene eve gideceğim. Akşam evde yemeğim yok, yemek hazırlığı yapacağım. Hanımlar için bu çok önemli. Yani koştur koştur eve giderler, hemen yemek hazırlığına başlarlar. Ve hemen sağ tarafımda birbirinden güzel çantalar var, suplalar var, nihale var, sepet var, ne ararsanız var. Bunları, şunları hediye paketi gibi yapıp birine içine hediye koyup götürebilirsiniz. Bunları mutfağınızda kullanabilirsiniz. Bunları balkonunuzda dekor olarak kullanabilirsiniz. Bahçe mobilyaları satan çok lüks bir yer olsaydı wow diye buranın önünü doldurmuşsunuz. Niye boş buranın önü? Ben ilk kez bir de böyle süslülerini görüyorum. Bak. Kızınızın odasına da koyabilirsiniz bunları. Ya da kız çocuğu olacak birine içine ihtiyaçlarını doldurup hediye götürebilirsiniz bu şekilde. Muhteşem burası. Fiyatlar da bence çok iyi. Şöyle 6 adet supla 450, oval supla 550 altılı. Tekli sepet 120, 100 yine. Ya burada fiyatlar 35'ten başlayıp 300'e kadar çıkıyor. Tabii ki çantalarda fiyatlar değişiklik gösterebilir. Onu belirteyim. Siz son kez şöyle bir Erenköy Perşembe Pazarı'na göz atın, sonra ben sizi yine karşılayayım.

İzleyicilerimle karşılaşmak, Erenköy Perşembe Pazarında vakit geçirmek bugün bana çok iyi geldi. Ben pazarları çok seviyorum. Size uygun fiyatlı ürünler göstermeyi hepsinden daha çok seviyorum. Unutmayın, herkesin bütçesine göre yiyeceği, içeceği, giyeceği, alacağı bir şey mutlaka var sevgili seyirciler. Pazardaki enerjiyi, güzel enerjiyi umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimize yansıtmışızdır. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere, emin olun, daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Arkadan da yıldız yıldız sesleri duyuyorum. İzleyicilerimin yine yanına gideyim. Hoşça kalın.

Gülin Kayhan, 10 yıl Japonya'da geçirdiği kurumsal hayatı geride bırakarak ailesinden kalan toprakları ilham veren bir yaşam hikayesine dönüştüren bir kadın. Şehir hayatından uzak, emeğini doğayla buluşturan Gülin Kayhan'ın yolculuğuna misafir oluyoruz.

Ben Gülün Kayhan, yeni evliyim. İzmir'de doğdum. Çocukluğum Bursa'da geçti. Sonra bir sene İngiltere'de, 10 yıl Japonya'da yaşadıktan sonra bu bahçeye geri döndüm. Bundan 5 sene önce.

Annem ve babam doktorlar. Ben de onların ilk ihtisas yeri olan İzmir'de doğmuştum. Ama İzmir'e dair çok az şey hatırlıyorum. Aslında benim çocukluğumu şekillendiren şehir Bursa. Ve Bursa'nın yeşil bir şehir oluşu ama bunun zamanla değiştiğini görmek bende yaşamla, şehir yaşamıyla doğa nasıl iç içe geçiyor buna dair bir farkındalık yarattı aslında.

pandemiyle birlikte çocukken vakit geçirdiğimiz bu bahçeyi herkese açmayı düşündüğümüz bir işletme kurduk 2020 yılında. 5 yıldır da bu işletme bir doğal yaşam durağı olarak hizmet veriyor.

10 yıl boyunca Japonya'da yaşamış olmanın bana getirdiği bir bakış açısı oldu tabii. Öncelikle ben oraya aslında akademisyen olmak üzere gitmiştim. Sosyal bilimler çünkü benim ilgi alanımdı. Sosyal bilimlere ilgi duymamın arkasında da aslında gene ailemin öyküsü var. İyi yaşam nedir, sağlıklı yaşam nedir sorusu üzerine düşünmekten gelen bir ilgi bu biraz. Çünkü annem ve babam çok yoğun bir şekilde çalışırlarken doktor olarak hastanede bu yoğunluk biraz da şunu düşündürüyor. Aslında sağlık, iyi yaşam hasta olmanın çok öncesinde başlayabilecek ya da toplumun daha iyi örgütlenmesiyle daha uzun süreler sağlığımızı koruyabilmek mümkünken neden böyle bir toplumsal düzen var sorusu üzerine ben sosyal bilimlere merak saldım. Ve farklı bir ülkede 10 yılımı geçirmiş olmakta bana bu doğrultuda neler yapabilir bir birey bunu düşündürdü. Burası aslında biraz da hem annemin babamın öyküsünden etkilenen hem de iyi yaşam sunmayı arzulayan, buna öykünen bir yer olarak düşünülebilir.

Babamın burayı kurarken motivasyonlarından biri de bence köyde geçirdiği çocukluğuna geri dönmekti. Zaten bu bahçede o köyden çok önemli bir anı var. Seydişehir'in bir köyünde geçiyor babamın çocukluğu. Ve dedesinin evinin önünde bütün aile toplandığı için dedesinin evi dağılmaya yüz tuttuğunda babama soruyorlar bu evden ne hatıra istersin diye. O da o önünde toplanılan merdivenlere oturarak bütün ailenin işte fotoğraflarda poz verdiği kapısını istiyor. Bugün o kapı bu bahçede.

pek çok çiftlik hayvanımız var. Cerse inekleri, kamerun koyunları, cüce keçiler, süs tavuk cinsleri, tavus kuşu, sülün, güvercin, saymakla bitmeyen böyle çiftlik hayvanlarımız da var. Bu hem aslında o güzel yaşamı deneyimlemenin unsurları olarak düşünülebilir. Hem de bir yandan biz bu çiftliğin ürünleriyle hazırladığımız bir kahvaltı sunduğumuzda dolaşmadan sofraya ulaşan sıfır kilometre gıda sunmuş oluyoruz. İyi yaşamdan kastettiğim biraz da bu aslında. Yeşilliklerin içinde olmak pek çok misafirimize huzur veriyor. Çocuklar koşturuyorlar, herhangi bir oyuncağa ihtiyaç duymadan bu bahçe geniş bir oyun alanı, burada kendi oyunlarını kuruyorlar. Bunu sağlıyor olmak bu bahçede bizim için aslında işletme olarak en büyük motivasyon. Nasıl, bayağı oldu değil mi Dilara, sen bahçeye gelmeli oldu mu? Valla, inip tut yediniz mi? Yediniz mi? Bakayım, benimkiler de boyandı da yıkadım biraz. Evet, süper. Valla yedi mi Teyman'da? Çok iyi, çok iyi. Bazen misafirlerimizle birlikte etkinlikler de düzenliyoruz. Bu etkinliklerimizden birinin adı 5 duyu 500 adım. Yürüyüşlerde hep çok adım atmak üzerine bir söylem vardır. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Yavaş yavaş geziyoruz bahçeyi. İşte lavantin kokluyoruz, ıtır kokluyoruz. Mantar meşesinin gövdesinin dokusunun fark ediyoruz. İşte kelebek çalısına üşüşmüş kelebekleri yakalıyoruz, gözlemliyoruz. Tüm bunlar aslında doğayı yavaş yavaş beş duyumuzu da açarak deneyimlemenin ne kadar şifa veren bir şey olduğunu gösteriyor bize. Bu da çok kıymetli oluyor. Bu da doku bilmecemizin konusu 5 duyu 500 adım etkinliğinde mantar meşesi. Misafirlerimize gövdesine dokunun diyoruz. Tahmin etsinler diye ne olduğunu.

Doktor bir anne ve babanın kızı olunca bana çok gelen bir soru, sen neden doktorluk mesleğini tercih etmedin diye. Aslında bunun çok bencilce cevapları da var. Onlar kadar uzun saatler çalışmak istemedim, ailemden uzak kalmak istemedim gibi. Ama bir yandan da aslında başka insanlara şifa vermeye, iyi bir şey sunmaya benim farklı bir yaklaşımım olduğu için de diyebiliriz. Jersey ineklerimizin sütünden kaymak, süt reçeli, peynir, yoğurt, ayran yapıyoruz. Bu süt özellikli bir süt. A2 tip, protein yapısı farklı. O yüzden laktoz intoleransı olanları bu sütü de bir denemesini öneriyorlar. Manda sütü, eşek sütü, anne sütü, keçi sütü gibi farklı yapıda daha sağlıklı bir süt. Buzağımızla birlikte Kamerun koyunları da burada. Çok rastlanan bir tür değil. Bazı misafirlerimiz keçi sanıyor. Minyon bir koyun.

Burası da koku bilmecesi durağımız. Şöyle misafirlerimizle birlikte kopartıp, parmaklarımızla ezip, koklayıp ne olduğunu tahmin ediyoruz. Bu lavantin, bir çeşit kekik.

Çiftlikle ilk bağım ne zaman kuruldu diye bir düşüneyim. Burası aslında önceden bir tarla. Bu şimdi çevremizde gördüğümüz ağaçların hiçbiri yok. Ve ben o halini hatırlıyorum. Çünkü ben küçüktüm. Babam bu bahçeyi buluyor, daha doğrusu bu tarlayı buluyor bahçesini kurmak için. Bir gün gün batımında geldiğinde manzarasından etkilenip buraya karar veriyor. Ben bu bahçenin büyümesini o yüzden adım adım, ağaç ağaç, çiçek çiçek deneyimlemiş oldum çocukluğum boyunca. Ve işte çok hatırlarım ilk gençliğimde çimlere oturup kitap okuyuşumu. İşte dedem yemek artıklarını tavuklara atardı, ona birlikte giderdik. Kardeşim daha küçüktü benden, o bu bahçede çamurla oynayarak, köpek yavrularıyla oynayarak büyüdü. Aslında bu bahçeyle bağım, bu çiftlikle bağım çocukluğumla iç içe geçmiş diyebilirim.

cüce keçilerimiz ve Ankara keçilerimiz de var. Tabii böyle oğlaklarını sevmek çok güzel oluyor. Yumuşacık. Oh, çok pek de tatlılar.

bahçeyi bir işletmeye dönüştürürken süreçte hibe desteği de aldık. Kırsal turizm hibesiyle restoranı bir de otel ekledik bu sayede. Öyle olunca bu girişimin de başında bir kadın olarak yer aldığımda kadın girişimcilik üzerine de çok düşünme fırsatım oldu. Çok gelen bir soru, kadın girişimci olarak ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz diye. Ben gerçekten bu konumun, yani kadın bir girişimci olmanın kendine has zorlukları olduğunun farkındayım. Belki başka örneklerde. Ama ben çok daha şanslıydım. Burada bir ekip var, kadın erkek ayırmadan birbirini destekleyen, gerek babamın benim kendi kariyer çizgimde yaptığım seçimleri desteklemesi, gerek burayı geleceğe taşımakta hem bana hem kız kardeşime güvenmesi. Bizim hikayemiz aslında kadın erkek ayırmadan insanların biriktirdiği yetenekleri desteklediğimizde neler olabileceğinin güzel bir örneği.

benim öykümün önemli bir kısmı da aslında çok uzun yıllar yurt dışında bulunduktan sonra köye dönmüş olmak. O yüzden neden sorusu geliyor, neden oradaki hayatını bırakıp böyle bir karar aldın diye. Aslında bunun arkasında anlamlı bir şey yapmak isteği yatıyor. Ancak buraya döndüğümde benim dertlerimi paylaşan, benimle aynı şeylere duygulanan, öfkelenen ya da aynı şeyler için heyecanlanan insanlarla birlikte bir şey yapmak, güzel bir şey sunma olanağı daha net bir şekilde ortaya çıktığı için...

0: Selam şekerim. Sana da enginar vereyim mi? Utandı. Kim ördü senin saçını?
1: Bu yolculukta ailem bana çok büyük bir destek oldu tabii ki. Onlara teşekkür etmek istiyorum her şeyden önce. Kendileri için güzel bir şey yaparken bizler için de olanaklar sunmak her zaman onların motivasyonunun bir parçasıydı. Bunu biliyor olmak ve bunun hissettirilmesi çok güzel bir şey. Ayrıca annemin babamın doktor olması, onları minnetle anan pek çok hastalarının olması, bize buraya ziyarete gelmeleri, bunlar hep bende teşekkür, şükran hissi uyandırıyor. Bundan sonra da kız kardeşim Soğa ile birlikte yapacağımız şey, aslında böyle güzel bir şansı yakalamışken, böyle bir güzel hediyeye sahipken, bunu ileriye sürdürülebilirliği de olan bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Bunun üzerine çalışmak olacak.

Bu içine girilebilir kuş kafesi babamın hayallerinden biri. Diyor ki işte pencereden ben bakayım elimde çay, kuşlar da bu kafesin içerisinde gezinsin diye. Tabii bunlardan en heybetlileri de tavus kuşu. Bu son 5 sene çok yoğun geçti bu işletmeyi ayaklandırmaya çalışırken. Tabii bu heyecanın içinde, yoğunluğun içinde bazen insan geriye dönme, bakma olanağı da yakalıyor. O zaman hatırlıyorum işte Japonya'daki mücadelemi, akademisyenlik yolunda ilerlemeye dair hayallerimi. O yüzden geriye dönüp baktığımda sakin ol, rahat ol. Bazen işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Ve senin arzu ettiğin senin için en iyi olmayabilir. Bu hatta babamın cümlesidir. İyi sandığın bir şey kötü, kötü sandığın bir şey iyi sonuçlanabilir diye. Geriye dönüp baksam kendime bunu söylerdim.

Geleceğe dönük hayal etmek, bir şeyi umut etmek aslında gençliktir. Her yaştan ileriye dönük bir şey yapmak isteyen gence söylemek istediğim, olumsuzluklar her zaman oluyor ama biraz hayalperest olmak, biraz iyimser olmak insana motivasyon sağlıyor, ilerlemesini sağlıyor. Burası da biraz öyle çılgın bir proje aslında. Para için, ticari kazanç sağlamak için değil de bir hayal için, bir alan yaratmak için, bir oyun dünyası yaratmak için çıkılmış bir yer. Benim gibi benzer heyecanlara sahip insanlara da söyleyeceğim oyun oynamaya devam edin olur.

Benim hikayem sosyal bilimci olmak isteyen bir akademisyen adayı olarak başladı. Şimdi Leylekköy'de bir doğal yaşam çiftliğinde işletmeci olarak bir ekoturizm girişimcisi olarak devam ediyor.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
2: Kırklara karıştı.
0: Baban öldü. Eve gel.
3: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
4: Babam buraya gelmemi istemezdi.
1: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
3: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın.
5: İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
6: Gizli Yüz birazdan TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi

0: Saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
3: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Boş. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Boş.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İlginize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
3: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
4: Tahran'dan biz seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
4: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
5: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
5: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Sizden de nefret ediyorum.
6: Acı Hatıralar bugün 18'de TV4'te.
7: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
12: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
13: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
14: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
11: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
12: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
11: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
15: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
19: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
20: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
19: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem. Her sen için.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Müzik.
3: genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
21: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
21: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
21: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi

0: Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi.
1: Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Kolay mı?
6: Nasıl kolay?
4: Aa!
5: Sabah hayatında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
4: Gel buraya, gel.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

Bana bir hikaye anlat diyorsunuz. Olur. Size bir hikaye anlatayım. Ama kalbimi açabilir miyim bilmem. Ne zaman bir hikaye anlat deseler, ağaçları düşünüyorum. Rüyamdaki ağaçları. Bir zamanlar bir hikaye anlatmıştım. Kalbimi açmıştım. Ama yalnız ben değildim anlatan. Herkes bir hikaye anlatıyordu. Ben de neden bilmiyorum, ağaçları düşlüyordum. Ama o zaman gençtim. Hayır. Ben artık delikanlı değilim. Delikanlılığım çok gerilerde. Anlatacağım hikayenin başlangıcında kaldı. O zamanlar gençtim. Ateşliydim. Babama kafa tutmuştum. Aklım İstanbul'da okumaktaydı. Önce İstanbul'da, sonra okumakta. Babamın sözünü dinlemedim. Ayrıldım. O da harçlığımı kesti. Bir akrabamın yardımıyla bu işi buldum.

Pavyon fotoğrafçılığının bir meslek olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Babamla en fazla 6 ayda barışırız diye düşünüyordum. Hayır. 6 ay sonra babam değil, esrarengiz bir adam aradı beni. Sonraları uşak olduğunu öğrendiğim bu adam beni şehrin arka sokaklarında bir eve götürdü. Orada bir kadın, hoş ve güzel bir kadın, benden pavyonlarda, gece kulüplerinde, içki masalarında çektiğim fotoğrafları getirmemi istedi her sabah. Fotoğrafları neden istediğini söylemedi. Bu iş karşılığında iyi para teklif etmişti. Kabul ettim. Bütün gece fotoğraf çektikten, resimleri banyo ettikten sonra sabaha doğru küçük odamda azıcık kestirir, sonra yola koyulurdum. Şehrin yeni uykudan uyandığı puslu sabahlarda çıplak kestane ağaçlarının altından yürürken kadının fotoğraflarda ne aradığını düşünürdüm. 2 yıla yakın sürdü bu. Her sabah tutkuyla elimdeki yeni fotoğrafları kapıp masasına oturur ve çekmiş olduğum yüzlere uzun uzun bakardı. Hakkında tek bildiğim babasıyla çektirdiği bir çocukluk fotoğrafıydı. Yıllar sonra ne aradığını anlamıştım.

Bu adamın yüzü o kadar boş ve acıklı ki. Hemen anlaşılıyor. 3 çocuğu olmalı. Çocuklar sabah akşam dövüşürler. Adam da rüyasında bahçeli bir ev görür.

0: Başka?
1: Yok. Başka çekmedim.
0: Niye?
1: Ötekiler gibi bir yüz.
0: Değil. Yüzüm hikaye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikaye anlattığını söylerdi babam.
1: Kim bu adam?
0: Bilmiyorum. Ama sanki onu yıllardır tanıdığımı hissediyorum. Bana onu bulabilir misin?
1: Garsonu tanıyorum. Sorarım.
0: Başka fotoğraflarını da çek. O olduğuna iyice emin olmak istiyorum.

0: Ustura kullanıyorsun.
1: Bir kere jilet kullanayım dedim. Köpüğün altından başkasının yüzü çıkacak sandım. Usturamı tam 35 yıldır terk etmedim. O da bana ihanet etmediği için. Bak bak. Altından kendi yüzüm çıkıyor.
2: Tanıyor musun bunu?
1: Hayır.
2: Bunu?
1: Niçin soruyorsun? Benim hanımın hemşerisidir o. Belediye otobüsünde şoför.
2: Hangi hatta?
1: Eyüp Eminönü.
3: Sen çektiydin bunu.
2: Bu arkadaşı arıyorum. Cüzdanını unutmuş.
3: Unutur, dalgındır. Saatçidir.
2: Dükkanı nerede?
3: Durağa gelince gösteririm.

0: Daima mutlu saatler göstersin size.
1: Çalışıyor.
0: Eski sesini de çıkarıyor mu?
1: Tam eski sesinin aynısı.
0: Hoş geldin.
2: Şuna bir bakar mısın?
0: Nesi var?
2: Bir derdi var ama bilmiyorum.

0: Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben.
1: Neden?
0: İnsan yapısı değil artık saatler.
1: Ama seninki insan yapısıymış. Bak işliyor. Dinle. Zemberek kurtulmuş. Nereden anladın bir derdi olduğunu?
0: Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni.
1: Herkes bu kadar hissedebilseydi dünya bambaşka bir alem olurdu. Hiç kimsenin akıl edemediği bir parça takacağım saatinin kalbine. Ne saatin ne de sen huzursuz olacaksın artık.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: Nedir bu sır?
1: Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama akşam dükkanı kapar eve giderim. Ev sessizdir. O kadar sessizdir ki dükkandaki saatlerin tıkırtısını duyarım sanki. Kapıları kapayıp kepengin dedikten sonra karanlıkta saatlerin tıkır tıkır işlediğini düşün. Hepsi boş ve karanlık dükkanda. Bir anda. İşte bu düşünce de huzurumu kaçırır delikanlı. Oldu.
0: Borcum? Hayatta ne olmasını istersin en çok?
1: İnsanlara saatleri anlatmak isterdim. Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını. Şimdi kimse saat nedir farkında bile değil. Belki bunun için insanlar kederli. Belki bunun için kendi hikayelerini bile anlatamıyorlar. Akreple yer kovanın arkasında nasıl bir can vardır hissetmiyorlar bile. İnsanlara saatlerin sırrını anlatabilmek isterdim. O zaman uykudan uyanır gibi dünyaya yeniden...

0: Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım.
1: Senin cinsinden hiç değil o.
0: Bana onun rüyalarını bir daha anlat.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş.
0: Onun kelimeleriyle söyle.
1: Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamazsın.

0: Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı?
1: Kimin?
0: Saatçinin.
1: Kederliydi.
0: Kederliydi değil mi? Beni ona götür.
1: Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın?
0: 2 yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen.
1: Şimdi mi?
0: Hı, şimdi.
1: Aradığın değil o.

0: Babam astı onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel arabatlarına takarlarmış. Benim iyi ata binmemi isterdi hep.
1: Evden mektup geldi. Babam hastaymış.
0: Birçok kere bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum.

0: İlerideki.
1: Parmağınla gösterme.
0: Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası.
1: O mu?
0: Değil.
1: Tabii değil.

0: Kemerleri sıkmazsanız ben bu işte yokum dedim.
1: Abi kemerle ne olduğunu ne biliyorsun?
0: Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında valla
1: çift kişiyi...
0: Sonra tabii derdini anlatabilirsen anlat.

0: dükkanın olduğuna emin misin?
1: Eminim.
0: Acaba beni nasıl karşılar? Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın?
1: İşini bilen eller.
0: Gülüşü? Gülüşü nasıldı?
1: Kederliydi.
0: Sinirlerim bozuldu.
2: Eskiler alayım. Eskici. Hani eskici. Eskiler alayım.
1: Bak o. İşte o.
0: Göremiyorum.
1: O işte.

Babam, ben küçükken bazen birdenbire kayboluverirdi. Bazen oyun oynadığımız için kaybolurdu. Evin içinde bir yerde, bir köşenin arkasında buluvereceğimi düşünür, saatlerce arardım. Bazen de hiç haber vermeden kaybolurdu. O zaman ilk başta oyun oynuyor diye düşünürdüm. Bir yere gizleniyor, demek oyun oynuyor. Bir an önce bulayım. Babam uzun boylu ve inceydi. Yüzü yumuşak. Bakışları da kederli. Ama her zaman öyle değildi. Yanlış bir şey yaptığında kaşları çatılır, yüzünde her şey karışırdı.

Öyle zamanlarda... Bana çok kızdığı zamanlarda ortadan kaybolurdu. Babamın bana kızmasına dayanamazdım hiç. Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim, sıkı sıkıya yapışacağım. Eğerin üzerinde dimdik duracağım. Sen kaybolunca ben dayanamıyorum. Evin içinde saatlerce arar, 40 kere baktığım yerlere tekrar tekrar bakardım. Neredesin baba derdim. Çık artık ortaya. Bir daha yapmayacağım. Hava kararıyor, korkuyorum. Gizlenme, istediğin gibi olacağım. Kızma baba, ne olur. Gizlenme. Ev boş, ne olur, ne olur.

0: Ağlama. Ağlama. Lütfen.
1: Çok susadım. Su getirir misin bana?
0: Su mu?

0: Seneye gitti biliyor musun?
1: Hayır. 20 yıldan sonra 2 günde çıktı.
0: Eşyalar?
1: Her şeyi bu eskicilere satmış.

0: Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın? Gülüşünü. Bir yüzü diğerinden ayıran nedir? Bir hikaye. Anlamlı bir yüz hep bir hikaye anlatır. Susadım. Su getirir misin?
1: Telgrafınız var.

0: Burada uyuma, üşüyeceksin. Yüzün kül gibi.
1: Bu ses nedir? Bir ses duymuyorum. Babamın gözleri kapanmıyor. Babamın gözlerini
0: kapamak
1: için...
0: Babanızın gözleri kapanır artık. Merak etmeyin siz. Hep böyle olsun isterdi. Hepimiz bir masanın etrafında. Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var. Bu hafta Mandıra'ya gidersiniz. Ne var ne yok orada, satıp kurtulmak lazım. Geldiler. Cenazede sizi kimse gözü yaşlı görmesin.
2: Sen ammeten ehli iman ve İslam evveli için, mezarından kardeşim ruhları için, Habibullah ruhu için, Allah rızası için, El Fatiha.

0: Oğulları nerede? Oğulları nerede? Getirin buraya.
1: İyi bak, baban mı bu senin?
2: Babam.
1: Duymadım. Bir daha söyle.
2: Mehmet, babam. Babam bu benim.
3: O tuhaf kadına aşık olan adam değil. Kendimi inandırırdım. Akşam eve döndüğümde bu bizim ev değil derdim kendi kendime. Bütün bunları senin de hissettiğini, İstanbul'dan bundan dönmediğini düşünürdüm.
2: Bilmiyordum.
3: Kadını ilk gördüğümde mandırada birisinin yakını sandım. Öğretmenmiş. Kocası da öğretmen. Öğretmen karısının mandırada ne işi vardı? Okul için onlara yakacak odun veriyorum derdi babam. Titiz kadın. O da hesap defterini temize çekiyor derdi. Her gün mandıraya gitmeye başladı.

0: Defter bu mu? El yazısı gerçekten güzelmiş.
1: Babam buraya gelmemi istemezdi. Seç.
0: Ötekileri bırakırım.
1: İyi,

0: Bunu sen mi yaptın?
1: Neyi? Bu kadar merak ediyorsan dönüşte okulun oradan geçeriz. Sana onu gösteririm. Bir baba yalan söylemeye başladı mı artık baba değildir. Annem bunları eve istiyor. Bunu da

Bir yüze bakarsın, bir hayale kapılırsın. Ama gözünü açıp kapayıncaya kadar hayal kaybolur. Hayal artık aklında. Ama doğru mu ya? Her zaman yanında olmak, aklında değil. Yoksa yanarsın. Fotoğraf makinesi.

0: Sen niye getirmedin?
1: Bilmiyorum.
0: Çünkü kasaba hayalini kağıda geçireceğim de ne olacak diye düşündün, değil mi?
1: Hayır. İstanbul'a dönmeyeceğim artık.
2: Hangi ana oğlu okusun istemez? Ama hiçbir ana oğlu sarhoş fotoğrafları çeke çeke ömür tüketsin de istemez. Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. Şimdi oğullarım, gelin size bir şey göstereceğim.

Gel bakalım şimdi sen. Sok kolunu içeri. İyice sok, iyice. Çek çıkar şimdi onu. Ver bakalım şimdi anahtarı.

0: Say bakalım kaç taneymiş. Abim biliyor. Çarşı içinde, caminin bitişiğinde. Boş bir arsa var ya, babanın, halasının oğullarının. 20 yıl oluyor. Artık dönecekleri yok. Hemen olursa arsayı bize ucuza bırakıyorlar.
1: 37.
0: Tamam. Bir daha say, keseye koy. Abin oraya bir dükkan yapalım diyor. Bu işte sana kalıyor. Yarın otobüse bineceksin. Öbür gün onları bulur, altınları teslim edersin. Bu adrese. Bu torbanın içinde hepimizin geleceği var. Unutma.

deniz yeri hayatımın sırrı oldu. Bir gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım. Böylece rüyalarım bir başkasınınkiyle karıştı. Artık hiç unutma. Çünkü anlatıyorum. Çünkü saatin yüzü yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.

0: Eyvallah.
1: Güle güle. Bir saniye bakar mısın?
0: Buyur.
1: O demin seyrettiğimiz senin mi o?
0: Niye?
1: Almak istiyorum. Satar mısın?
0: Emanettir.
1: Çok para veririm.
0: Benim değil dedim. Sahibi kasabada.
1: Kim sahibi?
0: Görürsün şimdi. 20 yıl oluyor. Gece vakti bu yoldan giderken hala korkarım.

0: Bekle burada.
1: Bir dakika bana müsaade.
2: Müsaade senin.

0: Benim dükkanda gidip konuşalım. Niçin bu kadar istiyorsun sen bunu?
1: Zor anlatması.
0: Biliyorum, zor. Bu kadını önce rüyanda gördün değil mi? Ben önce rüyamda gördüm. Sonra dükkanıma geldi. Rüyamda bir çarşıdaymışım. Her şey var burada. Ne istiyorsa. En iyi yiyecekler, elbiseler, ipek kumaşlar. Neler neler. Bir bakıyorum, bir dükkanda da hayatlar satıyorlar. İstediğin hayatı seçiyorsun. O ruhun yüzü senin yüzün oluyor. Artık mutlu yaşıyorsun. Tam istediğim yüzü seçeceğim. Bir kadın çıktı karşıma. Anladım ki melek. Dedi ki, saatçi, iyi düşündün mü? Bu yolun dönüşü yoktur. Korktum. Terle uyandım. Öğle vakti bu kadını tam karşımda gördüm. Burada, dükkanda. Sanki dilim tutuldu. Dedi ki, ne tuhaf dükkan burası. Ne mahzun bir hali var. Şu saati sevdi, okşadı. Çok güzel bir saat bu dedi. Ama ruhunu kaybettiği için bozulmuş. Bir tek sen tamir edebilirsin onu dedi. Peki dedim. Senin için yaparım. Gülümsedi. Bir tomar para bıraktı. Çok para. Gene gülümsedi.

0: bunu bıraktı. Emanet dedi. Seyret, rüyalarını hatırlayacaksın. Yüzünde kaybettiğin şeyi bulacaksın dedi. Başkaları da seyretsin. Onlar da hatırlayacaklar. Genç arkadaşım, hemen seyrettim. Başkalarına da seyrettirdim. Ama hiçbir şey anlamadım. Saati de tamir edemedim.
1: Ne zaman geleceğini söyledi mi?
0: Ne zaman tamir edeceğimi sordu. En geç bir ay dedim. Ama hala bitiremedim. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Gene geleceğim dedi. Emanetime sahip ol. Kapıda mavi bir araba bindi gitti.
1: Mavi dediğin?
0: Rüyam mavisi. Belli ki bu kadın sana da rüyanda göründü. Suretini görünce hemen tanıdın değil mi? Herkesin bir sırrı var. Karışmam. Ama bana bıraktığı şey bir emanettir. Eğer çok paran yoksa hiç...
1: Altınlarım var. Bozdururum.
0: Göster bakayım.

Senden 10 tane isteyeceğim. Çok mesuliyetli. Peki 9 olsun.

0: Ne ben seni tanıyorum, ne de sen benden bunu aldın. Otursaydın da.
1: Otel nerede bulurum?
0: Tam karşıda. Bunu da al. Ucuza bırakırım. Hemen seyredersin odanda.
2: Yıllar önce karlı bir akşam babam bir hikaye anlatmıştı. Bir zamanlar herkesin unuttuğu acıklı bir ülkede küçük bir kızla babası yapayalnız yaşarlarmış. Baba kızını öyle severmiş ki bambaşka bir hayatı olsun istermiş. Büyüyüp kocaman bir kadın olduğunda kızı Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak, bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte bizim hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Bir haber var mı diye sorayım dedim.
1: Yok. Buna parça uyduruyorum. Hakikisi değil ama çalıştırır herhalde. Otursana.
0: Kaçta gelmişti o gün?
1: 12 bir arası. Öğle üstü.
0: Nereden geldiğini söyledi mi hiç? Bir şehir. Saat kulesi varmış.
1: Söylemedi hiç.
0: Kasabada vakit nasıl geçer?
1: Geçmez. Ölene kadar vakit geçsin diye beklersin.

Bir sabah kar yağarken, rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman, işte hüzün hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Kızıp Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak. Bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte.
1: Saati yaptım.
0: Hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyoruz.
1: Hadi ulan.
0: Hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.
2: Yıllarca saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri, hayatımın sırrı oldu.
3: Nasıl yaptın?
1: Bir gün bir şeyler oluşturdum işte. Gerisini artık o bilir. Ben anlamıyorum. Bir ay oldu, hala da gelmedi.
3: Bir ay dört gün.
1: Her gün saat 12:01 olduğu zaman ben de sabırsızlanıyorum artık.
2: Yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.
1: Bir daha geleceğim dedi. Rüyadan çıkar gibi gelecek.

0: Bütün bunların hikmeti nedir? Kimsenin aklı ermez bu işe. Hayaller, rüyalar, saatler. Kimin kimsen yok mu senin?
1: Var. Bekliyorlar.
0: Seni alayım da gezelim biraz. Dostlar var. Hadi.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
8: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
7: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
8: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
7: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım. Sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin 1 numaralı katı sabun markası.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
12: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
13: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
14: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
7: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
12: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
7: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
15: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
16: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin 4 bir yanını kapsamaya devam ediyor.
17: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
16: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
17: Olur mu Selim?
18: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
17: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
16: Ya ne olacak abi? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
17: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
15: Türkcell gücü.

0: Yüzünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
1: Turkcell'lere bağlan hayata.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
6: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
5: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
6: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
5: Dönüşüm.
6: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
5: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
6: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklar elindeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
5: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
3: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
4: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
3: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
4: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
3: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
5: Sadece dururlar. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu arkadaş su işlerin de memurdur.
1: 4 yıl oldu. Devlet kasabanın su sorununu çözeceğim dedi. Bir gün mühendisler, politikacılar hep geldiler. İşe başlandı. Bir hafta sonra da beni buraya bekçi bırakıp çekip gittiler. Bekçilik edecek bir şey de yok. Unuttular beni.
0: Ama her ay vilayete gidip şubeden maaşını alır.
1: Ama bir gün hatırlayacaklar, inanıyorum.
0: Bu arkadaş da onun can yoldaşı olur.
2: Merhaba.
3: Doktorlar adama her ilacı vermişler. Ama midedeki ağrı dinmemiş. Adam ölünce mideyi açıp bakmışlar, içinden böyle taş gibi bir ağaç çıkmış. Kök salmış mideye. Oğlu babamdan yadigar diye bu ağacı alıp çakısına sap yapıyor. Yıllar sonra o çakıyla şalgam keseyim diyor. Şalgama dokunmasıyla çakının sapı eriyor. Yani doktorlar adama şalgam yedirseler ölmeyecek.
0: Bu hafta da Toto'da biri 13 yakaladı.
3: Yukarı köylere kurt inmiş, bir dulu kapmış.
0: O senin dediğin ayı.
1: Kurtlar buraya da geliyor artık.
0: Kız kaçtı, oynayalım. Sen de kaybediyorsun ama aldırdığın yok. Çünkü altın kesesi var. Paran varsa her zaman mağrursun.

0: Allah kahretsin, kasaplar.
1: Yabancı değil, bizden.

0: gibisin, kağıt gibi.
1: Konuşma kağıtla, konuşma artık.
0: Konuşuyorum ben. Mağrur olmadığım için kaybedince konuşuyorum. Ben insanım.

bütün masalar ağaç, bütün aynalar baş olacak. Genç arkadaşım o zamana kadar bekleyecek mi? Mağrurdu. Mağrurlar bekler. Çünkü istedikleri bir şey vardır hep. İsteyenler bekler. Ben beklemeyeceğim. Hiçbir şey. Spor beklemeyeceğim. Geceyi beklemeyeceğim. Saatleri beklemeyeceğim.

Yalnız beklediğim günlerde değil. Hikayem bittikten sonra da hep düşündüm bunu. Oraya, beklediğim kasabaya, kadının döneceğinden nasıl emin olabilirdim? Neden bekliyordum? Neyi? Beklediğim zaman içinde çevremdekilerin, bütün dünyanın bambaşka bir yere dönüştüğünün farkındaydım artık. Gene de evime, annemle abime dönüş umudunu sonuna kadar korudum. Tam 4 ay, 14 gün o kasabada o kadını bekledim. Uzun kışın sonuna geliyorduk. Altınlarımın sonuncusunu da bozdurmuştum.

0: Alınma ama. Dil tamir etmek, sen bu saati daha da öldürmüşsün. Ruhunu vermemişsin ona.
1: Çok uğraştım ben bununla. Bir ara ne güzel çalışıyordu da.
0: Bu saatçinin dükkanı küçük ama ne mahzun diye düşünmüştüm. Bıraktığım emaneti seyreder ve yapar diyordum. Emaneti seyretmedin mi?
1: Emaneti? Pek edemedim.
0: Sana verdiğim emanete sırt çevirmişsin.
1: Ben de değil ki.
0: Nasıl?
1: Gençten bir çocuk. Bir kere seyretti, büyülendi.
0: Nasıl bir çocuk?
1: Geri vermiyor. Buralı değil. Bir daha da başından ayrılmadı. Devamlı seyrediyor. Hep.
0: Çok kişiye unuttuğu rüyasını hatırlatabilirdi bu.

0: Aslında hiç unutmadım ben sizi. Hem emaneti de hemen getirdim. Yakında, çok yakında.
1: Yakında mı?
0: Evet, çok yakında. Bütün gün seyrediyor çocuk. Hep seyrediyor. Bekliyor. Dükkanıma gelin. Yeni başka bir saatim var. Çok güzel.
1: Nasıl bir saat?
0: Çok güzel. Bakarsınız.

0: Gidiyoruz.
1: Ne olur gitmeyin. Orada aylardır sizi bekliyor. Ne olur gitmeyin. Emanet de onda. Geliyor, gitmeyin, bekleyin.

0: Nereye gittiler?
1: Bilmiyorum.
0: Bu ne?
1: Beni iten ayı yiyordu. Şeker.
0: Durma sefer et diyarı kalbe, can baş kore güzarı kalbe. Saat kulesi.
1: Gitme oraya. Karışma bu işe.

0: Bu kasabada saat kulesini göremeyeceğin bir sokak yok mu?
1: Yoktur. Saati göremeyeceğin tek yer saat kulesinin içidir.
0: Saatçi var mı buralarda?
1: İleride sağda.

0: Genel Müdürlüğü'nde araştırma ve teknik yayın...
1: Eskiler alıyorum. Eski iki. Eski.

Günaydın. Bize iki demli çay. Sen hüzünle savaşmazsan bütün ömrün boyunca yakanı hiç bırakmaz. O korkunç bir hastalık gibi. Boynunu bükersen hüzün adamı yer bitirir. Ben yıllarca

0: cunoaște-o.
1: Bugün ruhum kurtuluyor.

0: Yüreğimi açmaya geldim. Saatler için hikayem var.
1: Nereden?
0: Uzun yoldan. Şehri kalbe.

0: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak, acıyı hatırlayarak, anlatarak, ruhumuzdaki gizli saatin çarklarını arayarak. Saatler hatırlar. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Başlayın.
1: Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Güzel kızımı. Ama o da tıpkı annesi gibi beni bir gün bırakıp gitti. Bir sabah yatağımdan kalktığımda baktım, odası boş. Bomboş. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı.
2: Çünkü kendi dilimi konuşan rüyamda gördüm. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor diyorlar. Ben de bir dilekçe daha verdim. Çünkü kendi dilimi unutamıyordum. Çünkü kendi dilimi unutursam sanki başkalarının dilini hiç hatırlayamıyorum. Verdim dilekçe daha. Çünkü kendi derdimi anlatamayacağım. Çünkü kendi derdimi anlatırsam bu başkalarının derdi diyorlar. Verdim
3: dilekçe. Ağacın altındaki çeşmeye giderim. Ağacın altındaki çeşmeyle mutfağımın penceresi arası.
4: Bak, insan benim gibi severse aynı şekilde sevilebilmeyi kabul eder. Bunu bir umut olarak yaşar.
5: Yüzüne yenilmeyen biri güneşin battığı saatlerde yıllar kahveye indim. Sabahları keder bastırmadan önce hemen kendimi işe verdim. Yıllarca.
6: Biliyordum geleceğini. Gel.
4: Bir defa dilekçesi başlayan adı olarak yaşar. Razı inşallah, huzur
6: olacak. Gel otur.
4: Ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Aynı şekilde. Dur, bir tanesini kaçırmam lazım, bitecek her şey. Vallahi bu sanatta.
6: Saatin nerede? Yüreğine yakın tut ki onu yüzün konuşsun.
4: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini
6: görmek istediğim
3: elimde bir su dolu kovalar yokuşu çıkarken. Ah
4: dedim. Senin derdimi anlatamıyorum. Senin derdimi anlattığım zaman başkalarının
3: yokuşu dolarla değil.
4: Usandım gidip yani.
2: Severse aynı şekilde sevilebilmeyi.
4: Sürekli dilekçe veriyorum.
6: Delikanlı için açacak. Hazır.

Bir zamanlar güzel bir kadın, gençten bir çocuğu kayıp bir hazinenin peşine salmış. Hazinenin esrarını babasından duymuş güzel kadın. Haritası yüzlerdedir diyormuş. Delikanlı, kadının söylediklerini aramak için yüzleri harita olanların arasına girmiş. Şehir şehir dolaşmış. Ölü kasabalara, kayıp vadilere. Bir gün unutulmuşların arasında kaybolduğunda güzel kadını da kaybettiğini anlamış. Kendi yüzünün de bir harita olduğunu o zaman fark etmiş. Çocuk artık hazineyi değil,

o esrarlı kadını aramaya başlamış. Bir gün bir şehre gelmiş. Neresine gitse bir saat kulesi görüyor ve kadının varlığını hissediyormuş. Beni seyrediyor diye düşünürmüş. Ve o zaman mutsuz hayatından ancak kadının bakışıyla çıkabileceğini anlamış. Çünkü delikanlı hep kadını görüyormuş rüyalarında. Ve her seferinde uykudan gözyaşlarıyla uyanırmış. Onu seviyormuş. Onu kendi kayıp ruhunu arar gibi, bir rüyadan uyanır gibi seviyormuş.

0: Saat susunca burada olduğunu anladım. Niye durdurdun?
1: Unutmak istiyordum.
0: İyi uyudun mu?
1: Uyudum. Ama unutamadım. Rüyamda seni gördüm.

0: Sen bileti. Tarife. Buradan tren geçmez ki.
1: Rüyamda seni göreceğimi biliyordum.
0: Ne yapıyordum rüyanda?
1: Yüzümü iki yanından tutmuştum. Hikayemin sonunu anlatacaktım. Ama gene... Rüyam tamamlanmadan uyandım. Rüyamın geri kalanını anlat bana. Bir kere olsun uykudan huzurlu uyanayım.
0: Rüyalar tamamlanmaz ki hiç. Hikayeler tamamlanır. Geçenlerde bir adam geldi. Yüzü acıyla yüklüydü. Piyango satıcısıymış. Bir biletin üzerinde bir kadın resmi görmüş. Ve bir daha unutamamış. Bütün hayatı yolundan çıkmış. Alay etmişler. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki. Ona aramasını söylemek isterdim. Resimdeki kadını değil, aramayı seveceğini söylemek isterdim.
1: Gene eskisi gibi olalım. Sana fotoğraf getireyim. Yüzlere bakar hikayelerini anlatırsın. Her şey eskisi gibi olsun. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seviyorum seni.
0: Beni aradığını hiç mi düşünmedim sanıyorsun? Hiç mi istemedim? Bir gün aradığın yerlerde karşına çıkmayı. Bazen bunu o kadar çok isterdim ki... senin bakışın benim bakışım olurdu. Kederlilerin bulunduğu bir şehirde beni arıyordur diye düşünürdüm. Ben de o şehirde olurdum. Şimdi gazete kesiklerindeki yüzlere bakıyordur derdim. O yüzlerin her biri benim yüzüm olurdu. Seni bazen öyle bir düşünürdüm ki... baktığım bütün dünya ben olurdum. O zaman anlardım artık. Beni değil, dünyayı istediğini.

0: Ne görüyorsun? Söyle.
1: Sabahları getireceğin resimler kadar seni de beklerdim.

meraklı, zeki bakışlarını severdim. Ama getireceğin resimlerden bir gün aradığım yüzü bulacağımı da bilirdim.

Yanılmıyorum ben canım. Değilim ben o aradığın yüz. Bazen getirdiğin fotoğraflara bakarken bakışını yüzümde hisseder. Bir başkası, bambaşka biri olabilir miydim acaba diye düşünürdüm. O zaman birbirimize baktığımızda dünyayı değil, birbirimizi görürdük. Kendimizi. Dünyayı aramazdık. Hala geceye gündüz demek istiyoruz, gündüzde de gece. Oysa öyle basit ki her şey. Gece karanlık. Gündüzde aydınlık. Birazdan daha da aydınlanacak. Ben bütün ömrümü saatlerle, yüzlerle geçireceğim. Sen şehirler şehrine döneceksin. Birbirimizi hiç mi hiç görmeyeceğiz. İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim. Ağlama ne olur.

0: İkinize de çok teşekkür ederim. İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
2: Tuzağa düştük abi.
1: Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak.
0: Kemal'in arabası değil mi?
2: Bana bıraktı.
1: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan bir seri konser teklifi aldım, ne dersin?
0: Bilmem.
1: Emel Sayın Tahran'a mı geliyormuş?
3: Evet. Burada olduğunu bilseydim, Tahran'a getirmezdim onu.
2: Dönebilirsin abi.
1: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut.
4: Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
1: Sebep?
4: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Bizden de nefret ediyorum.
5: Acı Hatıralar birazdan TV4'te.

Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında

0: Giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
3: tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
3: Tabii Bosch.
4: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
6: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
7: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
8: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
5: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
6: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
5: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
11: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
5: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
11: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
5: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
12: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Türkcell!
14: 5G!
13: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
12: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
15: Türkcell'lere bağlan hayata.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
3: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
2: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
3: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
2: Dönüşüm.
3: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
2: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
3: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
2: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
2: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
3: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
2: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
3: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
2: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kurulu.
5: Ne?
6: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
6: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
5: Yıkıldın mı şu an?
6: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
10: Yoksa Karadenizli misin ha?
9: Misafir.

0: Nerviyse ben oralıyım da.
1: İnsan insana kavuşurmuş demek.
2: Bir uzlaşma yapalım.
1: Bunu da sen öldür.
3: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benim?
1: Ben namuslu bir tüccarım. Olay Junior Bodrum'daydı.
4: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
1: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
3: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olmadı.
4: O kadın seni aldatıyor.
1: Hangi kadın?
4: Şadiye.
3: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
4: Başınız sağ ol. Metin olur hanımefendi.
1: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
5: Akrep yarın 13.45'te TV4'te.
6: Ağlama benim güzel kızım, ağlama, sus artık, yorma kendini. Alırım sana bir tükenmez kalem. Hem de çıt çıtlı değil, yaylı alırım sana, ağlama artık, oldu mu? Sus hadi, ağlama.

0: Anası yok, babasına da güvenmez. Söylesene cancağızım. Hayatta insan her istediğini elde edebilir mi hiç?
1: Edemez.
0: Gördün mü bak? Sevdim seni cancağızım. Al benden sana bir hikaye. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir hırsız yaşarmış. Hayal hırsızı. Geceleri mışıl mışıl uyuyanların rüyalarına girer, hoşuna gidenleri torbasına doldurur çalarmış. Sabah uyananlar da içlerinde bir huzursuzluk hissederlermiş. Bir eziklik. Bunlar kalkıp bir ermişe gitmişler. Dertlerini anlatmışlar. Ermiş de akıllı ermişmiş ha. Onlara demiş ki, madem ki siz rüyalarınızı kaybettiniz, o zaman bana umutlarınızı anlatın. Ama dertli kişiler rüyalarında çalınan şeyleri hatırlayamazlarmış bir türlü. Hatırlayamadıkları için de umutlarını kuramazlarmış. Ha? Neden? Çünkü rüyaları benim torbada da ondan. İşte bir ayna, bir ütü. Ne? Bir lamba.

0: Soran olursa Kemal'i görmediniz.
1: Peki abi.
0: Kemal abi, iki sivil seni aradı.
2: Niye arasınlar beni?
0: Bilmiyorum, her an buraya gelebilirler. Kalabalıkta bir tatsızlık çıkmasın.

arabayı sahne kapısına bıraktım.

0: Affedersiniz. Tebrikler. Hanımefendi, bu çiçek Astolis geçinen hanımın canına okuduğun için. Bu da güzel sesin ve benden ayırmadığın güzel gözlerin için.
1: Ben görmedim sizi. Yanılıyorsunuz. Size öyle gelmiş.
0: Olabilir, niye olmasın? Hep bana bakmanızı istiyordum.
1: Belki gözüm ilişmiştir, hatırlamıyorum. O kadar heyecanlandım ki... Herkes alay mı etti benimle?
0: Aa, salonda ikimizden başka kimse var mıydı?
1: Siz de alay ediyorsunuz.
0: Yakında ismini, evet ismini, ışıklı yazıların en üstünde okuyacaksın böyle.
1: Ah, ya da şarkıcılık hayatımın son gecesi olacak bu.
2: Oho, merhaba Kemal Bey.
0: Merhaba.
2: Bizim Emel Hanım'la tanışıyorsunuz demek.
0: Evet, o şerefe biraz önce eriştim.
2: Bana bak, bana ne yaptığının farkında mısın? Bana bir Astolis kaybettirdin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun?
1: Galiba biliyorum, beni kovacaksınız.
2: Seni korodan kovuyorum, baş solist olarak da yeniden angaje ediyorum.
0: Dediğim çıkmadı mı? Peki, şartları öğrenebilir miyim acaba?
2: Sen koroda ne alıyordun?
1: Yövmeyem 100 liraydı.
2: Gecede 500 veriyorum.
0: Aa, çok az! Ben biraz önce bir gazino adına 1000 lira teklif ettim.
2: O halde 1500.
0: Benden tam 2000.
2: Al hayrını gör kardeşim. Ben de gidip solistimin gönlünü alayım bari.
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Değer mi canım? Teşekkür edecek bir şey yok ki tatlı. Peki şimdi sen nereye gidiyorsun?
1: Eve.
0: İyi. Ben seni bırakırım. Biraz da yolda iş için konuşuruz, tamam mı?
1: 5 dakikada değişirim.

0: Kızlar müsaadenizle eyvallah.
1: Güle güle. Şimdi geliyorum. Ne hoş adam değil mi? Başına devlet kuşu kondu. Durun da kuş uçmadan giyineyim.
2: Ben de seni arıyordum abi.
0: Ne oldu, neymiş mesele?
2: Biri tırlarda kaçak var diye ihbar etmiş.
0: Abbas'ın işidir, bela arıyor bu herif.

0: Ben şimdi hangi gazinoda çalışacağım?
1: Ne gazinosu?
0: Gecede 2000 lira demiştin ya.
1: Evet, 2000. Ne yazık ki böyle bir gazino yok. Kumar oynadım, kaybettim.
0: Kumar mı? Ne kumarı?
1: Poker bilir misin? Blöf yaptım, Osman yutmadı. Ne yapayım? Bu gece şansım yokmuş.
0: Kaybeden sen değilsin ki. Benim.
1: Üzülme tatlı. Bu daha ilk el. Oyun bitmedi ki. Göreceksin, ikinci elde bütün zararımı çıkarıp kâra geçeceğim.
0: Ne senin tatlının, ne de kumarbazım, anladın mı?
1: Hey, hey, nereye? Ya bir dakika! Şşt, bana bak! Dur, duyur! Canım, işi ben bozdum. Gene de ben düzelteceğim,
0: sen
1: dur!
0: Sen kendi işine bak!
1: Tövbe tövbe! Ama beni tanımıyorsun daha!
0: Yeteri kadar tanıdım!
1: Dur!
0: Tanıdığıma da bin pişman oldum.
1: Peki, nereye gidiyorsun böyle, söyle.
0: Eve.
1: Bu yakınlarda mı oturuyorsun?
0: Hayır, Yeşilköy'de.
1: Bu saatte Yeşilköy'e mi gideceksin?
0: Demek otomobiline de bindirmeyeceksin beni. Anlamıştım zaten. Hem kumarbaz hem de cimrisin sen.
1: Ya ben mi indirdim seni arabadan, buyur gidelim.
0: Dua et, param yok. Yoksa binmezdim arabana.
1: Peki, dua ederim. Hadi bin.

0: Hala kırgın mısın bana?
1: İçimden neler geçtiğini bir bilsen.
0: Evet, bilmek isterim.
1: Söyleyemem, terbiyem müsaade etmez.
0: Bir dakika, dur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz birbirimiz için yaratılmışız, bunu biliyor musun?
1: Allah yazdıysa bozsun.
0: İyi geceler tatlı.
1: Bir daha başkalarının hayatı üzerine kumar oynama. Ekşi!
2: Kimdi o?
1: Bu gülleri veren adam. Tanısam içim yanmayacak. Onun yüzünden işimden oldum. Ama gene de kızamıyorum ona. Alem bir adam işte.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Yarın gidip Osman Bey'e yalvaracağız. Başka çare yok.
3: Senin ne işin var burada?
1: Patronla konuşmaya geldim.
3: Olmaz.
1: Sen istersen olur.
3: Her işi berbat ettin. Patron yarım saattir Asolis hanımefendiyi kandırmaya uğraşıyor.
1: Aptallığına doymasın.
3: Kandıramazsa gazino kapanacak.
1: Ayıp ettin, ben varım ya. Kızarsa ben görmeden girmiş dersin, ne olur. Hadi.
4: O kızın işine çoktan son verdim şekerim. Bu kapıdan içeri katiyen adımını atamaz. Bak hayatım. Sen nasıl girdin buraya? Sana söylemedim hayatım. Bu gazinoya giremezsin. Hayır, sana değil şekerim. Sen benim gazinomun temel deliğisin. Buraya girmesini istemediğim biri var da burada.
1: Ben mi?
4: O kız mı? Hele gelmeye kalksın, bacaklarını kırarım. Tamam, tamam. Tamam yavrum. Öperim. Tamam yavrum. Hayatım, sen benim kraliçemsin hanım. Hadi öptüm, güle güle. Eyvallah. Sen nasıl girdin buraya?
1: Dün akşam için... Ben... Hani o adam var ya...
0: Benim. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi.
4: Hangi genç sol...
0: Emel Hanım'ı dinlemek için geleceğim bu gece. Eğer mümkünse... 20 kişilik bir masa ayırmanızı rica edeceğim sizden.
4: Evet, Bekir Büyük Seyhan. Tamam.
1: Ben gideyim.
4: Dur bakalım, dur. Ne istiyorsun gene?
1: Çok yardımınızı gördüm sizin. Düşündüm ki, başka yerden 2000 almaktansa...
4: 250 verdim, oldu mu? Buyurun.
5: Emel hanımefendi, bu gece programa çıkacaklar mı acaba?
4: Herhalde. Neden sordunuz?
5: Dün gece hayran kaldık, bu gece de gelmek istiyoruz. En önde 10 kişilik bir masa rica edeceğim.
4: İsminiz? Yahu dikilip durmasana karşımda! Çık demedim mi? Otur, otur şuraya, otur. Merak etmeyin efendim. Merak etmeyin, rica ederim.

0: Rica ederim. Güle güle. Gecede 500 demiştik değil mi?
1: Şey, dün gecesi...
0: Aman bu telefonla be! Alo!
1: Ben mi? Sıdıka Nazlı! Ne istiyorum?
2: Yahu masa, masa!
1: Masa, masa istiyorum!
3: Bu gece için programda Emel Hanım varsa...
1: Ha, büyük olsun! Emel, 6-7 ayaklı!
3: Emel programda varsa...
1: Emel programda varsa...
0: 15 kişilik! Var tabi efendim, var! Sıdıka Nazlı hanımefendi! Tamam! Peki, şimdi... Aa! Nereye gidiyorsun canım? Otur da karşılıklı bir çay içelim şurada. Otur. Ne konuşmuştuk dün gece?
1: Siz en son 1500 demiştiniz ama...
0: 1500 dedikse aması ne peki? Hayırdır inşallah. Alo, buyurun.
4: Evveldi, bir şarkıcı var mı sende? Şarkıcı ne yapılır? Dinlenir, değil mi beyim?
0: Peki, 2000 tamam mı?
1: 2000 mi?
0: Bayram güzel tecelli. Önlerde tabi efendim. 11'de çıkıyor. Rica ederim, güle güle.
1: İşler birden açıldı galiba.
0: 2500'e ne dersin?
1: Alay etmeyin benimle.
0: Peki, 3000! Yalnız bak, bir kuruş fazla vermem, hemen imzalayacağız mukabeleyi.
1: Kemal Yalçın, aptal Yalçın, manyak Yalçın, deli Yalçın, Emel Yalçın... Allah yazdıysa bozsun.
0: Sıran geldi. Yüklendiğin sorumluluğun farkındasın, değil mi?
1: Biliyorum.

0: kim bilir diye dert etme kendine. Gelmesen bile, gelmesen bile yine gönlüm seninle. Nerededir diye, kim bilir diye dert etme kendine.
1: Vakit geliyor abi.
2: İyi, anladım. Sen git, ben konuştum. Malı Beşir'in deposuna boşaltacaksınız.
1: İyi eğlenceler.
2: Sağ ol. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi. Eğer mümkünse 20 kişilik bir masa rica ediyorum sizden.
1: Ha? Demek sen oynadın bu oyunu bana. Ama iyi ki de oynadın.
2: Hadi atla bakalım tatlı. Hadi atla.
3: Yaman adammışsın ekşi.
2: Ne oldu?
3: Osman Bey yaptığın numarayı anlattı. Odaya girerken gecede

0: liraya razıydım biliyor musun? Demek o telefonları hep sen ediyordun.
1: 3000'i ezecek miyiz bu gece?
2: Söyle.
0: Osman Bey'i de alalım, ayıp olur.
2: İyi peki.
0: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Sizden dolandırdığımız paraları ezmeye.
1: Asıl ben sizi dolandırdım be! Gecede 10.000 lira alan bas soliste yol verip 3.000 liradan bir yıllık mukavele imzaladım seninle.
0: Aa, vallahi doğru.
1: Hadi afiyet olsun, başarılarına.

0: Buyurun kraliçe hazretleri.
1: Dikkat, az solist iniyor. İkinize de çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel gecesiydi bu gece.
0: Güle güle, güle güle.
1: Mahalleden kovduracaksınız beni.

0: Bu kız sana göre değil arkadaş.
1: Sana göre mi Osman Bey?
0: Kendim için söylemedim arkadaş. Emir'i düşündüğüm için söyledim. Senin yaşantına ayak uyduramaz o. Bırak kendi yolunda ilerlesin daha iyi. Onu mutsuz etme olur mu?
1: Mutsuz etmeyeceğim. Söz sana.

0: İyi, çöpüşe gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz bu saatte?
0: Sana ihtiyacım var. Bana güveniyor musun, söyle.
1: Bilmem. Güveniyorum galiba.

0: nereye geldin?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır bilirsin. Burası da benim limanım işte.
0: Çok sık mı tutuluyorsun fırtınaya?
1: Oldukça. Babam gemiciydi benim. Hazer kıyılarında. Hazer nerede bilir misin?
0: İran'ın kuzeyinde Hazer denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
0: Anlatsana ne olur. Seni tanımak istiyorum.
1: Uzun hikaye.
0: Olsun, anlat.
1: Hazer de böyle dalgalıdır hep. Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi havyarı çıkar Hazer.

0: Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Verdiklerini geri almak istermiş gibi. Kabarır, kudurur, kurban ister. O yıl babamı aldı Hazer. Günlerce bekledik dönmedi. 6-7 yaşlarındaydım o zaman. Paramız yoktu, kimsemiz yoktu. Bir annem, bir ben. İsfahan'a göçtük birkaç ay sonra. Annemin orada akrabaları varmış. Bir gün İsfahan'daki fakir evimizde tanımadığım bir adam geldi. Annem, işte yeni baban dedi. Babamın ölümünün üzerinden bir yıl geçmemişti. 2-3 ay sonra evden kaçtım. Tanıdığım bir kamyon şoförüne sığınmıştım. Bütün İran'ı dolaştım böylece. Sonra Türkiye'ye mal götürmeye başladık. Çok yer gördüm, çok insan tanıdım. Eziyetli iştir kamyonculuk, ezile ezile piştim. Sade ellerim değil, yüreğim de nasırlaştı zamanla. Muavindim, şoför oldum. Ustam kaçak mal taşırdı Türkiye'ye, oradan İran'a. O ölünce kaçakçılığa ben devam ettim. Yollar insanı hem güçlü hem acımasız yapar. Hapse girip çıktım. Çok para kazanıyordum, bir kamyon da ben aldım. Sonra İstanbul'a yerleştim. Kirli işlere bıraktım yavaş yavaş. Seni tanıdım daha sonra. İki şeyi unutamadım. İki şeyi affedemedim. Anamı ve Hazer'in dalgalarını. Denizden kaçamadım, çünkü babamı saklıyordu koynunda. Kadınlardan kaçtım, hepsi anamı hatırlatıyordu. Şimdi Hazer'i seviyorum. Hazer'i senin gözlerinde seviyorum. Gözlerin her şeyi unutturdu bana. Sen beni terk etmeyeceksin, değil mi? Geçmişim. Böyle yetiştik, ne yapalım? Rakiplerim var. Her yanım düşman dolu. Bunsuz yaşayamam. Ne olur, bakıp durma öyle. Niye ağlıyorsun? Hiç mi silah taşıyan adam görmedin hayatında?
1: Gördüm. Ağır Hasan adını duydun mu hiç?
0: Evet, anlattılar. Bir devrin en ünlü kabadayısıymış.
1: Ben onun kızıyım. Öldüğünde 37 kurşun çıkardılar cesedinden. İyi adamdı belki, beni çok severdi. Ama korkusuz günümüz geçmedi hiç. Hep kötü haberini beklerdik. Yakalandı mı, vuruldu mu? Şimdi o günlere dönmemi istiyorsun benden.

0: Burada ayrılsak. Sen nereye gidecektin?
1: Sizin eve gidiyoruz tatlı.
0: Olmaz. Annem var.
1: İyi ya, annenden istemeye geliyorum seni.
0: Beni?
2: Emel! Neredesin kızım?
0: Bağışla anneciğim. İşte bu. Hani bahsetmiştim ya, Kemal.
1: Efendim, iyi günler. Biraz vakitsiz ama öpeyim Valide Hanım. Hayırlı bir iş için ziyaretinize geldim. Onun için içeri davet etmiyor musunuz beni?

0: Oturmak yok, böyle oturmak olur mu?
1: El pençe divan, kahvemi içmemi bekleyeceksin, hem de kapının dibinde.
0: Hadi, hadi bakayım çabuk.

0: Güle yavrum, güle güle.
1: Emma, neredesin kızım?
2: Geldim anneciğim. Her şey o kadar çabuk oldu ki.
3: Güzel olan o değil mi? Bugün saat 1'de restoranda bekleyeceğim seni. Unutma.

0: çabuk. Benim otomobile geç.
1: Ne oldu?
0: Tuzağa düştük abi. Beşir'in deposuna tam malları boşaltırken polis bastı, ben kaçtım.
1: Bastın, sakınacak bir şeyimiz yok ki.
0: İpliklerin arasında bulmuşlar. Hı-hı.
1: Kim koymuş? Kimdi tırın şoförü?
0: Alman Cevdet. Hani şu sarı olan var ya... Müdüriyette senin adını vermiş.
1: Olmaz öyle şey.
0: Evin etrafı polis dolu. İnanmazsan gel de bak.

0: Büroyu da bastılar. Kulüpte seni aramışlar.
1: Kim yapmış olabilir bu işi?
0: Belki Abbas'ın işidir. Tır rekabetinden takışmıştık ya. Cevdet'i satın aldılar herhalde. Yoksa niye mal Kemal Yalçın'ındır desin? Ha, Roma uçağı bir saat sonra kalkıyor.
1: Emel'e uğramam lazım.
0: Çıldırdın mı abi? Şimdi yakalanırsan en az 10 yıl yersin.
2: Lütfen dikkat! 417 sefer sayılı uçaklar, Beyrut, Karaşin, Müdeyli, Bangkok ve Sidney...
0: Ben gelmeyeyim seninle.
2: Acele uçağa binmelerini rica ederiz, teşekkürler. May I have your attention,
1: please? Bütün anahtarlar burada.
0: Merak etme abi, Roma'dan bir de vekaletname yollarsın. İşler yoluna girince ben seni çağırırım.
1: Dinle Mahmut, Emel saat 1'de beni bekleyecek restoranda. Durumu kendisine olduğu gibi anlatırsın, tamam mı? Dur, birkaç satır yazayım.
0: Cevdet'e para götür, iyice de bir konuş. Suçu Kemal'e yüklerse birkaç seneyle kurtulur. Sözümü dinlerse çıktığında iş sahibi ederim onu.
3: Konuşurum abi. Ha.
0: Emel'e çiçek yollayın. Bir oda dolusu çiçek, duydun mu?
3: Duydum abi.
0: Sen de çeneni tutacaksın, hadi. Biraz bekle bakalım Emel Hanım.

0: Kemal'in arkadaşıydınız değil mi?
1: Size Kemal'den haber getirdim. Biraz geç kaldım, özür dilerim. Oturalım.
0: İşi mi çıktı?
1: Kırmızı gül sevdiğinizi biliyordum.
0: Teşekkür ederim.
1: Durumu kendisi daha iyi açıklayacaktır. Soracaklarınız olursa sonra ben cevap veririm.
2: Tatlı, sana ekşi bir haber. Yüzünü buruşturma. Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak. İkincisini seçmek zorunda kaldım. Kısa zamanda döneceğimi umuyorum. Ya da sen gelirsin. Bu mektubu sana havaalanından yazıyorum. Mektubu getiren Mahmut en sadık adamımdır. Ona güvenebilirsin.
0: Ne oldu?
1: Bizim tırlarda buldular.
2: Kaderin kötü bir oyunu bu. Beni terk etmeyeceksin değil mi? İlk defa sevdim inandım. Son sevgilim de sen olacaksın.
1: Gören de sizi ben ağlattım sanacak.
0: Affedersiniz.
1: Yemeği beraber yiyelim, ister misiniz?
0: Halim yok, özür dilerim.
1: Gideceğiniz yere bırakayım sizi.

0: Kemal'in arabası değil mi?
1: Bana bıraktı. Her şeyini bana bıraktı. İşleri ben yöneteceğim artık. Bir derdiniz olursa beni aramanızı rica ederim. Büronun, kulübün telefon numaraları var. Bir haber bırakmanız yeter. Ben de sizi ararım ya.
0: Kemal hiç dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz.
1: Döner. En kısa zamanda döner, meraklanmayın. Bize düşen size onun yokluğunu belli etmemek.
2: Gideceğin yere beni de götür.

0: Meşhur'u götüreyim mi Emel Hanım'a? Tahran'dan geliyor. Götüreyim mi?
1: Bundan sonrakini veririz. Hı-hı.
2: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
1: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım, ne dersin?
3: Bilmem.
1: Ne demek bilmem canım? Hem para açısından, hem de senin reklamın açısından çok önemli bir turne.
3: Benim iyiliğimi istediğine eminim. Bilmem derken başka şey düşünüyordum. Her sabah uyanır uyanmaz, Kemal o gün dönecekmiş gibi bir his doğuyor içime. Alay etme ne olur. Ben Tahran'a giderim, Kemal gelir beni bulamaz diye korkuyorum. Çok saçma değil.
1: Niye saçma olsun? Sevgi, bundan güzel anlatılabilir mi?
3: Teşekkür ederim, bulunmaz bir insan olduğunu biliyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun. Bir içki hazırlayayım size.
4: Bir şey duydum. Bu Tahran işi ne oluyor?
1: Bir şey oldu yok. Bir haftalığına Tahran'a gidiyoruz.
4: Kabul etti mi? Bence gitmemesi gerekir.
1: Niçin?
4: Ne gereği var? Ben karşıyım.
1: Ne sıfatla?
4: Kemal de olsa bırakmazdı.
1: Ama Kemal yok.
4: Burada onu temsil ediyorum ben.
3: Boşuna tartışmayın. Siz vazgeçseniz de gideceğim ben. Burada bunaldım. Beklemekten bunaldım. Bir değişiklik olur. Biraz ferahlarım belki.
1: Hadi bakalım, Tahran başarımızın şerefine.
4: Başarınıza.

0: Aslında hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için.
1: Mr. Kemal Yalçın. Mr. Kemal Yalçın. Telephone calling. Mr. Kemal Yalçın. Mr. Kemal Yalçın.
2: Thank you.
3: Are you Kemal Yalçın?
2: I am Kemal Yalçın.
3: They call you from Turkey. This way, please.
2: Thank you. Alo.
4: Abi ben Mahmut. Bugün avukat geldi abi. Cevdet suçu kabul etmiş. Türkiye'ye dönebilirsin abi.
2: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut. İlk uçakla dönüyorum. İstanbul'da görüşürüz. Sağ ol kardeş.

Çabuk havaalanına.

0: Ne oldu beyim?
1: Emel Sayın Tarhan'a mı geliyormuş?
0: Evet. Bu gece konseri var, duymadınız mı?
1: Demek Tarhan'da...
0: Evet. Şaşıracak ne var bunda? Ben de mühim bir şey zannetmiştim.
1: Çabuk, otele dönüyoruz.

Şimdi size Farsça bir şarkı söyleyeceğim. Ünlü besteci Feridun Hoşnut'un benim için yazdığı bu şarkıyı çok sevdiğim bir dosta, bir hemşerinize adıyorum. O bana bir gece İran'ı, Hazar kıyılarını, İsfahan'ı anlatmıştı. O sevgili dost için.

0: Atlântico.
1: Si se bahsettiğim dost Kemal. Bunlar da nişan yüzüklerimiz. Kim nişanlayacak bizi?
2: Ben takacağım, ben. Ben geliyorum ben. Bu şerefi bana bahşettiğiniz için teşekkürler, tebrikler. Emel Hanım lütfettiler, bizim gelinimiz oldular. Yüzüklerini huzurlarınızda ben takacağım.
1: Teşekkürler.
0: Öpeyim. Sizi de öpeyim.
2: İki nişanlıya hepiniz adına mutluluklar ve saadetler diliyorum. Tebrikler.
3: İnşallah şarkı söyletmeyeceksin.
4: Umarım bu beraberlik onun sanatına engel olmaz.
3: Karımı yüz binlerce hayranıyla paylaşabilir miyim bilmiyorum.
4: Sahneden ayrılırsa yaşayamaz.

0: này anh em, không thấy kẹp phù này anh em.
1: Burada olduğunu bilseydim, Bahran'a getirmezdim onu.
2: Onu çok seviyor, çok.
1: Biliyorum, o da seni seviyor.

0: yapacaksın?
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
8: Peki ne yapacaksın?
7: Ne bileyim ben?
9: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
10: Geçen ömrüm.
8: Bakarsın muvaffak olurum. İnşallah.
11: Öpün elimi bakayım. Öpün.
10: Gözümün yaşına bak.
9: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldir sanki.
12: Oğlumuzu gördüm.
11: Hiç unutmam. Ölemezsin, ölemezsin.
8: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
9: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki afiyet görseydiniz.

0: Ferhat, bak baban geldi.
1: Kendimizi harap ettiniz.
2: Ölecek miyim doktor?
1: Maalesef.
3: Canım babacığım.
4: Ya derler, yarın 16.15'te TV4'te.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
7: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
11: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte...
11: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
12: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben!
14: Botanik!
13: Abacus!
11: Kasa!
15: Marul!
11: Kumbara!
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara!
4: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
18: Türkiye Sigorta, gücü adında.
19: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
10: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
10: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
10: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
5: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
6: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
7: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
4: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
5: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
4: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
8: Allah'ım ne kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki korkuyorum.
9: Aa, o ne biçim söz? Mutluluktan korkulur mu tatlı? Artık her şey senin istediğin gibi olacak.
8: Benimle dans eder misiniz?
9: Pek beceremiyorum tatlı biliyorsun.
8: Olsun.
9: Oldu.

0: sanatçıyı yaşatan bu ilgi işte. Yüzüne bak. Ne kadar mutlu görüyor musun? Hiçbir şey için zorlamayacağım onu. Seçimi o yapacak. Yenik düşmenden korkarım arkadaş.
1: Bir dakika, durun. Kaçalım. İdare et ne olur.
0: Bir dakika çocuklar, bir dakika. Sevgilileri rahat bırakalım.
2: Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi havyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Kabarır, kudurur, kurban ister. Evet, kurban.
1: Hazer bizi ayıramaz değil mi?
2: Kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Hazer'im benim.

0: Böyle bir sokaktı işte. Her şey o kadar değişmiş ki. Kapı tokmaklarını, pencerelerdeki hasır perdeleri hatırlıyorum. Belki şu evde.
1: Ne kadar güzel.
0: Bu sokaklar keder veriyor bana.
1: Unutmayı öğreteceğim sana. Bağışlamayı öğreteceğim.
0: Unutmam ve bağışlamam. Haberin olsun.
1: Birlikte yaşadığımız her anı hatırlamanı isterim. Bir kusur işlersem bağışlama, affetme. Olur mu?
0: Bağışlamam tatlı.

0: tane daha çıkmış. Ne garip! İsfahan'da bir derginin kapağında kendi resmimi görmek. Heyecanlandım biliyor musun?
1: En çok bundan korkuyorum.
0: Neden korkuyorsun?
1: Gittikçe büyüyen, yayılan şöhretinden, etrafını saran merak, ilgi, sevgi çemberinden. Bu çemberi kıramamaktan korkuyorum.
0: Delisin sen!
1: Bu heyecandan, bu sevgiden vazgeçebilir misin? Yalnız benim sevgim yeter mi sana?
0: Doğru. İki kocam var benim. İşim seyircilerim, bir de sen. Hiç düşünmemiştim. Ben olsam kimseyle paylaşmazdım seni.

0: hafta daha uzatmak istiyorlar turneyi.
1: İmkansız. Bugün İstanbul'a dönüyoruz.
0: Böyle bir şey söylemedin bana.
1: Bu akşam karar verdim. İki sevgiliyi idare edecek güç de değilim ben. Sahneyi bırakıyorum. Evimin kadını olacağım artık. Kemal zorlamadı beni, ben karar verdim, inan.
0: Yanlış bir karar bence.
1: Bence doğrusu buydu. Beni nikahına alacaksın değil mi?
2: Tabii tatlı, sözüm olur. Osman sen de geleceksin, düğünümüze bekliyoruz.
0: Ben senin mutlu olmanı isterim.
1: Hayatımda bu kadar mutlu olmadım hiç.
2: Ver hadine.
3: Karşı koyabilir. Panik yaratmak istemiyoruz alanda. Emel Hanım'ın evinin önünde tertibat aldık. Önce oraya gitmelerini temin edeceksin. Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
4: Lütfen dikkat! 417 sefer sayıda uçakla...
5: Hoş geldiniz. İran konserleriniz için bir şey söyler misiniz?
1: Çok başarılı geçti. Bu kadar sıcak bilgi göreceğimi doğrusu ummuyordum.
5: Başka söyleyecekleriniz?
1: Sahneyi bırakıyorum.
5: Neden? Önemli bir sebebi olmalı. Açıklar mısınız lütfen?
1: Evleniyorum.
5: Kimle? Tanınmış biri mi? Adını söyler misiniz?
2: Söyleyin ne olur.
1: Kemal Yalçın. Şimdi izin verirseniz gidelim.
5: Pardon, bir yıl kadar önce kaçakçılığından takibata uğramıştınız.
2: İftiraydı. Gerçek anlaşılmış. Ben de rahatça yurda döndüğüme göre...
4: 417 sefer sayılı uçakla... Bangkok ve Sydney'e gidecek yolcularım...
2: Bak gördün mü? Mahmut kardeş de sana kırmızı gül getirmiş.
6: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kemal'in Tahran'da olduğunu biliyordunuz değil mi?
6: Yeni gelmişti.
1: Bana söylemediniz.
2: Sen Mahmut'a bakma, çok tedbirlidir. İşler nasıl Mahmut?
6: İyidir abi.
2: Özlemişim İstanbul'u.
6: Emel Hanımlara uğrayacağız değil mi?
2: Eski evde misin?
1: Meşhur olunca güzel bir yere taşındık.
2: Bizim kaynana nasıl?
1: İyidir.
2: Olayı duydu mu?
1: Çok üzüldü.
2: Bir defa daha isteyeceğim seni ama bu sefer garanti vermeyecektir.
1: Vermezse kaçırırsın beni.
2: Nüfus cüzdanlarımızı Mahmut'a verelim de hemen muameleye başlasın. Duydun mu?
6: Duydum.
1: Polis.
2: Ne istiyor bunlar?
6: Bilmiyorum.
2: Sen in.
6: Şunu al, geliyorlar.
3: Müdüriyete kadar geleceksiniz.
2: Sebep?
3: Hakkınızda tutuklanma emri var.
2: Hani halloldu demiştin?
6: Avukat öyle söyledi.
3: Gidelim.
1: Kemal! Kemal! Bir yere bırakmam seni.
2: Merak edecek bir şey yok tatlı. Herhalde bir yanlışlık olacak. Mahmut, Emel'i eve götür, hadi.
1: Ayrılmam senden!
3: Rica ederim Emel Hanım.
2: Avukatı alır, hemen emniyet müdürlüğüne gelirsin Mahmut.
6: Merak etme abi.
1: Döneceksin değil mi?
2: Hemen dönerim. Sizin hesapça ne zaman dönerim?
3: Ceza kanununa göre en az 10 yıl sonra.
2: İşlemedi.

0: İyiyim bir suçtan, öyle mi?
1: Adamların eroini senin kaçırdığını söyledi.
0: Ha.
2: Oh, my God.

0: Geliyor. Kemal Yalçın'la evleneceğiniz doğru mu?
1: Evet. Kaçakçısı olduğunu biliyor muydunuz? Kaçakçı olmadığını biliyorum.
2: Şöhretinizi engellemez mi bu evlilik?
1: Şöhret umurumda değil benim.
0: Hapishanede mi yapacaksınız düğünü?
1: Nerede olursa olsun, umurumda değil. Siz de umurumda değilsiniz. Onu seviyorum. Sahneyi de bırakırım. Umurumda değil. Onu seviyorum, anlıyor musunuz?
2: Yeter beyler, açılın!

0: Kemal!
1: Takip etmediler ya seni. Bağışla beni, senin de başını derde soktum.
0: Seni seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Seni seviyorum.
1: Nereden tahmin ettin burada olduğunu?
0: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır demiştin.

0: Bir yere mi gitmiştiniz?
1: Evet.
0: Kemal için konuşmamız lazım. Polise vur emri çıkmış. Endişelenecek bir şey yok. Avukatla konuştum. Teslim olursa en fazla 6 ay 1 yıl yatar diyor.
1: Hani suçsuz olduğu anlaşılmıştı? Hani tutuklanmayacaktı?
0: Normal formalite bu. Polise ateş etmeyecekti.
1: Nereden buldu o silahı? Silahı yoktu.
0: Silahsız dolaşmaz o.
1: Ay, yoktu! Biliyorum. Bana söz vermişti.
0: Boşuna tartışıyoruz. Şimdi Kemal'in hayatı bahis konusu. Saklandığı yeri biliyor musun?
1: Hayır.
0: Onun yanında değil miydin?
1: Hayır.
0: Saklandığı yeri bilsem ihbar ederdim onu. Dostu olduğum için ihbar ederdim. İki yol var, anlıyor musun? Ya polisle çatışıp öldürülecek, ya da 6 ay hapis yatıp kurtulacak. Tırın şoförü suçun kendisinde olduğunu itiraf etti. Daha önce tutuklama kararı çıktığı için tutuklamak istediler Kemal'i. Polise ateş etmeseydi, ilk mahkemede serbest bırakılacaktı. Belki 15 gün sonra, şimdi ölecek.
1: Silahı var. Teslim olmaz ki. Yerini bilsek bile... Eğer bu emri çıktıysa...
0: Haklısın. Yerini bilsem, gider önce silahını alırdım elinden, sonra da teslim ederdim polise. 6 ay nedir ki? Onu ölümden kurtarırdım. Belki telefon eder sana, görüşmek ister. Onu seviyorsan silahı al elinden, yazık olacak. Ölümden kurtar onu. 6 ay yatar çıkar. Onu seviyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum, kurtar onu.

0: Mahmud'u sevmem ama doğru söylüyor. Bir tek sen kurtarabilirsin Kemal'i.
1: Onu nasıl ihbar ederim? Kendi elimle nasıl teslim ederim polise?
0: Onun iyiliği için kızım. Hem nereden bilecek senin ihbar ettiğini? Onu seviyorsan buna mecbursun.

0: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyularak sanık Kemal Yalçın'ın uyuşturucu madde kaçakçılığından Türk Ceza Kanunu'nun 403. maddesinin 1. fıkrasına göre vazifeli polis memurunu ateş etmekten Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesine göre cezalandırılmasına, her iki suçtan toplam olarak 15 yıl ağır hapsine karar verildi.
1: Olamaz! Olamaz!
2: Kader istemedi tatlı.
1: Seni bekleyeceğim. 1000 yıl olsa seni bekleyeceğim. Affet beni. Affet.
3: Ama insanlık dışı bu yaptığınız. Canım çekilin şuradan, dağılın. Dağılın.
1: Söyleyemedim. İhbar edenin ben olduğumu söyleyemedim.
4: Bilmesin daha iyi. Anlayamaz, sonrasına düşman olur.
1: Suçum yok. Onun iyiliği için dediler. Ölecek dediler.
4: Biliyorum yavrum, biliyorum. Ne olur ağlama.
5: Siz mi ihbar ettiniz Kemal Bey?
3: Çekilin şuradan be! Hadi!
4: Ben de geleyim seninle.
1: Burada bekle ne olur. Kendim konuşacağım onunla.
4: Peki.
1: Niye yaptın bunu? En sadık adamıydın onun. En çok sana güveniyordu. Neden yaptın? İkimizi de yok etmek istedin. Başardın işte. Ne geçti eline? Kemal 15 yıl hapis yatacak. Ben karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Ben mahvoldum. Ne geçti eline? Söyle ne geçti? Ne geçti, ne geçti, ne geçti?
6: Sizden de nefret ediyorum. O güçlüydü, yakışıklıydı, paralıydı. Sen güzeldin. Daha ilk geceden teslim oldun ona.
1: Hayır!
6: Oldun! Ben kimdim peki? Kemal Yalçın'ın sadık adamı. Sadık köpeği yani. Şimdi herkes benim köpekliğimi yapacak. Her şeye ben sahip olacağım. Sana da! Sen de benim olacaksın!
1: Bırak çıldırmışsın sen! Köpekten de aşağılıksın sen! Hayvansın! Adi bir hayvansın!
6: Ücretin ne kadar senin? 100 bin! 200 bin! 500 bin!
1: Kemal'in paraları değil mi?
6: Benim! Hepsi benim! Sen de benim olacaksın!
2: Bana dokunursan öldürürüm seni!
1: Her şeyi anlatacağım Kemal'e! Her şeyi!
4: İnanmıyorsan bak!
2: Olamaz! Olamaz!
4: Hamileymiş üstelik! Sana yamamaya kalkarsa inanma!
2: Olamaz!
4: Osman meselesini daha önce hissetmiştim ama sana yazmadım. Gurbet elde üzülmeni istemedim. O yüzden seyrekleşmişti mektupları.
2: Olamaz!
4: Kendi ağzıyla söylemiş. Beni affet diye sarılmadı mı sana? Haber alınca emniyete gittim. Onun ihbar ettiğini söylediler. Yani gazetede çıkmasaydı gene de söylemeyecektim. Saklandığın yeri ondan başka bilen var mıydı?
2: Bu kadar mı yanıldım ben? Olamaz!
4: Bunlar artist abi! Ya boşuna nefret etmemişsin kadınlardan.
2: En çok ondan nefret ediyorum şimdi. Bir gün çıkacağım buradan. Yaptığını ödeyecek! Ölümünü dilenecek benden! Ölümünü dilenecek!

0: Görüşmek istemiyor.
1: Seni sevenlere düşün. Doğacak bebeğini düşün. Sen bir sanatçısın. Seyircilerine karşı da görevlerin var.
2: Sahneye çıkamam artık.
1: Çıkacaksın. Her şeyi zamanın akışına bırakacaksın. Kemal meselesinde de kendini suçlama. İnsan bir ömür boyu kaçamaz. Nasıl olsa yakalanacaktı. Suçu varsa cezasını çekecekti.
2: Suçu yok. İftiraya uğradı.
1: Öyleyse adalet er geç yerini bulacaktır. Sen de kurtulursan çalışarak kurtulacaksın. Oturup ağlayarak değil.
2: Sen de olmasan ne yapardım bilmem. Gayret edeceğim.

0: Kimi aradın?
1: Kimseyi aramadım, benim yazıhanem burası.
0: Olur canım, olur, olur, tabi. Tabi tabi, akşama görüşürüz. Kemal!
1: Ne o, hep içeride mi kalacağımı sanıyordun Mahmut?
0: Yok abi! Geçmiş olsun abi! Hiç beklemiyordum! Birden seni karşımda görünce...
1: Senin aklın mı bu?
2: Ben koydum abi. Sana yaptıklarını hatırlayasın diye.
1: Çalışıyor mu?
2: Osman'ın gazinosunda. 9 yaşına geldi. Sen her işi bana bırak abi. Çıkar çıkmaz başını belaya sokma. 9 yıl acı çektin sen. Bir anda ölüp kurtulmamalı. O da acı çekmeli. Bu gece kaçıracağız, anladın mı? Gelsin ayaklarımıza kapansın.

0: Ne oldu?
1: Kemal'i gördüm, salondaydı.
0: Hapisten çıkmış olamaz.
1: Gördüm diyorum. Onu hemen bulmalıyız.
0: Tavsiye etmem. Başına gelenlerin hepsini senden biliyor. İntikam almaya kalkabilir. Bence yapılacak en doğru şey Mehmet'i alıp Avrupa'ya gitmendir.
1: Onunla konuşmadan, gerçeği anlatmadan bir yere gitmem.
0: Olanları ben anlatırım ona. Her şeyden evvel Mehmet'i düşünmek zorundasın. Hadi atla. Çekilin be çocuklar, çekilin, çekilin, bir şey yok.

0: Uçak biletlerinizi alayım mı yarın için?
1: Gazino ne olacak?
0: Bir çaresini buluruz, sen üzülme.
1: Yarına kadar izin ver bana. Osman Bey'i bırakır evine gidersin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da.
1: Biri girmiş eve.
2: Kaçırdılar yavrum. 5 dakika önce 2 kişiydiler. Karanlıkta göremedim. Ne yazıyor?
1: Kemal kaçırmış. Kemal Mehmet'i kaçırmış.
0: Hizmetçiyi de bayıltmışlar. Hemen polise haber verelim.
1: İkisinin de hayatı tehlikeye girebilir. Ona Mehmet'in kendi çocuğu olduğunu anlatmamız lazım.
0: Çocuğa bir şey yapacağını sanmıyorum. Sana acı çektirmektir maksadı.
1: Acı çekmeye alıştım ben. Nasıl bulacağız Kemal'i?
0: Beklemekten başka çaremiz yok Emel. Telefonun rehberde var. Herhalde seni arayacaktır.
1: 5-10 dakika olmuş Mehmet'i kaçıralım.

biraz uzan istersen. Telefon gelirse uyandırırım seni.

0: Ben bakayım. Alo? Bir dakika. Bugün naklen yayın vardı ya, televizyondan arıyorlar. Ama herhalde gidemezsin.
1: Affedersiniz. Ben Emel Sayın. Hemen geliyorum, merak etmeyin.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?

0: Ben dışarı çıkıyorum biraz.
1: Şimdi günün konserini naklen yayına geçiyoruz.
2: Kapa televizyonu!
0: İyi, oyalanırsın biraz.
1: Karşınızda Emel Sayın.
0: Affedersin. Onu görmek bile tiksindiriyor seni, değil mi?
3: Beni bağışlayın. Şu anda bir anne olarak karşınızdayım. Bu sabah oğlumu, Mehmet'imi kaçırdılar. Oğlumu kaçıran insana sesleniyorum.
2: Kapatma!
3: Sana sesleniyorum Kemal. Mehmet ikimizin oğludur. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin ederim. İnan bana, gerçek sana anlatılan gibi değil, zannettiğin gibi değil. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Mehmet senin oğlun Kemal, duyuyor musun? Duyuyor musun Kemal? Kemal!
4: Geçmiş olsun, ne oldu?
1: Emel Sayın'ın rahatsızlığı yüzünden yayınımıza ara verdik, özür dileriz.
0: Osman'ın numarası bu, yutmadın herhalde.
2: Çocuk nerede?
0: Ortaköy'deki evde. Sana oyun oynamak istiyorlar, anlamıyor musun?
2: Arabanın anahtarını ver bana.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Osman'a.
0: Yanında bulunsun.

0: Sümbül Sokak 137. Acele bir araba yollayın.
1: Başardın yavrum. Ağlama, başardın. Akşamüstü uğrarım. Araştıracağım, merak etme. Merak etme.
2: Başaramadınız Osman Bey.
1: Duyduğun sebepsiz kin gözlerini kör etmiş. O gözyaşları bir yalan uğruna dökülebilir miydi?
2: O değil miydi beni ihbar eden?
1: Evet, Emel'di. Ama kandırılmıştı. Teslim olursan 6 ayda kurtulacağın söylenmişti ona.
2: Kim söylemiş?
1: Sadık dostun Mahmut.
2: Yalan söylüyorsun Osman.
1: Vur emri çıktığını söylemişti. Teslim olmazsan öleceğini söylemişti. Emel seni kurtarmak için ihbar etti. Bağrında sevdiğinin çocuğunu taşıyan bir kadın... sevdiği insanı nasıl hapse yollar be?
2: O çocuk benim değil.
1: Ya kimin?
2: Sizin, ikinizin.
1: Bu dalanın birisin sen. Bana Emel'i sevdin mi diye sorarsan... sevdim derim. Ama o bunu hiçbir zaman bilmedi. O hep seni sevdi. Gücünün yettiği kadar. Ölünceye kadar da maalesef seni sevecek. Senin gibi aşkına layık olmayan... dostunu düşmanını tanımayan bir aptalı. Hadi. Hadi git. Emel seni bekliyor.
0: İnanmıyorsan al konuş.
3: Mehmet, anneciğim, beni kaçırdılar yavrum. Biliyorum. Bir şey yapmadılar ya sana.
4: İyiyim anneciğim. Seni çok özledim.
3: Ben de yavrum. Korkma, kurtaracağım seni.
0: Oğlunun yaşamasını istiyorsan Kemal'e Osman'ın metresi olduğunu söyleyeceksin.
3: Yapamam.
0: Çocuğun Osman.

0: Manan oğlu olduğunu söyleyeceksin.
1: Yapamam.
0: Kemal'i ondan kurtulmak için ihbar ettiğini söyleyeceksin.
1: Sen kandırdın beni.
0: Oğlunun ölmesini istemiyorsan söyleyeceksin.
1: Yapamam.
0: Kemal geliyor. Söylediklerimi tekrarlamazsan ikinizi de öldürürüm.

0: davet etmiyor musun beni? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba. Gelişimin nedeni, gerçeği bir kere de senden dinlemek istedim.
1: Gerçek, bilmiyorum. Bilmiyorum.

0: Bir şey var sende. Doğru söylemiyorsun.
1: Seni hiç sevmedim ben. Seni ihbar ettim. İhanet ettim sana. Git, yalvarırım git.
0: Emel, yavrum. Doğru mu?
1: Hayır, hayır. Seni sevdim.
0: Yaralandın mı?
2: Yok, yok, bir şeyim yok.
1: Mehmet'i öldürecek.
0: Ondan önce yetişirim. Ağlama sen. Oğlumla seni bugün dinlemeye geleceğiz.
2: Hemen polise telefon edelim.

0: Çocuk nerede?
1: Yukarıda.
0: Çocuk?
2: Uyuyor.

0: baba.
1: Demek tanıdın beni.
0: Resimlerinizi gösterirdi annem. Dönecek derdi. İnanmazdım ona.
1: Döndüm yavrum, oğlum. Mehmet'im benim, döndüm.
0: Babacığım, babacığım. Beni kaçırdılar babacığım. Annemi çok özledim, kurtar beni.
1: Peki, gidelim yavrum.
0: Artık bizi bırakmayacaksın değil mi?
1: Bırakmayacağım yavrum, seni bırakır mıyım hiç? Hadi, annem bizi bekliyor. Söz vermiştim, annene gidelim.
2: Nereye götürüyorsun çocuğu?
1: Sana ne? Çekil şöyle be!
2: Kıpırdama! Mahmut Bey'in emri olmadan çocuk bu evden çıkamaz.
1: Ha, Mahmut Bey'in emri, öyle mi?
0: Babam benim!
1: Yavrum, şş, yavaş, aman dikkatli olalım! Şimdi dinle beni! Aşağıda bunun gibi bir serseri daha var, onu da haklayayım, ondan sonra rahat rahat çıkarız buradan.

0: Çocuğu götürmek istesen bırakmazsın değil mi?
1: Mahmut Bey'in emri böyle.
0: Ha anladım, Mahmut Bey'in emri. Mehmet gel. Gel oğlum. Gel. Tehlike kalmadı.
2: Yaman babasın.

0: Silahı yerine koy da dön bakalım. Utanmadan yüzüme bakabiliyorsun demek.
1: Abi! Elini ayağını öpeyim. Gençliğim ağaç.
0: Sen benim gençliğimi acıdın mı? Sen hiçbirimize acımadın.
1: Affet. Kapının köpeği olurum.
0: Köpekleri sevmem. Bunu çok iyi bilirsin Mahmut.
1: Abi! Ben ettim, sen etme. Ne olur! Benim pis kanımı üstüne sıçratma. Karın var, çocuğun var. Onları düşün. Beni öldüreceksin de ne olacak? Ben zaten ölmüşüm abi.
2: Öldürme.
1: Elini ayağını öpeyim abi.
0: O insan değil oğlum.
1: Abi.
0: Ama madem ki istemiyorsun ölmesini...
1: Abi.
0: Bana bak Mahmut. Bir daha karşıma çıkma.
1: Çıkarsam Allah belanı versin abi.
2: Baba! Babacığım!
0: O insan değil oğlum.

0: shit!
1: Yavrum.
2: Babam, babam.
1: Korkma, bir şeyim yok.

0: Yaşay!
1: Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım.
0: Dünya fani, insan konuk.
2: Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadım.
3: Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran.
1: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
3: İyi bildin. Gençtir, heves eder.
1: Evlenmeye hakkım yok benim.
4: Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Hepsi kaçak değil mi?
5: Şimdi kim bilir nerededirler?
6: Karısı ilkokula hademe girdi galiba.
1: Buralardan gidemedim bütün.
0: Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz.
7: Askerin dönüşü birazdan TV4'te.

Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle. Tüm market

0: yapısıyla her yerde kazanan sensin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçiyor.

0: çende çene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini aşmıyorlar.
1: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
2: At sepeti fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
5: Nasıl da unutmuşum?
6: Nikahı unutaysın.
7: Anlat bakalım. Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
8: Valla almadan parayı vermeyin.
9: Arabamız emrinize amadedir.
10: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
11: Paralar burada.
10: Ha işte, şimdi kafana kısıldım dostum.
6: Orozali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
12: Ben de sizi arıyordum.
13: Şu tarafa doğru gittiler Monşer'e, şu tarafa.
14: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
15: Öyleyse getirin paraları.
16: Üçkağıtçılar, yarın 18'de TV4'te.

0: kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
4: Tam bir boş.
3: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
4: Tam bir boş.
5: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
6: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
8: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
7: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
8: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
7: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için. Sen

0: ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: At sepete fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
4: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
3: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
4: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
3: Dönüşüm.
4: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
3: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
4: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklar elindeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
3: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.

0: Carrefour'da %100 yerli besi dana kıymanın kilosu 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa. Doğrusu Carrefour'sa.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
3: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Büyük maç başlıyor.
9: O zaman yerindeyim.

0: Şirketinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
3: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
4: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
5: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
2: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
3: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
2: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
6: At sepete fırsatları Carrefour'da. Papya 8'li kağıt havlu 119 lira 95 kuruş. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 344 lira 95 kuruş.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
2: Sadece durulardım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: A101'de haftanın yıldızları. 5 litre orkide ayçiçek yağı 499 lira. Pervol sıvı çamaşır deterjanı 249 lira.
8: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Kolay mı?
10: Nasıl kolay?
8: Aa!
9: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
11: Sağ ol Vadam.
9: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
8: Gel buraya, gel.
12: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

mutluyum. Mutluluğumu paylaşır mısınız benimle? Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size veda ediyorum. Bağışlayın. Sevgililerime kavuştum.

0: Üç günün var, bu ne telaşı oğlum?
1: Üç gün değil aslanım, tam 67 saatim kaldı. Dile kolay, 2 yıl. Fukara anam yolumu gözlemeye başlamıştır. Beni emretmişsiniz komutanım.
2: Otur Ali. Otur, misafir sayılırsın artık.
1: Sağ olun teğmenim.
2: Buyur. İç hele. Yarın teçhizatında teslim edersin.
1: Baş üstüne.
2: Ne kadardır buradasın?
1: Sizden eski isteyemedim.
2: Şimdi ver elini İstanbul, gözünde tütüyor olmalı. Tamam, geceye dönmem belki.
0: Baş üstüne teğmenim.
1: Üzülme Antalyalı, biter.
0: Git işine be!
1: 55 saat sonra kardeşiniz pırrrr.
0: Düğününe çağırırsın artık.
1: Elbette. Adreslerin her biri defterimde.
0: Bizim oralarda bekleriz. Havası suyu iyidir ha.
1: Aceleniz ne yahu? Daha iş güç tutmadık. Evlenmek kolay mı?
0: Bunca hasret başka türlü bitmez. Aşk ateşten gömlektir oğlum.
3: Ali! Bugün bulaşık sırası sende, gelsene!
1: Git işine! Bugüne bugün temenimle karşılıklı sigara tellendirmiş adamım ben.
4: Buyurun, burası Doğu Dil Karakolu, ben Başçavuş Niyazi. Bir ihbarda mı bulunacaksınız? Peki, hemen yolu tutarız. Ali!
1: Buyurun Başçavuşum.
4: İhbar var, Ahmet'i de al, hemen yola çıkacağız.
1: Emredersiniz.
4: Yarım saat oldu, bir araba bile geçmedi.
1: Belki yol değiştirmiştir.
4: Sanmam.

0: Bir şey mi oldu komutan?
1: Şöyle bir arayacağız.
0: Buyur.
1: Geçebilirsin.

Ne ağlarsın gelin? Dünya fani, insan konuk. Kim umardı benim oğlum eğri yolun fırsatını ganimet bilecek?

devletten fermansız mal kaçıracak, satacak mı, aracılık mı edecek bilinmez. Yoktu biri gibi şey. Alın teri dökmedin miydi, ekmeğin avludur. Öğrenememiş İbrahim, insan insandan gün gelip hesap sorar. Sormaz mı oğul?

0: ne ettin İbrahim? Bizi böyle kanlı dertlere uğrattın. Revan. Geldik de ne bulduk şu yalan dünya?
1: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Şimdi İbrahim'in katiline mi ağıt yakacağız?
0: Altta kalanın canı çıksın demişler. Şimdi kanlı mı arayacaksın bu işte?

0: Vay Erdal!
1: Aslanım be!
0: Dur ya, sabun dur!
1: Boş ver sabuna şimdi be, hoş geldin!
0: Hoş bulduk!
2: Ali, hoş geldin!
0: Hoş bulduk Zekeriya abi!
1: Usta fazla sevinme, 6 ay saç tıraşı yok sana bu heriften! Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadın! Yahu konuşsana! Dut yemiş bülbüle dönmüşsün! Anladık! Bu akşam anacığınla yengeye hasret gidereceksin ama... ...bizi hepten unutursan ha!
3: Ali abi geliyor! Ali! Yavrum, şükür kavuştur ana!
0: Oh anacığım! Gençleşmişsin anne!
3: Eğlenme bu karan anne! Ayakta duracak mecalim kaldı!
0: Aa, eski topraksın sen!
4: Nura nasıl anne?
3: Nasıl olacak? Aklı fikri sende! Her akşam uğrar döndü mü diye!
4: Osman Usta ne alemde? Dükkana gitmeli hemen!
3: Osman Usta dükkanda değil, yaşlanmıştı biliyorsun. Ölüm dirim bizim için oğul.
4: Neden yazmadın bana?
3: Oralarda üzülmeni istemedim.
4: Dükkan?
3: Bir pastane açıldı yerine. Gençsin. Ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Çalıştıktan sonra.

0: pek yaramış sana.
1: Sen de değişmişsin.
0: Nasıl?
1: Bilmem. Daha bir güzel olmuşsun.
0: Ah, ufak bir şey.
1: Sana layık değil ama.
0: Ah, bu yıl da moda.

0: Hadi yemeği, çorbayı soğutmayın.
1: Memnun musun yerinden?
0: Sana yazmamıştım, iş değiştirdim. Butik gibi bir yer. Her şeyi satıyoruz. Elbiseler, parfümler, astragan mantolar. Ne ararsan var.
2: Ne biçim yer o öyle? Yeni bit pazarı olsa gerek.
1: Ben işsizim şimdilik. Osman Usta ölmüş.
0: İş kolay canım. Buyurun efendim. Hoş geldin. Gel.
2: Parfümleri moda bu yıl. Bu demoda esanstan vazgeç. Ben kullanıyorum.
0: Sen otur biraz. Şimdi kapayacağım. Var mı? Var efendim.
2: Kokusu fena değil. Sesimi dinle sen.
1: Evlenince çalıştırmam seni.
0: O niye? Nasıl geçiniriz sonra?
1: İş bulacağım.
0: Marangoz kalfalığından kaç para geçecek elini? Her şeyin hazırı makbul şimdi. Azıcık paramız olsa bir dükkan da biz açardık.
1: Ne dükkanı?
0: Çalıştığım yer gibi. Bu işte çok para var. Evlenince rahat ederdik.
1: Tasalanma. Ben çalışınca her şey düzelecek.

0: Bir şey mi aradın?
1: İş arıyorum. Marangoz yanında çalıştım askere gitmeden önce. Ustam söylerdi buraları.

0: derdin var senin.
1: Yok bir şey. Yorgunluk, işsizlik.
0: Eskiden gezip tozardın. Akşamları eve barka uğramazdın. Erdal da olmasa kimselerle konuşmayacaksın.
1: Canım çekmiyor.
2: İnat etme. Gel bir defa patronla konuş. Neden yapamayacakmışsın?
1: Ağrıma gidiyor. Anlamıyor musun? Evet efendim, sepet efendim demek bana göre değil. Üstüne alın mı?
2: Fena mı? Bütün gün beraber olacağız. Söyledim patrona zaten. Zamanla aylık da artar, biriktiririz parayı. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Bundan iyisi can sağlığı. Marangozluk peşinde koştun da ne oldu?
1: Kaç yaşındasın? 24. Peki İngilizce biliyor musun? Hayır. Kazakların, blüjinlerin, şunun bunun markasını doğru okuman gerek. Müşteri alay eder yoksa. Neyse, Nurhan Hanım yardım eder. Bak, Nurhan Hanım'dan çok memnunuz.
2: Kendi iyiliğiniz efendim.
1: Ben Avrupa'ya gidiyorum. Dönüşte işe alışmış bulacağım seni.
0: Ali! Hadi uyan yavrum! Hadi bakayım benim tembel oğlum! Kim bunlar Ali? Ne güzel gözlü kız, Allah kocasına bağışlasın! Hadi kalk davran, işe geç kalacaksın! Kahvaltın hazır!

0: Tekrarla bakalım.
1: Hepsi İngilizce mi bunların?
0: Herhalde. Taklidi. Param olsaydı bunu kendime alırdım. Bayılıyorum. Buyurun efendim. Çantalardan var mı?
2: Var tabii.

0: kadar bunlar? 500 lira indirimli fiyat. İpek bluza rica etsem.
1: Bu kürkü de alıyoruz.

0: 5.300 lira efendim.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle. Belki bir gün sen de alırsın bana. Çok kazanınca.
1: Kaça satıyorsunuz çakmakları?
0: 350 lira.
1: 100 liradan 15 tane alırsan hazır.
0: Tamam.
1: Eyvallah abla.
0: Güle güle.
2: Nedir bu? 100'den alıp 350'ye satıyor.
0: Ticaret. Senin benim aylığım, dükkan kirası, patronun geçimi. Allah razı olsun kızım.
3: Aşk olsun Nimet teyze.
0: Nurhan kızıma bir şeyler alacaktık, birlikte çarşıya çıktık.
2: Yemeğe kalsaydın.
0: Sağ ol Ali. Çocuklarla babam evde yalnız.
3: Bir şey yaparlar diye korkuyorum.
0: Tasalanma. Ali ile Nurhan evlensinler. Hep birlikte destek olacağız birbirimize.
3: Öyle ya. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle kızım. Ayşe gibi gelin dost başına. Yazıklar olsun. Kocası kıymetini bilmedi. İki çocukla yalnız kodu. Para pul insanı şaşırtmaya görsün. Paranın yüzü sıcak, yüreği zalim denmiş.
4: Üstünüze biçilmiş sanki. Paris'ten yeni getirttik, bu yılın modası.
5: Bir de erkek gözüyle bakmalı.
4: Hanımefendiye çok yakıştı değil mi?
6: İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Fermansız mal istemeyen devlet ekmeğimizi suyumuzu kolladı mı?
4: Sana söylüyorum Ali.
2: Evet yakıştı. Çok yakıştı.
7: Anam nerede bizimki?
8: İçeride.
7: Sen iyi misin?
8: Hamdolsun.
7: Ulan iyice boşladın bizi be! Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf, çıldırdın mı ne?
2: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Söyle, anlat! Dostsından kapısında belli olur. Sır mı saklayacaksın benden?

0: Ali kalk şuradan, geç karşıya. Ali!
1: Gel yavrum. Şu işi bir tarihe bağlayalım artık. Ne dersiniz İhsan Bey?
2: Her şey hazır. Nikah günü alınsa tamam.
1: Daha çok eksiğimiz var abla.
2: Ne eksiği?
1: Ev döşeyeceğiz. Gelinlik. Sonra yarım yamalak da olsa bir düğün.
2: Düğüne ne gerek var canım?
1: Öyle deme abla. Arkadaşlar ne demez? Hem insan bir defa evlenir. Gelinlik giymeden...

0: Sen duvak takmadan hiç olmaz.
1: Beyaz gelinlik, düğün. Sonu iyi gelsin.
0: Kızımız istiyorsa elbet düğün de yaparız.
2: İsteyecek elbet. Düğün yapacaksınız. Ben de Bahriye çifte tellisi oynayacağım sonra.
1: Baba!
2: Sen karışma. Paradan kaçıyor bunlar.
3: Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin?
0: İyi bildin.
2: Baş amcamın düğününde Bahriyeliler kılıca durmuşlardı. Kılıçların altından koşarak geçmiştim.
0: Saat 3'e geliyor. Yazıhaneye gidip bavulu alsan iyi olur. Adresi yazdım.

0: Kimin yanında çalışıyormuşuz da haberimiz bile yok.
1: Yatmadın mı sen?
0: Öyle dalmışım.
1: Şu düğün işini bir konuşsak.
0: Düğün? Düğünün nesini konuşacağız?
1: Salon kiralarını soruşturdum. Babadan kalma bir elmas yüzüğüm vardı. Onu satsak diyorum. Taktığım yok zaten.
0: Düğün falan istemiyorum. Nuran'la evlenmek bile istemiyorum.
1: O nasıl söz oğlum? Yaraşır mı sana?
0: Hiçbir şey istemiyorum. Nuran başka insan artık. Gözü parada pulda.
1: Gençtir, heves eder.
0: Evlenmeye hakkım yok benim. Günlerdir düşünüyorum. Katilim ben anne. Katilim.
1: Neler söylüyorsun oğlum?
0: Bir adam öldürdüm. Tanımadığım bir insan. Bu kadının kocasını. Kaçakçıydı. Askerdi.
1: Kötü işlere bulaşmış, günah senin boynuna değil.
0: Anlamıyorsun anne. Hiçbir şey anlamıyorsun. Günahı kimsenin boynuna değil. Günahı hepimizin boynuna. Sen benim çalıştığım yere geldin mi? Nuran'la ne iş yaptığımızı gördün mü?

0: çaresizim. Elim kolum bağlı.
1: Ne güzel şeyler almışsınız.
0: Bunlar ilk parti. Çıkarıncaya kadar atla karayı seçtim. Hepsi kaçak değil mi? Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar.
2: Alın teri dökmedin miydi? Ekmeğin avulu öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar.

0: Onları da bize sattıracaksın, öyle mi? Pisliğine ortak edeceksin, ağız açmayacağız. Görmezden geleceğiz. Yetmedi mi köleliğimiz? Helal ekmek yedik biz! Senin gibi haram düşkünlerine boyun mu eğeceğiz sandın?
1: Ali! Terbiyesizlik ediyorsun.
0: Üç kuruş için değer miydi söyle? İstediğin hayat bu mu? Bu pisliğe gözün mü kamaştı?
1: Ne yapmak istediğini anlamıyorum.
0: Bilemedin sen. Bilemedin.

günler bitmiştir anneler.

Kimi şad ohrem kendi keyfinde, kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Kimi şad ohrem de kendi keyfinde, kimisine fırkat

Usandım feleğinde vacüllerinden, doldurup verdiğin badelerinden, sefil feryat eden didelerimden. Abura

0: Boş oda var.
1: Var. Bir gece mi kalacaksın?
0: Bilmiyorum.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: A101'de 10 lira ve...

0: alışverişlerinizde 12'li Papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
1: Şimdi sütlüsü de var. Yeni 330 gram sütlü ve 400 gram kakaolu birlik gurme, %40 fındık parçacıklı krema, 169 lira 90 kuruş. Bu cuma Coop'ta.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durular.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 oktana geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
10: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
9: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş. Nereye gitti?
11: Kırklara karıştı.
9: Baban öldü. Eve gel.
12: Sen de artık burada kalırsın. Yapılacak çok iş var.
13: Babam buraya gelmemi istemezdi.
10: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak.
12: Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. İnan bana. Aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim.
14: Gizli Yüz birazdan TV4'te.
15: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
16: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
17: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
16: Çünkü neden?
17: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
16: Olur mu Selim?
18: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
17: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
16: Ya ne olacak abi?
17: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
19: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
4: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: İşte somonun hası.
9: İyi geldi mi boğaz havası?
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 299 liraya Carrefour'larda.
11: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
5: Tam bir boş.
11: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
5: Tahmin Bosch.
13: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç

0: bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Turist rehberiyim. Adım Murat. Bütün teknelere hizmet eder, servis yaparım.
7: Yoksa Karadeniz mi misin ha?
6: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
7: İnsan insana kavuşurmuş demek.
8: Bir uzlaşma yapalım.
7: Bunu da sen öldürün.
9: Bu kotranın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
6: Ben namuslu bir tüccarım. Olay şunu Bodrum'daydım.
10: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın.
6: Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senin.
9: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık olurum.
10: O kadın seni aldatıyor.
6: Hangi kadın?
10: Şadiye.
9: Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
10: Başınız sağ ol. Metin olur hanımefendi.
7: Seni dinlemedim. Yaktım kendimi.
11: Akrep yarın 13.45'te TV4'te.

0: için sen gerek.
1: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu Carrefour'sa.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Bütçenizi düşünen teklif T-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve T-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen T-Smart'a.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
6: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
5: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
6: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir velidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
5: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
6: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
5: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
0: Tuttum kardeş Çupra Levrek! Sana bir mucize gerek!
1: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Çipra'nın kilosu 299 liraya Carrefour'larda. Doğrusu
9: Carrefour'sa. Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde evine gelsin. Yedin yerine gelsin
10: Yemek Sepeti. Sadece durula. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
5: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
14: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
15: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
16: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
5: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
14: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
5: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
12: Rahatsız ettim. Bir şey söylemek istiyordum.
16: Hele içeriye buyur.
12: Yalnızlık belimi büktü demiştiniz. Benim de babam ölmüş çocukken baba yüzü hiç görmedim. Sizi unutamadım. Yaşar'ı, treni. Bir lokma ekmek yer misiniz? Bir yudum suyunuz var mı? Hep düşündüm. Kızınızla evlenmek istiyorum. İş tutarım. Burada kalırım. Hayatta bir annem var yaşlı. Geçinip gideriz birlikte. İsterseniz.
16: İçim ısınmıştı sana. Meğer gelip kız isteyecekmişsin. Meğer beni baba bilecekmişsin.

Ben evlenmem baba. Yaraşmaz bana. Evlenemem ben. Acımız bize yeter. Bizimle gönül eğlendirme. Söyledim sana, çek git buralardan.

0: Kara tarihe sevdalandın, önüne çıkan kısmeti teptin geçtin.
1: Alnımıza böylesi yazılmış.
0: Açık kapı bırakıyordun.
1: Ben halimden memnunum baba. Tanır mıyız, bilir miyiz kim olduğunu?
0: Gelmiş, aramış. Kötü insan olsaydı, sorup soruşturur muydu hiç?
1: İyilikten ne kâr umarsın baba, kuru iyilikten. İbrahim'i geri mi getirecek?
0: Yükü alırdı üstünden, benim yükümü. Erkektir, ağrıma gitmezdi.
1: Sen babamızsın, büyüğümüzsün. Anam sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derdi. Sabrın sonu mu var umut olmayınca?
2: Neye üzüldün gene?
1: Yok bir şey. Hele söyle.
2: Gençsin daha. Güzelsin. Bir gün yeniden evlenirsin.
1: Yaraşmaz bana artık.
2: İnat etme. İnsan paylaşmadan yaşayamaz.

0: Kolay gelsin evlat.
1: Sağ ol. Hoş geldiniz.
0: Kayboldum ortalıktan. Bayağı alışmıştım. Bir acı kahvemizi içmeye gelmez misin?

0: Γεια τους. İbrahim'in kanlısını bağışladın.
1: Nereden andın uğursuzu?
0: Bir gün tanısan, görsen.
1: Bağışlamam.

0: Ne demek istersin?
1: Beni gördün, tanıdın. Nasıl bilirsin?
0: İyisin. Yaşar'a, babama iyi davranırsın. Ne bileyim, gönlümü hoş tuttun.
1: Ben olsam bağışlar mısın? Vur dediler, vurdum.
2: Katil!
1: Bağırma! Yalvarırım, bağırma! Duymasınlar! Unutamadım! Aylar geçti, hep bu fotoğrafla, sizinle yaşadım! Dayanamadım işte!
2: Çek o kanlı ellerini! Acımı zorlamaya geldim buralara! Defol!
1: Nikahlı karımsın!
2: Benden sana karı olmaz!

0: Yemeyecek misin?
1: Ben tokum baba.
0: Nereden tok oluyorsun? Bütün gün çalıştın. Ev işine hasretmiş. Didindi durdu, hiç durmamacasın. Kocanın ekmeği ağrına mı gider?

Ne olur anla beni. İstersen bu eve hiç gelme. Yüzünü bile görme. Ama sizleri bırakamam. Başka türlü yaşayamam artık.

0: Paydos etmeyecek misin?
1: Daha bir zaman çalışırım.
0: Hadi eyvallah.
1: Mustafa. Bunu babama bırakır mısın?
0: Peki.
1: Kahvededir şimdi.
0: Olur.

0: Nerede kaldı oğlumuz? Bir şey mi oldu? Dükkana gidecek.
1: Gelir baba. Gecenin bu saati dükkan kapalıdır. Nerede arayacaksın?
0: Mustafa ile kahveye para göndermiş. Hiçbir şey söylememiş.
1: Yabancının nereye sığınacağı bilinmezmiş.
0: Ali yabancı mı?
1: Öyle ya. Dost mu, düşman mı, her bir şeyini öğrendik mi?
0: Ali hepimize sahip çıktı.

Bana bir hikaye anlat diyorsunuz. Olur. Size bir hikaye anlatayım. Ama kalbimi açabilir miyim? Bilmem. Ne zaman bir hikaye anlat deseler, ağaçları düşünüyorum. Rüyamdaki ağaçları. Bir zamanlar bir hikaye anlatmıştım. Kalbimi açmıştım. Ama yalnız ben değildim anlatan. Herkes bir hikaye anlatıyordu. Ben de neden bilmiyorum, ağaçları düşlüyordum. Ama o zaman gençtim. Hayır. Ben artık delikanlı değilim. Delikanlılığım çok gerilerde. Anlatacağım hikayenin başlangıcında kaldı. O zamanlar gençtim. Ateşliydim. Babama kafa tutmuştum. Aklım İstanbul'da okumaktaydı. Önce İstanbul'da, sonra okumakta. Babamın sözünü dinlemedim. Ayrıldım. O da harçlığımı kesti. Bir akrabamın yardımıyla bu işi buldum. Pavyon fotoğrafçılığının bir meslek olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Babamla en fazla 6 ayda barışırız diye düşünüyordum. Hayır. 6 ay sonra babam değil, esrarengiz bir adam aradı beni. Sonraları uşak olduğunu öğrendiğim bu adam, beni şehrin arka sokaklarında bir eve götürdü. Orada bir kadın. Hoş ve güzel bir kadın. Benden pavyonlarda, gece kulüplerinde, içki masalarında çektiğim fotoğrafları getirmemi istedi. Her sabah. Fotoğrafları neden istediğini söylemedi. Bu iş karşılığında iyi para teklif etmişti. Kabul ettim. Bütün gece fotoğraf çektikten, resimleri banyo ettikten sonra sabaha doğru küçük odamda azıcık kestirir, sonra yola koyulurdum. Şehrin yeni uykudan uyandığı puslu sabahlarda, çıplak kestane ağaçlarının altından yürürken kadının fotoğraflarda ne aradığını düşünürdüm. 2 yıla yakın sürdü bu. Her sabah tutkuyla elimdeki yeni fotoğrafları kapıp masasına oturur ve çekmiş olduğum yüzlere uzun uzun bakardı. Hakkında tek bildiğim, babasıyla çektirdiği bir çocukluk fotoğrafıydı. Yıllar sonra ne aradığını anlamıştım.

Bu adamın yüzü o kadar boş ve acıklı ki. Hemen anlaşılıyor. Üç çocuğu olmalı. Çocuklar sabah akşam dövüşürler. Adam da rüyasında bahçeli bir ev görür.

0: Başka?
1: Yok. Başka çekmedim.
0: Niye?
1: Ötekiler gibi bir yüz.
0: Değil. Yüzü bir hikaye anlatıyor. Anlamlı bir yüzün hep bir hikaye anlattığını söylerdi babam.
1: Kim bu adam?
0: Bilmiyorum. Ama sanki onu yıllardır tanıdığımı hissediyorum. Bana onu bulabilir misin?
1: Garsonu tanıyorum. Sorarım.
0: Başka fotoğraflarını da çek. O olduğuna iyice emin olmak istiyorum.

Hayatta en çok ne istediğini sor ona. Rüyalarında ne gördüğünü sor. Rüyaların tamamlanıp tamamlanmadığını. Yoksa unutuyor mu? Rüyalarında yüzler siliniyor. Karışıyor mu?

0: Ustura kullanıyorsun.
1: Bir kere jilet kullanayım dedim. Köpüğün altından başkasının yüzü çıkacak sandım. Usturamı tam 35 yıldır terk etmedim. O da bana ihanet etmediği için. Bak bak. Altından kendi yüzüm çıkıyor.
0: Tanıyor musun bunu?
1: Hayır.
0: Bunu?
1: Niçin soruyorsun? Benim hanımın hemşerisidir o. Belediye otobüsünde şoför.
0: Hangi hatta?
1: Eyüp Eminönü.
2: Sen çektiydin bunu.
0: Bu arkadaşı arıyorum. Cüzdanını unutmuş.
2: Unutur, dalgındır. Saatçidir.
0: Dükkanı nerede?
2: Durağa gelince gösteririm.

0: Evet. Daima mutlu saatler göstersin size.
1: Çalışıyor.
0: Eski sesini de çıkarıyor mu?
1: Tam eski sesinin aynısı.
0: Hoş geldin.
2: Şuna bir bakar mısın?
0: Nesi var?
2: Bir derdi var ama bilmiyorum.

0: Artık saatler hiç bozulmaz diye düşünürdüm ben.
1: Neden?
0: İnsan yapısı değil artık saatler.
1: Ama seninki insan yapısıymış. Bak işliyor. Dinle. Zemberek kurtulmuş. Nereden anladın bir derdi olduğunu?
0: Öyle hissettim. Huzursuz ediyordu beni.
1: Herkes bu kadar hissedebilseydi dünya bambaşka bir alem olurdu. Hiç kimsenin akıl edemediği bir parça takacağım saatinin kalbine. Ne saatin ne de sen huzursuz olacaksın artık.

0: Huzurlu olmak için böyle bir dükkanda mı çalışmak lazım?
1: Sır dükkanda değil, saatlerin içindedir.
0: Nedir bu sır?
1: Bilmiyorum tam ne olduğunu. Ama akşam dükkanı kapar eve giderim. Ev sessizdir. O kadar sessizdir ki dükkandaki saatlerin tıkırtısını duyarım sanki. Kapıları kapayıp kepengi indirdikten sonra karanlıkta saatlerin tıkır tıkır işlediğini düşün. Hepsi boş ve karanlık dükkanda. Bir anda. İşte bu düşünce de huzurumu kaçırır delikanlı. Oldu.
0: Borcum? Hayatta ne olmasını istersin en çok?
1: İnsanlara saatleri anlatmak isterdim. Mekanizmaların inceliğini, yayların korkunçluğunu, çarkların karanlığını. Şimdi kimse saat nedir farkında bile değil. Belki bunun için insanlar kederli. Belki bunun için kendi hikayelerini bile anlatamıyorlar. Akreple yelkovanın arkasında nasıl bir can vardır hissetmiyorlar bile. İnsanlara saatlerin sırrını anlatabilmek isterdim. O zaman uykudan uyanır gibi dünyaya yeniden gözlerini açarlardı. Kederlerinden kurtulurlar. Belki kendi hikayelerini bile anlatabilirlerdi.

0: Ancak bir saatçinin yüzü bu kadar tuhaf, şaşırtıcı olabilir. Her şey var bu yüzde. Keder, korku, aşk, bir harita. Yanılmamışım.
1: Senin cinsinden hiç değil o.
0: Bana onun rüyalarını bir daha anlat.
1: İnsanlara saatleri anlatmak istermiş. İnsanlar da o zaman kederlerinden kurtulacak, hikayelerini anlatabileceklermiş.
0: Onun kelimeleriyle söyle.
1: Onun kelimeleri yoktu sanki. Bazı insanlar vardır. Hikaye anlatırlar sana. Eve döndüğünde kafan bu hikayelerle doludur. Ama adamın söylediği tek kelimeyi hatırlamazsın.

0: Rüyalarımda ne güzel şeyler görüyorum. Ama sabah uyanınca hiçbirini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiklerim yalnızca bunlar. Bir ayna, bir ütü, bir lamba. Gülüşü nasıldı?
1: Kimin?
0: Saatçinin.
1: Kederliydi.
0: Kederliydi değil mi? Beni ona götür.
1: Başka fotoğraflar da var. Bakmayacak mısın?
0: 2 yıl birlikte aradık. Şimdi beni ona götür. Lütfen.
1: Şimdi mi?
0: Hı, şimdi.
1: Aradığın değil o.

0: Babam astı onu. Beni korusun diye. Tam 20 yıl sonra bu arabayla bir yüz arayacağımı biliyordu çünkü. Babam hep bir gün kasabaya döneceğimizi söylerdi. Bunu orada güzel araba atlarına takarlarmış. Benim yata binmemi isterdi hep.
1: Evden mektup geldi. Babam hastaymış.
0: Birçok kere bütün o yüzlere neden baktığımı sana anlatabileceğimi düşündüm. İnsanlara bakınca anlatmak istiyorum. Sonra ama anlatmak istemiyorum.

0: Hangisi?
1: İlerideki.
0: Parmağınla gösterme.
1: Şimdi oduncu önünden geçti. İşte orası.
0: O mu?
1: Değil.
0: Tabii değil.

0: Kemerlere sıkmazsanız ben bu işte yokum dedim.
1: Abi kemerle ne olduğunu ne biliyorsun?
0: Sen ne diyorsun? Ben bu şehre ilk geldiğim gün otel odasında vallahi 7 kişiyi... Sonra tabii derdini anlatabilirsen anlat.

0: yanına olduğuna emin misin?
1: Eminim.
0: Acaba beni nasıl karşılar? Merhaba. Nasılsınız? El sıkışacağız. Ona babamı anlatacağım. Ellerini bir daha anlatır mısın?
1: İşini bilen eller.
0: Gülüşü? Gülüşü nasıldı?
1: Kederliydi.
0: Sinirlerim bozuldu.
2: Eskiler alayım. Eskici. Hani eskici. Eskiler alayım.
1: Bak o. İşte o.
0: Göremiyorum.
1: O işte.

Babam ben küçükken bazen birdenbire kayboluverirdi. Bazen oyun oynadığımız için kaybolurdu. Evin içinde bir yerde bir köşenin arkasında buluvereceğimi düşünür saatlerce arardım. Bazen de hiç haber vermeden kaybolurdu. O zaman ilk başta oyun oynuyor diye düşünürdüm. Bir yere gizleniyor, demek oyun oynuyor. Bir an önce bulayım. Babam uzun boylu ve inceydi. Yüzü yumuşak. Bakışları da kederli. Ama her zaman öyle değildi. Yanlış bir şey yaptığında kaşları çatılır, yüzünde her şey karışırdı. Öyle zamanlarda... bana çok kızdığı zamanlarda ortadan kaybolurdu. Babamın bana kızmasına dayanamazdım hiç. Kızma baba, ne olur derdim. Ata daha iyi bineceğim, sıkı sıkıya yapışacağım. Eğerin üzerinde dimdik duracağım. Sen kaybolunca ben dayanamıyorum. Evin içinde saatlerce arar, 40 kere baktığım yerlere tekrar tekrar bakardım. Neredesin baba derdim. Çık artık ortaya. Bir daha yapmayacağım. Hava kararıyor, korkuyorum. Gizlenme, istediğin gibi olacağım. Kızma baba, ne olur. Gizlenme. Ev boş, ne olur, ne olur.

0: Ağlama. Ağlama. Lütfen.
1: Çok susadım. Su getirir misin bana?
0: Su mu?

0: Nereye gitti biliyor musun?
1: Hayır. 20 yıldan sonra 2 günde çıktı.
0: Eşyalar?
1: Her şeyi bu eskicilere satmış.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah Ayazı'nda işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?
4: Daha ne var?
5: İnce yapısıyla farklı.

0: 6 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Tuttum karides, şupra levrek. Sana bir mucize gerek.
6: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da.
7: Levreğin kilosu 449 liraya Carrefour'larda.
8: Doğrusu Carrefour'sa.
9: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Parayı yatırmazsak yarışmaya katılamazmışız.
11: Peki ne yapacaksın?
10: Ne bileyim ben.
12: Sen yarışmadayken ben yolda olacağım.
13: Geçen ömrü.
11: Bakarsın muvaffak olur. İnşallah.
14: Öpün elime bakayım. Öpün.
15: Gözümün yaşına bak.
12: Seninle beraber olduktan sonra benim için her yer güzeldi sanki.
16: Oğlumuzu gördüm.
10: Hiç umurum.
13: Ölemezsin!
11: İstanbul'da senin bir çocuğun var Ferdi.
12: Bugün o kadar güzel tenis oynadık ki ah bir görseydiniz.
16: Ferhat, bak baban geldi. Kendimizi harap ettiniz.
10: Ölecekliyim doktor.
16: Maalesef.
12: Canım babacığım.
17: Yadeller yarın 16.15'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
20: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
21: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
20: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
22: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
23: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
24: Genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
25: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az.
1: O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
24: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
24: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
14: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
4: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
14: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
4: Dönüşüm.
14: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
4: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
14: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklar elindeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
4: Atığın peşinde cumartesi 13'te TV4'te.
25: O zaman yerindeyim.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
3: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
4: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
5: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
2: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
3: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
2: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün bugün 23.45'te TV4'te.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Etin doğrusu doğru fiyata Carrefour'da. %100 yerli besi dana kıymanın kilosu 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu 849 lira 90 kuruşa.
8: Doğrusu Carrefour'da.
9: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
10: Tokasa değil, Aygaz 100 oktana.

0: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: Hangi ana oğlu okusun istemez? Ama hiçbir ana oğlu sarhoş fotoğrafları çeke çeke ömür tüketsin de istemez. Bir gün İstanbul'a gider, okulunu bitirir, avukat olursun. Ama madem ki kalıyorsun, abine yardımcı olacaksın. Şimdi oğullarım, gelin size bir şey göstereceğim.

Gel bakalım şimdi sen. Sok kolunu içeri. İyice sok, iyice. Çek çıkar şimdi onu. Ver bakalım şimdi anahtarı.

0: Say bakalım kaç taneymiş. Abim biliyor. Çarşı içinde, caminin bitişiğinde. Boş bir arsa var ya, babanın, halasının oğullarının. 20 yıl oluyor. Artık dönecekleri yok. Hemen olursa arsayı bize ucuza bırakıyorlar.
1: 37.
0: Tamam. Bir daha say, keseye koy. Abin oraya bir dükkan yapalım diyor. Bu işte sana kalıyor. Yarın otobüse bineceksin. Öbür gün onları bulur, altınları teslim edersin. Bu adrese. Bu torbanın içinde hepimizin geleceği var. Unutma.

saatlerin içinde canım. Saatlerin sihiri hayatımın sırrı oldu. Bir gün bu sırrın yüzlerimizin bilmecesiyle çözülebileceğini anladım. Böylece rüyalarım bir başkasınınkiyle karıştı. Artık hiç unutmam. Çünkü anlatıyorum. Çünkü saatin yüzü yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.

0: güle güle.
1: Bir saniye bakar mısın?
0: Buyur.
1: O demin seyrettiğimiz senin mi o?
0: Niye?
1: Almak istiyorum. Satar mısın?
0: Emanettir.
1: Çok para veririm.
0: Benim değil dedim. Sahibi kasabada.
1: Kim sahibi?
0: Görürsün şimdi. 20 yıl oluyor. Gece vakti bu yoldan giderken hala korkarım.

0: Bekle burada.
1: Bana müsaade.
2: Müsaade senin.

0: Benim dükkanda gidip konuşalım. Niçin bu kadar istiyorsun sen bunu?
1: Zor anlatması.
0: Biliyorum, zor. Bu kadını önce rüyanda gördün değil mi? Ben önce rüyamda gördüm. Sonra dükkanıma geldi. Rüyamda bir çarşıdaymışım. Her şey var burada. Ne istiyorsa. En iyi yiyecekler, elbiseler, ipek kumaşlar. Neler neler. Bir bakıyorum, bir dükkanda da hayatlar satıyorlar. İstediğin hayatı seçiyorsun. O ruhun yüzü senin yüzün oluyor. Artık mutlu yaşıyorsun. Tam istediğim yüzü seçeceğim. Bir kadın çıktı karşıma. Anladım ki melek. Dedi ki, saatçi, iyi düşündün mü? Bu yolun dönüşü yoktur. Korktum.

0: tutuldu. Dedi ki, ne tuhaf dükkan burası. Ne mahzun bir hali var. Şu saati sevdi, okşadı. Çok güzel bir saat bu dedi. Ama ruhunu kaybettiği için bozulmuş. Bir tek sen tamir edebilirsin onu dedi. Peki dedim. Senin için yaparım. Gülümsedi. Bir tomar para bıraktı. Çok para. Gene gülümsedi. Bunu bıraktı. Emanet dedi. Seyret, rüyalarını hatırlayacaksın. Yüzünde kaybettiğin şeyi bulacaksın dedi. Başkaları da seyretsin. Onlar da hatırlayacaklar. Genç arkadaşım, hemen seyrettim. Başkalarına da seyrettirdim. Ama hiçbir şey anlamadım. Saati de tamir edemedim.
1: Ne zaman geleceğini söyledi mi?
0: Ne zaman tamir edeceğimi sordu. En geç bir ay dedim. Ama hala bitiremedim. Bir şeyler uydurmaya çalışıyorum. Gene geleceğim dedi. Emanetime sahip ol. Kapıda mavi bir araba bindi gitti.
1: Mavi dediğin?
0: Rüyam mavisi. Belli ki bu kadın sana da rüyanda göründü. Suretini görünce hemen tanıdın değil mi? Herkesin bir sırrı var. Karışmam. Ama bana bıraktığı şey bir emanettir. Eğer çok paran yoksa hiç...
1: Altınlarım var. Bozdururum.
0: Göster bakayım.

0: Ne ben seni tanıyorum, ne de sen benden bunu aldın. Otursaydın da.
1: Otel nerede bulurum?
0: Tam karşıda. Bunu da al. Ucuza bırakırım. Hemen seyredersin odanda.
2: Yıllar önce karlı bir akşam babam bir hikaye anlatmıştı. Bir zamanlar herkesin unuttuğu acıklı bir ülkede küçük bir kızla babası yapayalnız yaşarlarmış. Baba kızını öyle severmiş ki bambaşka bir hayatı olsun istermiş. Büyüyüp kocaman bir kadın olduğunda kızı Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak, bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülürmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte bizim hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Bir haber var mı diye sorayım dedim.
1: Yok. Buna parça uyduruyorum. Hakikisi değil ama çalıştırır herhalde. Otursana.
0: Kaçta gelmişti o gün?
1: 12 bir arası. Öğle üstü.
0: Nereden geldiğini söyledi mi hiç? Bir şehir. Saat kulesi varmış.
1: Söylemedi hiç.
0: Kasabada vakit nasıl geçer?
1: Geçmez. Ölene kadar vakit geçsin diye beklersin.

Bir sabah Garya Erken, rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte, hüzün hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyor, hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.

0: Kızık Kaf Dağı'nın arkasındaki kuşu bulacak. Bütün talihsizlerin yüzünü birbirine benzeten tılsımı çözecekmiş. Küçük kız babasını dinleye dinleye uykuya dalar. Rüyalarında bu işleri bir bir yaparmış. Ama sabah uyandığında hala o küçük kız kalmasına üzülmüş. O küçük kızın kim olduğunu çok sonra anladım. Bir sabah rüyalarımdan o yetişkin kadın olarak uyandığım zaman, bir saat kulesinin altındaki şehre yerleştiğim zaman. İşte.
1: Saati yaptım.
0: Hikayecileriyle birbirimizi aramaya böyle başladık. Harita diye birbirlerimizin yüzlerine bakıyoruz.
1: Hadi ulan.
0: Hikaye diye ruhlarımızı masaya koyuyoruz.
2: Yıllarca saatlerin içinde yaşadım. Saatlerin sihiri, hayatımın sırrı oldu.
3: Nasıl yaptın?
1: Bir gün bir şeyler oluşturdum işte. Gerisini artık o bilir. Ben anlamıyorum. Bir ay oldu, hala da gelmedi.
3: Bir ay dört gün.
1: Her gün saat 12:01 olduğu zaman ben de sabırsızlanıyorum artık.
2: Yüreğe yakınsa kendi yüzü konuşur insanın.
1: Bir daha geleceğim dedi. Rüyadan çıkar gibi gelecek.

0: Bütün bunların hikmeti nedir? Kimsenin aklı ermez bu işe. Hayaller, rüyalar, saatler. Kimin kimsen yok mu senin?
1: Var. Bekliyorlar.
0: Seni alayım da gezelim biraz. Dostlar var. Hadi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Bu arkadaş su işlerin de memurdur.
1: 4 yıl oldu. Devlet kasabanın su sorununu çözeceğim dedi. Bir gün mühendisler, politikacılar hep geldiler. İşe başlandı. Bir hafta sonra da beni buraya bekçi bırakıp çekip gittiler. Bekçilik edecek bir şey de yok. Unutturlar beni.
0: Ama her ay vilayete gidip şubeden maaşını alır.
1: Ama bir gün hatırlayacaklar, inanıyorum.
0: Bu arkadaş da onun can yoldaşı olur.
2: Merhaba.
3: Doktorlar adama her ilacı vermişler. Ama midedeki ağrı dinmemiş. Adam ölünce mideyi açıp bakmışlar, içinden böyle taş gibi bir ağaç çıkmış. Kök salmış mideye. Oğlu babamdan yadigar diye bu ağacı alıp çakısına sap yapıyor. Yıllar sonra o çakıyla şalgam keseyim diyor. Şalgama dokunmasıyla çakının sapı eriyor. Yani doktorlar adama şalgam yedirseler ölmeyecek.
0: Bu hafta da Toto'da biri 13 yakaladı.
3: Yukarı köylere kurt inmiş, bir dulu kapmış.
0: O senin dediğin ayı.
1: Kurtlar buraya da geliyor artık.
0: Kız kaçtı, oynayalım. Sen de kaybediyorsun ama aldırdığın yok. Çünkü altın kesesi var. Paran varsa her zaman mağrursun.

0: seviyorsun kağıt gibi.
1: Konuşma kağıtla, konuşma artık.
0: Konuşuyorum ben. Mağrur olmadığım için kaybedince konuşuyorum. Ben insanım.

Hay Allah. Tersinden görünce dünyayı anlıyorum ki bütün lambalar küllük olacak. Bütün masalar ağaç. Bütün aynalar baş olacak. Genç arkadaşım o zamana kadar bekleyecek mi? Mağrurdu. Mağrurlar bekler. Çünkü istedikleri bir şey vardır hep. İsteyenler bekler. Ben beklemeyeceğim. Hiçbir şey. Spor beklemeyeceğim. Geceyi beklemeyeceğim. Saatleri beklemeyeceğim.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
4: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
3: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
4: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
3: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
4: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır.

0: kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Değri yıkar geçer.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Namuslu, dürüst birer vatandaş, topluma yararlı insanlar olunuz.
3: Nasıl da unutmuşum?
4: Niçahı unutaysın.
5: Anlat bakalım.
6: Fil Abbas büyük bir iş çeviriyor.
7: Valla almadan parayı vermeyin.
8: Arabamız emrinize amadedir.
3: O iki haydut bu paraları bize bırakırlarsa.
9: Paralar burada.
10: Ha işte şimdi kafana kısıldım dostum.
4: Orozali şimdi de bir turist kıza tutulmuştur.
11: Ben de sizi arıyordum.
12: Şu tarafa doğru gittiler Monşer, şu tarafa.
3: Biz her zaman kanunun yanında olmuşuzdur.
13: Öyleyse getirin paraları.
14: Üçkağıtçılar yarın 18'de TV4'te.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri.
2: Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz.
3: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım.
4: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
1: Fakat çoğu zaman umut yeniden yeşeriyor. İnsanlar pes etmiyor ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin de desteğiyle bağımlılıkla olan amansız savaşlarını kazanıyor.
2: Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz.
1: Hande Ertekin'in sunumuyla Yeniden Mümkün birazdan TV4'te.

0: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Evet.
1: Yüreğimi açmaya geldim. Saatler için hikayem var.
0: Nereden?
1: Uzun yoldan. Şehri kalbe.

0: Yüzümüzde kaybolan anlamı ancak hatırlayarak buluruz. Kayıp güzel zamanları bularak, acıyı hatırlayarak, anlatarak, ruhumuzdaki gizli saatin çarklarını arayarak. Saatler hatırlar. Buyurun. Hazır mısınız efendim? Başlayın.
1: Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı. Güzel kızımı. Ama o da tıpkı annesi gibi beni bir gün bırakıp gitti. Bir sabah yatağımdan kalktığımda baktım, odası boş. Bomboş. Hayatta en çok kızımı seviyordum. En çok kızımı.
2: Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Rüyamda gördüm. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyor diyorlar. Ben de bir dilekçe daha verdim. Çünkü kendi dilimi unutamıyordum. Çünkü kendi dilimi unutursam sanki başkalarının dilini hiç hatırlayamıyorum. Verdim bir dilekçe daha. Çünkü kendi derdimi anlatamayacağım. Çünkü kendi derdimi anlatırsam bu başkalarının derdi diyorlar. Verdim bir dilekçe.
3: Ağacın altındaki çeşmeye giderim. Ağacın altındaki çeşmeyle mutfağımın penceresi arası.
4: Bak, insan benim gibi severse aynı şekilde sevilebilmeyi kabul eder. Bunu bir umut olarak yaşar.
5: Yüzüne yenilmeyen biri güneşin battığı saatlerde yıllık kahveye indi. Sabahları

0: Der bastırmadan önce hemen kendimi işe verdim. Yıllarca. Biliyordum geleceğini. Gel. Gel otur.
1: Ne yapacağımı şaşırıyorum ben. Dur hayal. Bir tanesini kaçırmalısın, bitecek her şey. Valla bu sandıkta.
0: Saatin nerede?
1: Ama bir defa şaşırıyorum. Kimse de düşünmesin. Her şey bitecek. Saat etmiş olacak.
0: Yüreğine yakın tut ki onu yüzün konuşsun.
1: Siz de görmemiş olacağım böyle şey. Dilekçemi karşılaşına.
2: Çeşmeli.
1: Ama yeter. Çünkü kendi dilimi konuşamıyorum. Çünkü kendi dilimi konuştuğum zaman başkalarının dilini konuşuyorum.
2: Elimde su dolu kovalar yokuşu çıkarken. Ah
1: dedim. Senin derdimi anlatamıyorum. Senin derdimi anlattığım zaman başkalarının...
2: Yokuşu onlarla değil.
1: Usandım gidip gelmek.
3: Severse aynı şekilde sevilebilmeyi.
1: Sürekli dilekçe veriyorum.
0: Delikanlı için açacak. Hazır.

Bir zamanlar güzel bir kadın gençten bir çocuğu kayıp bir hazinenin peşine salmış. Hazinenin esrarını babasından duymuş güzel kadın. Haritası yüzlerdedir diyormuş. Delikanlı kadının söylediklerini aramak için yüzleri harita olanların arasına girmiş. Şehir şehir dolaşmış. Ölü kasabalara, kayıp vadilere. Bir gün unutulmuşların arasında kaybolduğunda güzel kadını da kaybettiğini anlamış. Kendi yüzünün de bir harita olduğunu o zaman fark etmiş. Çocuk artık hazineyi değil, o esrarlı kadını aramaya başlamış. Bir gün bir şehre gelmiş. Neresine gitse bir saat kulesi görüyor ve kadının varlığını hissediyormuş. Beni seyrediyor diye düşünürmüş. Ve o zaman mutsuz hayatından ancak kadının bakışıyla çıkabileceğini anlamış. Çünkü delikanlı hep kadını görüyormuş rüyalarında. Ve her seferinde uykudan gözyaşlarıyla uyanırmış. Onu seviyormuş. Onu kendi kayıp ruhunu arar gibi, bir rüyadan uyanır gibi seviyormuş.

0: Saat susunca burada olduğunu anladım. Niye durdurdun?
1: Unutmak istiyordum.
0: İyi uyudun mu?
1: Uyudum. Ama unutamadım. Rüyamda seni gördüm.

0: uçaktan bileti. Tarife. Buradan tren geçmez ki.
1: Rüyamda seni göreceğimi biliyordum.
0: Ne yapıyordum rüyanda?
1: Yüzümü iki yanımdan tutmuştum. Hikayemin sonunu anlatacaktım. Ama gene... rüyam tamamlanmadan uyandım. Rüyamın geri kalanını anlat bana. Bir kere olsun uykudan huzurlu uyanayım.
0: Rüyalar tamamlanmaz ki hiç. Hikayeler tamamlanır. Geçenlerde bir adam geldi. Yüzü acıyla yüklüydü. Piyango satıcısıymış. Bir biletin üzerinde bir kadın resmi görmüş. Ve bir daha unutamamış. Bütün hayatı yolundan çıkmış. Alay etmişler. Yüzünde öyle bir bakış vardı ki. Ona aramasını söylemek isterdim. Resimdeki kadını değil, aramayı seveceğini söylemek isterdim.
1: Gene eskisi gibi olalım. Sana fotoğraf getireyim. Yüzlere bakar hikayelerini anlatırsın. Her şey eskisi gibi olsun. Seni seviyorum. Seviyorum seni. Seviyorum seni.
0: Beni aradığını hiç mi düşünmedim sanıyorsun? Hiç mi istemedim? Bir gün aradığın yerlerde karşına çıkmayı. Bazen bunu o kadar çok isterdim ki... senin bakışın benim bakışım olurdu. Kederlilerin bulunduğu bir şehirde beni arıyordur diye düşünürdüm. Ben de o şehirde olurdum. Şimdi gazete kesiklerindeki yüzlere bakıyordur derdim. O yüzlerin her biri benim yüzüm olurdu. Seni bazen öyle bir düşünürdüm ki... baktığım bütün dünya ben olurdum. O zaman anlardım artık. Beni değil, dünyayı istediğini.

0: Ne görüyorsun? Söyle.
1: Sabahları getireceğin resimler kadar seni de beklerdim. Meraklı, zeki bakışlarını severdim. Ama getireceğin resimlerden bir gün aradığım yüzü bulacağımı da bilirdim.

Yanılmıyorum ben canım. Değilim ben o aradığı yüz. Bazen getirdiğim fotoğraflara bakarken bakışını yüzümde hissederim. Bir başkası, bambaşka biri olabilir miydim acaba diye düşünürdüm. O zaman birbirimize baktığımızda dünyayı değil, birbirimizi görürdük. Kendimizi, dünyayı aramazdık. Hala geceye gündüz demek istiyoruz, gündüzde de gece. Oysa öyle basit ki her şey. Gece karanlık, gündüz de aydınlık. Birazdan daha da aydınlanacak. Ben bütün ömrümü saatlerle, yüzlerle geçireceğim. Sen şehirler şehrine döneceksin. Birbirimizi hiç mi hiç görmeyeceğiz. İnan bana, aradığın o hayal değilim ben. Hiç değilim. Canım ağlama. Ağlama ne olur.

Ağlama benim güzel kızım, ağlama. Sus artık, yorma kendini. Alırım sana bir tükenmez kalem. Hem de çıt çıtlı değil, yaylı alırım sana. Ağlama artık, oldu mu? Sus hadi, ağlama.

0: Anası yok. Babasına da güvenmez. Söylesene cancağızım. Hayatta insan her istediğini elde edebilir mi hiç?
1: Edemez.
0: Gördün mü bak? Sevdim seni cancağızım. Al benden sana bir hikaye. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir hırsız yaşarmış. Hayal hırsızı. Geceleri mışıl mışıl uyuyanların rüyalarına girer, hoşuna gidenleri torbasına doldurur çalarmış. Sabah uyananlar da içlerinde bir huzursuzluk hissederlermiş. Bir eziklik. Bunlar kalkıp bir ermişe gitmişler. Dertlerini anlatmışlar. Ermiş de akıllı ermişmiş ha. Onlara demiş ki, madem ki siz rüyalarınızı kaybettiniz, o zaman bana umutlarınızı anlatın. Ama dertli kişiler rüyalarında çalınan şeyleri hatırlayamazlarmış bir türlü. Hatırlayamadıkları için de umutlarını kuramazlarmış. Ha? Neden? Çünkü rüyaları benim torbada da ondan. İşte bir ayna, bir ütü, ne? Bir lamba.

bağımlılık. Bugün dünyanın en büyük halk sağlığı sorunlarından biri. Bağımlılıklar dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Türkiye'de ise Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine yapılan başvuruların sayısı yüz binlerle ifade ediliyor. Çünkü bağımlılık artık sadece alkol ya da maddeyle sınırlı değil. Kumar, internet, tütün ve hayatımızın fark etmeden alışkanlığa dönüşen birçok alan. Bağımlılık bir insanı değil, bir aileyi, bir hayatı ve bazen bir geleceği değiştiriyor. Ama her hikayenin ortak bir gerçeği var. Yardım istendiğinde yeniden başlamak mümkün.

Hayatta öyle savaşlar vardır ki o savaşlarda düşmanınızı göremezsiniz. Sessizce gelir, bir merakla başlar ve zamanla insanın hayatını, ailesinin huzurunu ve bir çocuğun geleceğini elinden alır. İşte bağımlılık tam da böyle bir hastalıktır. Ne yaşa bakar, ne eğitime, ne de sosyal statüye. Kapısını çaldığı herkesten aynı şeyi ister, hayatını. Bugün binlerce aile her sabah aynı duyguyla uyanıyor. Allah'ım bugün de çocuğumu koru. Birazdan izleyeceğiniz hayat hikayesi bağımlılığın değil, insan iradesinin ve yeniden ayağa kalkmanın hikayesi. Bu bölümde hayatının en karanlık günlerinden dünya şampiyonluğu kürsüsüne uzanan gerçek bir yaşam mücadelesine tanıklık edeceğiz. Yeniden Mümkün'e hoş geldiniz.

0: Biz ona bu programda Mete diyeceğiz. Çünkü bu hikaye sadece bir kişinin değil, hayata yeniden tutunmak isteyen herkesin hikayesi.
1: Ben klasik bir Anadolu ailesinde doğdum. Babam köyden İstanbul'a göç etti ve birkaç sene sonra zaten ben doğdum. İstanbul'un merkezinden biraz daha uzakta olan bir bölgesine taşındım. Zaten hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi de benim oraya taşınmamdı. Çünkü bütün çevrem benim orada oluşmaya başladı aslında. Ya tabii herkesin bir hayali olur. 10 ila 12 yaşlarım arasında sorsaydınız derdim ki ya ben astronot olmak istiyorum. Uzaya çok merakım vardı. Gökyüzüne çok merakım vardı. Daha sonra ilkokuldayken asker olmak istedim. Ona yönelik çalışmalarım devam etti. Daha sonra başka bir lisede okumak zorunda kaldım. Ve üniversite sınavına girdim. Üniversiteyi kazandım. Koronadan sonra uzaktan eğitime geçildi.

0: okula bir ara verdim. Ve kendi sektörümle alakalı işlerle uğraşmaya başladım. Daha sonra bu işler belli bir yere geldikten sonra okullar açıldı. Fakat ben okula geri dönemedim. Geri dönmeyi de tercih etmedim. Ve daha sonra hayalim iyi bir tüccar olmak, herkesin işini bir şekilde halledebilmek olarak değişti.
1: Her bağımlılık hikayesinin bir kırılma noktası vardır. Mete için o gün annesini kaybettiği gündü.

Annemi 20 yaşında kaybettim. Annemi kaybetmek gerçekten beni çok etkiledi. Benim böyle koşulsuz, şartsız, benim hiçbir duygumu yadırgamadan anlatabileceğim bir annem olmadı. Çünkü ben zaten evden ayrıldığımda 13 yaşındaydım. Eve geri döndüğümde 18 yaşındaydım. Bir 6 ay kadar sınava hazırlandım ve şehir dışına okumaya gittim. Zaten ben şehir dışında okurken annem vefat etti. 20 yaşında annem vefat etti. Yani benim annemle hiçbir anım oluşmadı neredeyse. Annemi ben tanımıyorum. Bu da benim en büyük pişmanlığım diyebilirim buna.

0: Merhabalar.
1: Ben Mete'nin babasıyım. Mete ilk torunu ailenin. Mete'nin en büyük özelliği fazla sosyal olması ve arkadaşçı bir yapıya sahip olması. Ya annesiyle irtibatı benden daha ileriydi zaten ister istemez.
2: Annemi kaybettikten sonra babamla tabii bir kopma yaşadım. Zaten ben genelde evin dışında yaşayan biri olduğum için, annem de vefat ettiği için babamla da öyle çok sıkı bir bağım yok. Tabii ki onu seviyorum, ona saygı duyuyorum. Bu süreçte babam da tabii ki yanımda durduğu zamanlar oldu. Yanımda durmadığı zamanlar da oldu. Bana çok kızdığı zamanlar da oldu. Beni çok sevdiği zamanlar da oldu.
1: Ya ilişkimiz aslında iyi başlamak için mücadele eden, iyi devam etmek için de mücadele eden baba oğul ilişkisindeydik ama baba belli bir zaman içerisinde yetersiz görüldüğü zaman ki o zamanı biz tam değerlendiremedik. Yani doğru hareket yapamadık ama ben hiçbir zaman için yani oğluma güvensizliğim olmadı için gerçeği. Her zaman için ona karşı kullansa da kullanmasa da o güvenimi her zaman dinamik tutmaya çalıştım ve tuttum da elhamdülillah.
3: Bağımlılık insanların hayatına bir anda girmez. Sessizce yerleşir. Ve çoğu zaman insan neyi kaybettiğini ancak geriye dönüp baktığında fark eder.
2: Ben maddeyle ilk karşılaştığım zaman ben onu kötü olarak karşılamadım. Oradaki arkadaş ortamına kendini kabul ettirebilme, kendini kabul ettirme ihtiyacıyla alakalı bir şey. Ve serserilikle güç arasında bir bağlantı kurmuştum. Hani sanki kötü şeyler yapanlar daha güçlüymüş gibi bir algı oluşmuştu bende. Ve bu da benim maddeyle ilk karşılaştığım an onu direkt kabul etmeme yol açtı.
1: Bu kadar fazla arkadaş çevresi olan birinin böyle bir duruma daha çabuk alışacağını ister istemez ben bekliyordum.
4: Nereye çekersen oraya gelecek bir karakter vardı. İyi bir arkadaş ortamına girerse gayet güzeldi. O dönemleri çünkü çok inişli çıkışlı üniversitede. Bir gidiyorduk, namaza başlamış, her şey güzel, camiye gidiyor. Bir dönemde tamamen tam tersine.
5: Bu madde kullanımı onu illaki değiştiriyor çünkü ulaşmaya çalıştığımızda telefonları açmıyordu. Hani geri dönmüyordu. Merak ediyorduk. Hani ailesi de merak ediyordu. Bana soruyordu genelde ben yakın olduğum için. Hani ben de bilmiyordum nerede olduğunu ama demek ki hani şu an daha net anlayabiliyoruz oturup o günleri.
2: Bu işin zaten sihirli cümlesi budur. Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Daha sonra bir kere denemem çok şeye mal oldu. Çok kayıplarım oldu bununla alakalı. Hatta daha sonraki süreçte de bırakmak istedim. Bırakma girişimlerim de oldu. Çünkü

0: birlikte bana hem maddi olarak, hem manevi olarak, hem ailevi olarak, fiziksel olarak, hem zihinsel olarak bana birçok zararlar vermeye başladı.
1: Yapma, etme, illaki söylüyoruz. Yardımcı olmaya çalıştık. Bir kere o boşluğa girdiği için hemen tam yapmıyor o zaman. Ya deyip de dönemiyor, yapamıyor. Zaten haftada bir...

0: Çünkü bir şeyi görmeniz için çok uzakta olması gerektiği gibi aslında çok yakınınızda olan şeyleri de göremezsiniz. Mesela avucunuzu gözlerinizin önüne kadar yaklaştırdığınız zaman siz elinizi göremezsiniz. Aynı o şekilde ben de kendi içimde bulunduğum durumu göremez oldum bu etkiden dolayı.
1: Aslında bir keresinde hani böyle aklını kaybedecek bir döneme geldi. Hani inancını sorguluyordu, hayatı sorguluyordu, ben niye yaşıyorum diyordu. Gerçekten düşündüm yani, korktum. Hani gerçekten bu çocuk aklını kaybediyor artık dedim.
2: Bir baba en çok evladına güvenir. Belki zaman içerisinde görmek istemedim ya da bilerek görmedim. Yani evladın bittiğini görmen senin için yetiyor yani. Yani onun bitişi, onun ortadan kayboluşu, senin işte o bütün ümitlerin tükenişi, her şeyi şeyi bitiriyor yani. Senin artık başka bir şey olmasına gerek kalmıyor çünkü.
0: Öyle bir duruma gelmiştim ki artık hayattan herhangi bir zevk alamaz oldum ve ölmek istiyordum. Fakat kendim de bunu yapacak cesaretim de yoktu. Bir şekilde ölsem mutlu olurum diye düşünüyordum. Ya da bir cezaevine girsem mutlu olurum diye düşünüyordum. Fakat daha iyi bir seçenek karşıma çıktı. Yedam'la tanışma fırsatı buldum. Ve ölmeden yaşamaya devam ettim. Hatta hayatımı da üst düzeyde şekillendirdim, geliştirdim.

0: Murat Şentürk. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Sosyoloji bölümünde. Aynı zamanda Türkiye İşler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi ve Bilim Kurulu Başkanıyım. Özellikle bağımlılıkla ilgili veya diğer konularda çalışmalarım var. İnsanların bağımlı olmaya götüren süreçler aslında çok boyutludur. Özellikle farklı bilişsel ya da ruhsal hastalıklar geçirdikleri dönemlerde bağımlılığa yönelebilmekteler. Aynı zamanda bir başka etken içinde bulunmuş oldukları sosyal çevre ve koşullardır. Yaşadıkları mahalle, etkileşim kurdukları sosyal çevreler, arkadaş grupları yine onları aynı zamanda bağımlılığa götüren önemli konulardan bir tanesidir. Bağımlılığın gelişmesinde ve derinleşmesinde ailenin ve ebeveynlerin tabii ki çok önemli bir rolü var. Sadece tek neden bu değil, yani ailedeki iletişimsizlik, paylaşımsızlık, etkileşimsizlik değil, psikososyal nedenleri söz konusu. Çok karmaşık bir yapıda. Fakat özellikle bağımlılığın önlenmesinde ve tedavisinde aile içi iletişimin, ebeveynlerin çocukla kurduğu yakın iletişimin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ailelerin özellikle bu iki tutumdan birine, yani ya inkar ya da suçlama tutumları aslında bu tutumlardan arınıp, gerçekliği kabul edip, bu gerçekliğin üzerine çocuklarımızla ve gençlerimizle kuracağımız daha iyi iletişim ortamlarıyla bunu değiştirebilme gücüne sahibiz.
1: Bağımlılık, insanın sadece bedenini değil, hayallerini, ilişkilerini ve umudunu da elinden alabilir. Ve bazen insan kaybettiği şeyin yalnızca zamanı değil, kendisi olduğunu çok geç fark eder. Ama her karanlığın bir sabahı vardır. Ve bazen bir hayatı değiştirmek için gereken tek şey o ilk adımı atmaya cesaret etmektir. Mete için de o adım hayatının en önemli kapısını çaldığı gün atıldı. O kapının adı YEDAM'dı.

Ben uzman psikolog İpek Sarı. Yaklaşık 4 senedir Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde uzman psikolog olarak çalışıyorum. Mete ile de 3 senedir görüşme gerçekleştiriyoruz. Mete ile ilk karşılaştığımızda omuzları çökkün, umutsuz, mutsuz, hiçbir şeyden keyif almayan bir hali olduğu

0: görüntüsünden dahi belliydi.
1: Yedam'la tanışmama amcam vesile oldu. İlk orada İpek Hanım işte beni tanımaya çalışıyordu. İşte bana bazı sorular soruyordu. Ben de tabii orada bulunmamın saçma bir şey olduğunu düşündüğüm için, kendi aklıma yatmadığı için çok yüzeysel cevaplar veriyordum. Fakat konu derinleştikçe, İpek Hanım beni tanımaya çalıştıkça ben onu anlatmaya başladım. Ve o beni yargılamadan dinledi. Dinledikçe ben daha fazla anlattım.
0: Sorularımızın arasında daha önce hiç hayatınızı sonlandırmaya yönelik bir düşünceniz oldu mu gibi bir sorumuz var. Biraz durdu ve düşündü ve sonra şunu söyledi. Aslında tam olarak hayatımı sonlandırmayı düşünmedim. Böyle bir girişimim hiç olmadı. Ama kendimi boş bir patates çuvalı gibi hissediyorum. Bunun ne demek olduğunu ona sorduğumda şunu söyledi. Yani benim kendime zarar verecek bir enerjim yok. Ben bunu şu anda kendime yapamam. Ama birisi beni alsa, saatlerce dövse, sonra boş karanlık bir odaya atsa ve kimse daha sonra yardımıma gelmese bu benim hoşuma giderdi dedi. Bu konuşmayla birlikte zaten benim zihnimde karşımda kendisini çaresiz, umutsuz, mutsuz hisseden, özetleyecek olursak depresif durumda olan biri olduğunu düşündürdü.
1: Madde kullanırken hiç aileni ikinci plana attın mı? Madde kullanırken arkadaşlarını ektiğin oldu mu? Madde kullanırken parasız kaldın mı? Yasal sorunlar yaşadın mı? Can tehlikesi yaşadın mı? Ve ben bu soruların sonucunda dedim ki madde kötü bir şey olabilir. Hala kabul etmiyorum tabii onu.
0: Görüşmeyi sonlandırmadan önce danışanlarımıza aslında şunu söylüyoruz. Bu çok uzun ve meşakkatli bir yol. Fakat içinde bulunduğumuz bir durum irade meselesinden ziyade aslında bir beyin hastalığı. O yüzden bizim sizinle birlikte gideceğimiz yolda farz edin ki siz direksiyonu tutan kişisiniz. Biz de yan koltuktaki kişiyiz. Yani yan koltuğunuzda oturan kişi olarak benim elimde bir harita var ve size çeşitli güzergahlar sunacağım. Belirli alternatiflerden bahsediyorum burada. Ama hiçbir şekilde sizi şunu yapın, bunu yapın gibi bir yönlendirmem olmayacak. Ama ulaşmak istediğiniz zaman 115'i aradığınızda ya da merkezinizde telefonla aradığınızda bana ulaşabileceksiniz. Eğer siz de devam etmek isterseniz ben size bu konuda çok destek olmayı isterim demiştim. Ve ardından kapıdan onu uğurlarken bana şunu söyledi. Açıkçası beni biraz da şaşırttı. Nazik tavrınız ve güler yüzünüz için teşekkür ederim ama ben bir daha gelmeyi düşünmüyorum dedi. Şimdi kendine yönelik olumsuz düşüncelerinden bahsettiğinde ve sorulara detaylı cevaplar vermeye başladığında ben aslında bir ittifak kurduğumuzu düşünmüştüm. Ama kapıdan çıkarken bana ben bir daha gelmeyi düşünmüyorum ama teşekkür ederim benim için de şaşırtıcı bir sonuç oldu.
1: O da gerçekten böyle şaşırdı. İşte biz yine bekleriz sizi burada dedi. Böyle yine aşırı bir tepki vermeden hoşgörüyle karşıladı benim gelmeyeceğimi bile. Daha sonra kendim çıktığım zaman, kendi kendimi sorguladığım zaman, kendimle böyle baş başa kaldığım zaman dedim ki ya o kadar kötü şey denedim. İşte bütün arkadaşlarım bir şey uzattı. Ben onun kötü olduğunu bilmeme rağmen bunların hepsini denedim. Ve şu an önümde iyi bir fırsat var, güzel bir yol var. Hani sonuçlarını güzel olabilme ihtimali var. Peki ben bunu neden denemeyeyim ki diyerek bu işe devam ettim.
0: Ben ona şunu söyledim sonlandırmadan önce. Yarın ya da öbür gün olması önemli değil. Ne zaman isterseniz biz sizin için buradayız. Ne zaman isterseniz tekrar buraya gelebilirsiniz. Ve ben sizinle görüşmek istiyor olacağım dedim. Ardından aradan bir hafta geçti ve halkla ilişkiler uzmanım bana şu bilgiyi verdi. Mete randevu oluşturdu dedi. Açıkçası orada hem çok mutlu oldum hem şunu söyledim içimden. Evet, gerçekten kendisi için bir değişime hazır olan birisi var karşımda.
1: Maddeden uzaklaştığım süre zarfınca maddeden ne kadar uzak kaldıysam o kadar iyileştiğimi hissetmeye başladım. Ve ilk bir ayı geçirdiğim zaman daha farklı bir ben oluşmaya başladı. İlk 6 ayı geçirdiğim zaman daha farklı bir ben oluşmaya başladı.
2: Çeşitli uzman destekleriyle beraber farklı tedavi yöntemlerine geçiş yapabilirler. Ama burada genellikle ailelerin yaklaşımı şuna evrilebiliyor. Bu uzmanlardan hemen her şeyi çözmeleri isteniyor. Diyelim ki bir danışmanlık alıyorsunuz birkaç hafta, birkaç ay. Bu çocuğu bağımlılıktan kısmen uzaklaştırabilir. Ama bağımlılığın tedavisi ve o süreçten uzaklaşmak çok uzun zamanlar alabiliyor. Bunun için sizin tekrar çocuğunuzun ya da gencin etrafındaki her bir parçaya dokunmanız, okuldaki ilişkilerini nasıl düzenleyebiliriz? Öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla, akademik başarısıyla ilişkisine nasıl bakabiliriz? Yine mahalledeki, sitedeki ilişkilerinde nasıl bir düzen oluşturabiliriz? Yine internetteki çevrim içinde geçiştirdiği vakti nasıl daha nitelikli hale getirebiliriz? Biraz aslında bu pratik noktalara ailelerin odaklanmasını istiyoruz.
3: Mete'nin hikayesinde değişim bir anda olmadı. Çünkü bağımlılıktan kurtulmak sadece bir maddeyi bırakmak değil, kendinizle yeniden tanışmayı öğrenmektir. Mete önce yardım istemeyi öğrendi, sonra kendine inanmayı, sonra yeniden hayal kurmayı.

0: ilk spora başladığım zaman 9-10 yaşlarındaydım ve o yaşlardaki diğer çocukları da örgütleyip kendimiz yanımızda herhangi bir velimiz olmadan gittik spora başladık. Daha sonra sporla tanışmam askeri okulda devam etti. Daha sonra bir arkadaşım beni boks antrenmanına davet etti. Kickboks antrenmanına davet etti. Dedi ki böyle böyle ben işte kickboksa başlamayı düşünüyorum. Beraber başlayalım. İşte ben bıraksam bile sen devam edersin. İşte beraber gideriz gibi bir konuşma oldu aramızda. Ve kickboksa başlama kararı aldık. Ben o gün kickboksa başladığım zaman antrenmandan çıktım ve dedim ki tamam benim sporum bu dedim direkt.
1: İyileşme bazen bir ilacın etkisiyle değil, insanın yeniden kendine inanmasıyla başlar. Mete için o inancın adı kickbokstu.
2: Mete yaklaşık 3 sene önce geldi. Baktım bunda farklı bir konular var. Kendi kendine bir şeyleri dert etmiş, sıkıntı etmiş. Ondan sonra dedim tamam başlayalım.

0: Hasan Hoca da benim hayatımdaki en önemli kırılma noktalarından birisidir. Bana bu sporu öğretti. Aynı zamanda bu sporu öğretirken hayatın da temel taşlarını öğretti. İnsanlığı öğretti. Saygılı olmayı öğretti. Sporda başarılı olmamın en büyük etmenlerinden bir tanesi de Hasan Hocam'ın oradaki vizyonlu davranışlarıdır.
1: Vur sahne. Daha sert. Daha sert. Daha sert. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Spora ilk başladığı gün kimseyle konuşmuyor. Böyle bir çekingen duruyor. Böyle bir sadece sporunu yapıyor, gidiyor. Farklı bir yaşantısının olduğunu öğrendikten sonra biraz daha üstüne düşmeye başladım. Sonuçta ya kendi tarafımıza çekecektik ya da tamamen kaybedecektik. Olumlu yaklaştı. Ondan sonra ekiple birlikte maçlara sokmaya başladım. Baktım çok başarılı, çok çalışkan, çok terbiyeli beyefendi. Biz daha da üstüne düştük. En sonunda milli takıma kadar girdi.
2: Bir zamanlar sabah neden uyandığını bilmeyen genç, bugün dünya şampiyonluğu kürsüsüne çıkıyorsa bunun nedeni yalnızca maddeyi bırakmış olması değil.

hayatını yeniden kurmaya karar vermiş olmasıdır. Çünkü iyileşmek bir günde verilen tek bir kararla değil, her sabah yeniden verilen onlarca kararın toplamıyla gerçekleşir. Ve bazen bir insanın hayatı yardım istemeye cesaret ettiği o ilk gün değişmeye başlar.

0: dünya şampiyonu olduk. Birçok başarı elde ettik. Tabii bunlar direkt başararak olmuyor. Birçok kez kaybettim ama sürekli devam ettim. Maddeyi de bırakmayı da birçok kez denedim. Birçok kez düştüm. Birçok kez tekrar kalktım. Ama önemli olan bununla mücadele etmeye devam etmek. Sporda da aynı şey geçerli. O istikrarı sağlamamız gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Düştüğümüz zaman bir daha kalkacağız, bir daha devam edeceğiz. Ve ben böyle yaparak sporla başarılı oldum.
1: Kondisyon oldukça yüksek. Özellikle maddeden kurtulduktan sonra daha da artıyor. Gücü, kuvveti, ya doğuştan Allah vergisi bir gücü, kuvveti var. Ben sadece ona diyorum ki, dövüş diyorum. Rakiplerin çoğu zaten maçı bırakıyor. Olağanüstü bir gücü, kuvveti var. Bunu da iyi yönde kullanmaya başladık. Ülkemize bir altın madalya Mete sayesinde geldi. Daha sert, daha sert, daha sert, daha... Sol tekme, sağ.
2: Tedaviyle beraber kendini iyice spora adayınca biz dedik ki yani daha 30 yaşına gelmedi ve böyle bir hayat, böyle bir başarı bizi çok gururlandırdı arkadaşlar olarak. En azından ben çok mutlu oldum. Her şeyi yaşadı ve en sonunda kişilik, karakter olarak dibe gitmesini ben beklerken 10 yıllık arkadaş olarak beni bile şaşırdı.
3: İşten çıkıyor, spora gidiyor, müsabakalara katılıyor, Dünya Kupası kazandı, Türkiye'de ikinciliği var. 2-3 defa madalyalar aldı. Hani bizi de gururlandırıyor.

0: maddeyi bıraktığınız gibi hayatınızı da şekillendirmeniz lazım. Çünkü madde şöyle bir şey, eğer sizin hayatınızda bir boşluk varsa, sizin hayatınız herhangi bir bağımlılıkla dolabilir. Siz hayatınızı öyle bir doldurmanız gerekiyor ki, buraya herhangi bir boşluk girmesin. Ve şu an ben kendim hayatıma baktığım zaman, bir işte çalışıyorum, işimi belli bir yere getirdim, sporcuyum, kendi fiziksel kapasitemi ve teknik kapasitemi belli bir yere kadar getirdim. Diğer yandan baktığım zaman YEDAM'da artık çalışmalara dahil oluyorum ve böyle bir sizle karşılaşma fırsatı sunuldu. Diğer bağımlılara da örnek olma fırsatı sunuldu bana. Bunlar da benim bağımlılıkla mücadelemdeki en büyük destekçilerim, en büyük gücüm diyebilirim.
1: Mete'nin o destek kuvvetini kendinde görmesi, kendine karşı dürüst ve objektif olması, o başlangıçta bahsettiğim depresif konumdaki kişiden biraz daha artık normaline geri dönmesi ve tabii ki bunun yanı sıra hayatına eklediği yeni alışkanlıklar, yani spora başlaması, merkezdeki atölye çalışmalarına katılması, olumsuz bir durumla karşılaştığında, bu öfke olabilir, hayal kırıklığı olabilir, üzgünlük olabilir. Bunlarla artık madde kullanarak başa çıkmak yerine gelip uzmanıyla konuşarak başa çıkmaya çalışması benim ondaki gördüğüm aslında değişimin en büyük adımlarından biriydi.

Mete'nin hikayesi sadece bir madde bağımlılığı hikayesi değil. Karanlığın içinden yeniden doğan bir insanın hikayesiydi. Bir zamanlar her şeyini kaybettiğini düşünen bir gencin hayatını yeniden kazanma hikayesiydi. Bugün onun boynunda bir madalya var ve hayatta kazanılabilecek en büyük ödül bir madalya değil. İnsanın hayatını geri kazanmasıdır. Çünkü bağımlılık bir irade zayıflığı değil, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Ve hiçbir insan bu mücadeleyi tek başına vermez.

0: vermek zorunda değildir.
1: Bugünkü kendime baktığım zaman kendimdeki en büyük değişim her türlü bağımlılıktan kurtulabilmek oldu. Yani bağımsız bir yaşam oldu.
2: Mete bu zamana kadar çıktığı bütün boks maçlarında birçok yumruk yedi. Ama en büyük yumruğunu da bağımlılıkla mücadele konusunda attı diyebilirim.
1: Şu an beni izleyen bütün bağımlılara buradan sesleniyorum. Ben de sizin gibi bağımlıydım. Ben de sizin gibi düşmüştüm. Çok kötü durumlardaydım. Evim yoktu, kalacak yerim yoktu, param yoktu, hiçbir şeyim yoktu. Fakat tekrardan toparladım.
2: Bence Mete'nin hikayesi şampiyon olması, bize çeşitli başarılar kazandırmasından ziyade aslında bağımlılıkla mücadelesinde hiç pes etmemiş olması. Son raddesinde dahi çok inanmasa da ya da güvenmese bile o adımı atarak merkeze gelerek görüşmeyi gerçekleştirmiş olması. En önemli şey aslında düşmek değil, düştükten sonra kişinin ne yapacağı bağımlılıkla mücadele konusunda.

Şu an hayata daha iyi bakıyorum çünkü toplumun bir parçası haline geldim artık. Belli başlı hedeflerim var ve bu yolda ilerliyorum. Artık hayatın gerçekleriyle de yüzleşiyorum. Sorunları halının altına süpürmek, madde kullanmak yerine o sorunlarla yüzleşip o sorunları aşıyorum. Ve o sorunları aşmanın verdiği zevk kadar hiçbir zevkin olmadığını düşünüyorum şu anda. Her zaman bir geri dönüş var. Sürekli düşeceğiz ve kalkacağız. Bu hayat sonuçta. Ben de sürekli düştüğüm gibi kalktım ve devam ettim. Sonucunda da birçok başarıya imza attım. En önemlisi de kendim olmayı başardım.

0: toplamışsın aileyi?
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar.
1: Aha.
2: Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
7: tam bir boş.
6: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
7: Tabii
8: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
10: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
9: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
10: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede

0: çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
1: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
2: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
1: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
2: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
1: Dönüşüm.
2: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
1: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
2: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklar elindeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
1: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clear Men Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clear Men Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Belki şu anda bizi izleyen bir anne, bir baba, bir eş ya da bağımlılıkla mücadele eden bir insan var. Söylemek istediğimiz tek şey, yalnız değilsiniz. Bu akşam yalnızca bir başarı hikayesini izlemedik. Sevginin ve umudun en karanlık geceleri bile aydınlatabileceğine tanıklık ettik. Çünkü her düşüş bir son değildir. Bazen en güçlü başlangıçlar en derin yaralardan doğar. Ben Hande Ertekin. Bir sonraki bölümde hayata yeniden tutunan bir başka insanın hikayesinde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Soran olursa Kemal'i görmediniz.
1: Peki abi.
0: Kemal abi, iki sivil seni aradı.
2: Niye arasınlar beni?
0: Bilmiyorum, her an buraya gelebilirler. Kalabalıkta bir tatsızlık çıkmasın.

Arabayı sahne kapısına bıraktım.

0: Bir harika ödül, bir harika.
1: Affedersiniz. Tebrikler. Hanımefendi, bu çiçek az süresi geçinen hanımın canına okuduğun için. Bu da güzel sesin ve benden ayırmadığın güzel gözlerin için.
0: Ben görmedim sizi. Yanılıyorsunuz. Size öyle gelmiş.
1: Olabilir, niye olmasın? Hep bana bakmanızı istiyordum.
0: Belki gözüm ilişmiştir, hatırlamıyorum. O kadar heyecanlandım ki... Herkes alay mı etti benimle?
1: Aa, salonda ikimizden başka kimse var mıydı?
0: Siz de alay ediyorsunuz.
1: Yakında ismini, evet ismini, ışıklı yazıların en üstünde okuyacaksın böyle.
0: Ah, ya da şarkıcılık hayatımın son gecesi olacak bu.
2: Oho, merhaba Kemal Bey.
1: Merhaba.
2: Bizim Emel Hanım'la tanışıyorsunuz demek.
1: Evet, o şerefe biraz önce eriştim.
2: Bana bak, bana ne yaptığının farkında mısın? Bana bir az solist kaybettirdin. Şimdi ne yapacağım biliyor musun?
0: Galiba biliyorum. Beni kovacaksınız.
2: Seni korodan kovuyorum, baş solist olarak da yeniden angaje ediyorum.
1: Dediğim çıkmadı mı? Peki, şartları öğrenebilir miyim acaba?
2: Sen koroda ne alıyordun?
0: Yövmeyem 100 liraydı.
2: Gecede 500 veriyorum.
1: Aa, çok az. Ben biraz önce bir gazino adına 1000 lira teklif ettim.
2: O halde 1500.
1: Benden tam 2000.
2: Al hayrını gör kardeşim. Ben de gidip solistimin gönlünü alayım bari.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Değer mi canım? Teşekkür edecek bir şey yok ki tatlı. Peki şimdi sen nereye gidiyorsun?
0: Eve.
1: İyi. Ben seni bırakırım. Biraz da yolda iş için konuşuruz, tamam mı?
0: 5 dakikada değişirim.
1: Kızlar müsaadenizle eyvallah.
3: Güle güle.
0: Şimdi geliyorum. Ne hoş adam değil mi? Başına devlet kuşu kondu. Durun da kuş uçmadan giyineyim.
4: Ben de seni arıyordum abi.
1: Ne oldu, neymiş mesele?
4: Biri tırlarda kaçak var diye ihbar etmiş.
1: Abbas'ın işidir, bela arıyor bu herif.
4: Delil yok, ispat yok. Bir şey tutturamazlar. Yarın avukatla savcılığa gider.
0: Tamam. Kaç dakika oldu?
1: 4 dakika 43 saniye. Kadınlar arası dünya rekoru bu. Biz gidiyoruz Mahmut. Hadi eyvallah.

0: Ben şimdi hangi gazinoda çalışacağım?
1: Ne gazinosu?
0: Gecede 2000 lira demiştin ya.
1: Evet, 2000. Ne yazık ki böyle bir gazino yok. Kumar oynadım, kaybettim.
0: Kumar mı? Ne kumarı?
1: Poker bilir misin? Blöf yaptım, Osman yutmadı. Ne yapayım? Bu gece şansım yokmuş.
0: Kaybeden sen değilsin ki. Benim.
1: Üzülme tatlı. Bu daha ilk el. Oyun bitmedi ki. Göreceksin, ikinci elde bütün zararımı çıkarıp kâra geçeceğim.
0: Ne senin tatlının, ne de kumarbazım, anladın mı?
1: Hey, hey, nereye? Ya bir dakika! Şşt, bana bak! Dur, duyur! Canım, işi ben bozdum. Gene de ben düzelteceğim,
0: sen
1: dur!
0: Sen kendi işine bak!
1: Tövbe tövbe! Ama beni tanımıyorsun daha!
0: Yeteri kadar tanıdım!
1: Dur!
0: Tanıdığıma da bin pişman oldum.
1: Peki, nereye gidiyorsun böyle, söyle.
0: Eve.
1: Bu yakınlarda mı oturuyorsun?
0: Hayır, Yeşilköy'de.
1: Bu saatte Yeşilköy'e mi gideceksin?
0: Demek otomobiline de bindirmeyeceksin beni. Anlamıştım zaten. Hem kumarbaz hem de cimrisin sen.
1: Ya ben mi indirdim seni arabadan, buyur gidelim.
0: Dua et, param yok. Yoksa binmezdim arabana.
1: Peki, dua ederim. Hadi bin.

0: Hala kırgın mısın bana?
1: İçimden neler geçtiğini bir bilsen.
0: Evet, bilmek isterim.
1: Söyleyemem, terbiyem müsaade etmez.
0: Bir dakika, dur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz birbirimiz için yaratılmışız, bunu biliyor musun?
1: Allah yazdıysa bozsun.
0: İyi geceler tatlı.
1: Bir daha başkalarının hayatı üzerine kumar oynama. Ekşi!
2: Kimdi o?
1: Bu gülleri veren adam. Tanısam içim yanmayacak. Onun yüzünden işimden oldum. Ama gene de kızamıyorum ona. Galim bir adam işte.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Yarın gidip Osman Bey'e yalvaracağız. Başka çare yok.
3: Senin ne işin var burada?
1: Patronla konuşmaya geldim.
3: Olmaz.
1: Sen istersen olur.
3: Her işi berbat ettin. Patron yarım saattir Asolis hanımefendiyi kandırmaya uğraşıyor.
1: Aptallığına doymasın.
3: Kandıramazsa gazino kapanacak.
1: Ayıp ettin, ben varım ya. Kızarsa ben görmeden girmiş dersin, ne olur. Hadi.
4: O kızın işine çoktan son verdim şekerim. Bu kapıdan içeri katiyen adımını atamaz. Bak hayatım. Sen nasıl girdin buraya? Sana söylemedim hayatım. Bu gazinoya giremezsin. Hayır, sana değil şekerim. Sen benim gazinomun temel deliğisin. Buraya girmesini istemediğim biri var da burada.
1: Ben mi?
4: O kız mı? Hele gelmeye kalksın, bacaklarını kırarım. Tamam, tamam. Tamam yavrum. Öperim. Tamam yavrum. Hayatım, sen benim kraliçemsin hanım. Hadi öptüm, güle güle. Eyvallah. Sen nasıl girdin buraya?
1: Dün akşam için... Ben... Hani o adam var ya...
0: Benim. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi.
4: Hangi genç sol...
0: Emel Hanım'ı dinlemek için geleceğim bu gece. Eğer mümkünse... 20 kişilik bir masa ayırmanızı rica edeceğim sizden.
4: Evet. Bekir Büyük Seyhan. Tamam.
1: Ben gideyim.
4: Dur bakalım, dur. Ne istiyorsun gene?
1: Çok yardımınızı gördüm sizin. Düşündüm ki... Başka yerden 2000 almaktansa...
4: 250 verdim, oldu mu? Buyurun.
5: Emel hanımefendi, bu gece programa çıkacaklar mı acaba?
4: Herhalde. Neden sordunuz?
5: Dün gece hayran kaldık, bu gece de gelmek istiyoruz. En önde 10 kişilik bir masa rica edeceğim.
4: İsminiz? Yahu dikilip durmasana karşımda! Çık demedim mi? Otur, otur şuraya, otur. Merak etmeyin efendim. Merak etmeyin, rica ederim. Rica ederim. Güle güle. Gecede 500 demiştik değil mi?
1: Dün gece.
4: Aman bu telefon da be! Alo!
1: Ben mi? Sıdıka Nazlı! Ne istiyorum?
0: Yahu masa, masa!
1: Masa, masa istiyorum!
5: Bu gece için programda Emel Hanım varsa...
1: Büyük olsun! Emel, 6-7 ayaklı!
5: Emel programda varsa...
1: Emel programda varsa!
4: 15 kişilik! Var tabii efendim, var! Sıdıka Nazlı hanımefendi! Tamam! Peki, şimdi... Nereye gidiyorsun canım? Otur da karşılıklı bir çay içelim şurada. Otur, otur. Ne konuşmuştuk dün gece?
1: Siz en son 1500 demiştiniz ama...
4: 1500 dedikse aması ne peki? Hayırdır inşallah. Alo, buyurun.
6: Emel'di, bir şarkıcı varmış sende. Şarkıcı ne yapılır? Dinlenir, değil mi beyim?
4: Peki, 2000 tamam mı?
1: 2000 mi?
4: Bayram güzel tecelli. Önler de tabii efendim. 11'de çıkıyor. Rica ederim, güle güle.
1: İşler birden açıldı galiba.
4: 2500'e ne dersin?
1: Alay etmeyin benimle.
4: Peki, 3000! Yalnız bak, bir kuruş fazla vermem, hemen imzalayacağız mukaveleyi.
1: Kemal Yalçın. Kemal Yalçın. Kemal Yalçın. Kemal Yalçın. Kemal Yalçın. Yalçın, Yalçın. Aptal Yalçın, manyak Yalçın, deli Yalçın, Emel Yalçın... Allah yazdıysa bozsun.
4: Sıran geldi. Yüklendiğin sorumluluğun farkındasın, değil mi?
1: Biliyorum.

0: kimlidir diye dert etme kendine. Görmesem bile, görmesem bile yine görmek seninle. Nerededir diye, kimlidir diye dert etme kendine.
1: Vakit geliyor abi.
2: İyi, anladım. Sen git, ben konuştum. Malı Beşir'in deposuna boşaltacaksınız.
1: İyi eğlenceler.
2: Sağ ol. Dün akşam lanse ettiğiniz genç solist için tebrik ederim sizi. Eğer mümkünse 20 kişilik bir masa rica ediyorum sizden.
1: Ha? Demek sen oynadın bu oyunu bana. Ama iyi ki de oynadın.
2: Hadi atla bakalım tatlı. Hadi atla.
3: Yaman adammışsın ekşi.
2: Ne oldu?
3: Osman Bey yaptığın numarayı anlattı. Odaya girerken gecede 100 liraya razıydım, biliyor musun? Demek o telefonları hep sen ediyordun.
2: 3000'e ezecek miyiz bu gece?
4: Söyle.
3: Hı hı. Osman Bey'i de alalım, ayıp olur.
4: İyi peki.
3: Hadi gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
3: Sizden dolandırdığımız paraları ezmeye.
1: Asıl ben sizi dolandırdım ben. Gecede 10.000 lira alan bas soliste yol verip 3.000 liradan bir yıllık mukavele imzaladım seninle.
3: Aa, vallahi doğru.
1: Hadi afiyet olsun, başarılarına.

0: Buyurun kraliçe hazretleri.
1: Dikkat, az solist iniyor. İkinize de çok teşekkür ederim. Hayatımın en güzel gecesiydi bu gece.
0: Güle güle, güle güle.
1: Mahalleden kovduracaksınız beni.

0: kız sana göre değil arkadaş.
1: Sana göre mi Osman Bey?
0: Kendim için söylemedim arkadaş. Emel'i düşündüğüm için söyledim. Senin yaşantına ayak uyduramaz o. Bırak kendi yolunda ilerlesin daha iyi. Onu mutsuz etme olur mu?
1: Mutsuz etmeyeceğim. Söz sana.

0: İyi, çok bir şey, gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz bu saatte?
0: Sana ihtiyacım var. Bana güveniyor musun, söyle.
1: Bilmem. Güveniyorum galiba.

0: Nereye geldin?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır, bilirsin. Burası da benim limanım işte.
0: Çok sık mı tutuluyorsun fırtınaya?
1: Oldukça. Babam gemiciydi benim. Hazer kıyılarında. Hazer nerede bilir misin?
0: İran'ın kuzeyinde Hazer Denizi.
1: İşte oralardan geldim ben.
0: Anlatsana ne olur. Seni tanımak istiyorum.
1: Uzun hikaye.
0: Olsun, anlat.
1: Hazer de böyle dalgalıdır hep. Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi avyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Verdiklerini geri almak istermiş gibi. Kabarır, kudurur, kurban ister. O yıl babamı aldı Hazer. Günlerce bekledik, dönmedi. 6-7 yaşlarındaydım o zaman. Paramız yoktu, kimsemiz yok. Bir annem, bir ben. İsfahan'a göçtük birkaç ay sonra. Annemin orada akrabaları varmış. Bir gün İsfahan'daki fakir evimizde tanımadığım bir adam geldi. Annem, işte yeni baban dedi. Babamın ölümünün üzerinden bir yıl geçmemişti. 2-3 ay sonra evden kaçtım. Tanıdığım bir kamyon şoförüne sığınmıştım. Bütün İran'ı dolaştım böylece. Sonra Türkiye'ye mal götürmeye başladık. Çok yer gördüm, çok insan tanıdım. Eziyetli iştir kamyonculuk, ezile ezile piştim. Sade ellerim değil, yüreğim de nasırlaştı zamanla. Muavindim, şoför oldum. Ustam kaçak mal taşırdı Türkiye'ye, oradan İran'a. O ölünce kaçakçılığa ben devam ettim. Yollar insanı hem güçlü hem acımasız yapar. Hapse girip çıktım. Çok para kazanıyordum, bir kamyon da ben aldım. Sonra İstanbul'a yerleştim. Kirli işleri bıraktım yavaş yavaş. Seni tanıdım daha sonra. İki şeyi unutamadım. İki şeyi affedemedim. Anamı ve Hazer'in dalgalarını. Denizden kaçamadım, çünkü babamı saklıyordu koynunda. Kadınlardan kaçtım, hepsi anamı hatırlatıyordu. Şimdi Hazer'i seviyorum. Hazer'i senin gözlerinde seviyorum. Gözlerin her şeyi unutturdu bana. Sen beni terk etmeyeceksin, değil mi? Geçmişim. Böyle yetiştik, ne yapalım? Rakiplerim var. Her yanım düşman dolu. Bunsuz yaşayamam. Ne olur, bakıp durma öyle. Niye ağlıyorsun? Hiç mi silah taşıyan adam görmedin hayatında?
0: Gördüm. Ağır Hasan adını duydun mu hiç?
1: Evet, anlattılar. Bir devrin en ünlü kabadayısıymış.
0: Ben onun kızıyım. Öldüğünde 37 kurşun çıkardılar cesedinden. İyi adamdı belki, beni çok severdi. Ama korkusuz günümüz geçmedi hiç. Hep kötü haberini beklerdik. Yakalandı mı, vuruldu mu? Şimdi o günlere dönmemi istiyorsun benden.

0: Burada ayrılsak. Sen nereye gidecektin?
1: Sizin eve gidiyoruz tatlı.
0: Olmaz. Annem var.
1: İyi ya, annenden istemeye geliyorum seni.
0: Beni?
2: Emel! Neredesin kızım?
0: Bağışla anneciğim. İşte bu. Hani bahsetmiştim ya, Kemal.
1: Efendim, iyi günler. Biraz vakitsiz ama öpeyim Valide Hanım. Hayırlı bir iş için ziyaretinize geldim. Onun için içeri davet etmiyor musunuz beni?

0: Yavrum güle güle.
1: Emma, neredesin kızım? Geldim anneciğim. Her şey o kadar çabuk oldu ki.
2: Güzel olan o değil mi? Bugün saat 1'de restoranda bekleyeceğim seni. Unutma.

0: çabuk. Benim otomobile geç.
1: Ne oldu?
0: Tuzağa düştük abi. Beşir'in deposuna tam malları boşaltırken polis bastı, ben kaçtım.
1: Bastın, sakınacak bir şeyimiz yok ki.
0: İpliklerin arasında bulmuşlar. Hı-hı.
1: Kim koymuş? Kimdi tırın şoförü?
0: Alman Cevdet. Hani şu sarı olan var.

0: Abetinden takışmıştık ya, Cevdet'i satın aldılar herhalde. Yoksa niye mal Kemal Yalçın'ındır desin? Ha, Roma uçağı bir saat sonra kalkıyor.
1: Emel'e uğramam lazım.
0: Çıldırdın mı abi? Şimdi yakalanırsan en az 10 yıl yersin.
2: Lütfen dikkat! 417 sefer sayılı uçakla Beyrut, Karaşin, Müdeli, Bangkok ve Sidney...
0: Ben gelmeyeyim seninle.
2: Acele uçağa binmelerini rica ederiz. Teşekkürler. May I have your attention,
1: al. Bütün anahtarlar burada.
0: Merak etme abi. Roma'dan bir de vekaletname yollarsın. İşler yoluna girince ben seni çağırırım.
1: Dinle Mahmut. Emel saat 1'de beni bekleyecek restoranda. Durumu kendisine olduğu gibi anlatırsın, tamam mı? Dur, birkaç satır yazayım.
0: Cevdet'e para götür. İyice de bir konuş. Suçu Kemal'e yüklerse birkaç senede kurtulur. Sözümü dinlerse çıktığında iş sahibi ederim onu.
3: Konuşurum abi. Ha.
0: Emel'e çiçek yollayın. Bir oda dolusu çiçek, duydun mu?
3: Duydum abi.
0: Sen de çeneni tutacaksın, hadi. Biraz bekle bakalım Emel Hanım.

0: Kemal'in arkadaşıydınız değil mi?
1: Size Kemal'den haber getirdim. Biraz geç kaldım, özür dilerim. Oturalım.
0: İşi mi çıktı?
1: Kırmızı gül sevdiğinizi biliyordum.
0: Teşekkür ederim.
1: Durumu kendisi daha iyi açıklayacaktır. Soracaklarınız olursa sonra ben cevap veririm.
2: Tatlı, sana ekşi bir haber. Yüzünü buruşturma. Bir iftiraya uğradım. Ya hapse girmek vardı ya da yurt dışına kaçmak. İkincisini seçmek zorunda kaldım. Kısa zamanda döneceğimi umuyorum. Ya da sen gelirsin. Bu mektubu sana havaalanından yazıyorum. Mektubu getiren Mahmut en sadık adamımdır. Ona güvenebilirsin.
0: Ne oldu?
1: Bizim tırlarda buldular.
2: Kaderin kötü bir oyunu bu. Beni terk etmeyeceksin değil mi? İlk defa sevdim inandım. Son sevgilim de sen olacaksın.
1: Gören de sizi ben ağlattım sanacak.
0: Affedersiniz.
1: Yemeği beraber yiyelim, ister misiniz?
0: Halim yok, özür dilerim.
1: Gideceğiniz yere bırakayım sizi.
0: Bu Kemal'in arabası değil mi?
1: Bana bıraktı. Her şeyini bana bıraktı. İşleri ben yöneteceğim artık. Bir derdiniz olursa beni aramanızı rica ederim. Büronun, kulübün telefon numaraları var. Bir haber bırakmanız yeter. Ben de sizi ararım ya.
0: Kemal hiç dönmeyecekmiş gibi konuşuyorsunuz.
1: Döner. En kısa zamanda döner, meraklanmayın. Bize düşen size onun yokluğunu belli etmemek.
3: Gideceğin yere beni de götür.

0: mektubu götüreyim mi Emel Hanım'a? Tahran'dan geliyor. Götüreyim mi?
1: Bundan sonrakini veririz. Hı-hı.
2: Emel, Tahran'a geldim, Hilton'da kalıyorum, seni çok özledim.
3: Tahran'dan biz seni konser teklifi aldım, ne dersin?
4: Bilmem.
3: Ne demek bilmem canım, hem para açısından hem de senin reklamın açısından çok önemli bir turne.
4: Benim iyiliğimi istediğine eminim. Bilmem derken başka şey düşünüyordum. Her sabah uyanır uyanmaz Kemal o gün dönecekmiş gibi bir his doğuyor içime. Alay etme ne olur. Ben Tahran'a giderim, Kemal gelir beni bulamaz diye korkuyorum. Çok saçma değil.
3: Niye saçma olsun? Sevgi, bundan güzel anlatılabilir mi?
4: Teşekkür ederim, bulunmaz bir insan olduğunu biliyor musun? Hoş geldiniz. Buyurun. Bir içki hazırlayayım size.
1: Bir şey duydum, bu Tahran işi ne oluyor?
3: Bir şey oldu yok, bir haftalığına Tahran'a gidiyoruz.
1: Kabul etti mi? Bence gitmemesi gerekir.
3: Niçin?
1: Ne gereği var, ben karşıyım.
3: Ne sıfatla?
1: Kemal de olsa bırakmazdı.
3: Ama Kemal yok.
1: Burada onu temsil ediyorum ben.
4: Boşuna tartışmayın, siz vazgeçseniz de gideceğim ben. Burada bunaldım, beklemekten bunaldım. Bir değişiklik olur. Biraz ferahlarım belki.
3: Hadi bakalım, Tahran başarımızın şerefine.
1: Başarınıza.
4: Aslında hiçbir şeyin önemi kalmadı benim için.
5: Mr. Kemal Yalçın, Mr. Kemal Yalçın. Telephone calling, Mr. Kemal Yalçın, Mr. Kemal Yalçın.
2: Thank you.
6: Are you Kemal Yalçın?
2: I am Kemal Yalçın.
6: They call you from Turkey, this way please.
2: Thank you. Alo?
1: Abi ben Mahmut. Bugün avukat geldi abi. Cevdet suçu kabul etmiş. Türkiye'ye dönebilirsin abi.
2: Bundan güzel müjde olamazdı Mahmut. İlk uçakla dönüyorum. İstanbul'da görüşürüz, sağ ol kardeş.

Çabuk, havaalanına.

0: Ne oldu beyim?
1: Emel Sayın Tarhan'a mı geliyormuş?
0: Evet. Bu gece konseri var, duymadınız mı?
1: Demek Tarhan'da...
0: Evet. Şaşıracak ne var bunda? Ben de mühim bir şey zannetmiştim.
1: Çabuk, otele dönüyoruz.

Şimdi size Farsça bir şarkı söyleyeceğim. Ünlü besteci Feridun Hoşnut'un benim için yazdığı bu şarkıyı çok sevdiğim bir dosta, bir hemşerinize adıyorum. O bana bir gece İran'ı, Hazar kıyılarını, İsfahan'ı anlatmıştı. O sevgili dost için.

0: Madame.
1: Size bahsettiğim dost Kemal. Bunlar da nişan yüzüklerimiz. Kim nişanlayacak bizi?
2: Ben takacağım, ben! Ben geliyorum ben! Bu şerefi bana bahşettiğiniz için teşekkürler, tebrikler! Emel Hanım, lütfettiler, bizim gelinimiz oldular... ...yüzüklerini huzurlarınızda ben takacağım!
1: Teşekkürler!
0: Öpeyim, öpeyim!
1: Sizi de öpeyim! Evet.
0: İki nişanlıya hepiniz adına mutluluklar ve saadetler diliyorum! Tebrikler!
3: İnşallah şarkı söyletmeyeceksin.
4: Umarım bu beraberlik onun sanatına engel olmaz.
3: Karımı yüz binlerce hayranıyla paylaşabilir miyim bilmiyorum.
4: Sahneden ayrılırsa yaşayamaz.

0: Burada olduğunu bilseydim, Bahran'a getirmezdim onu.
1: Onu çok seviyor, çok.
0: Biliyorum, o da seni seviyor.

0: 我想跟爱说再见。
1: Allah'ım ne kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki korkuyorum.
2: Aa, o ne biçim söz? Mutluluktan korkulur mu tatlı? Artık her şey senin istediğin gibi olacak. Dur, hop, hop.
1: Benimle dans eder misiniz?
2: Pek beceremiyorum tatlı, biliyorsun.
1: Olsun.
2: Oldu.

0: bir sanatçıyı yaşatan bu ilgi işte. Yüzüne bak. Ne kadar mutlu, görüyor musun?
1: Hiçbir şey için zorlamayacağım onu. Seçimi o yapacak.
0: Yenik düşmenden korkarım arkadaş.
2: Oh, bir dakika, durun. Kaçalım. İdare et ne olur.
0: Bir dakika çocuklar, bir dakika, bir dakika. Sevgilileri rahat bırakalım.
1: Dünyanın en lezzetli balıkları, en iyi havyarı çıkar Hazer'de. Petrol çıkar. Bazen de öfkelenir Hazer. Kabarır, kudurur, kurban ister. Evet, kurban.
2: Hazer bizi ayıramaz değil mi?
1: Kimsenin gücü yetmez bizi ayırmaya. Hazer'im.

0: Belki şu evde.
1: Ne kadar güzel.
0: Bu sokaklar keder veriyor bana.
1: Unutmayı öğreteceğim sana. Bağışlamayı öğreteceğim.
0: Unutmam ve bağışlamam. Haberin olsun.
1: Birlikte yaşadığımız her anı hatırlamanı isterim. Bir kusur işlersem bağışlama, affetme. Olur mu?
0: Bağışlamam tatlı.

0: tane daha çıkmış. Ne garip! İsfahan'da bir derginin kapağında kendi resmimi görmek. Heyecanlandım biliyor musun?
1: En çok bundan korkuyorum.
0: Neden korkuyorsun?
1: Gittikçe büyüyen, yayılan şöhretinden, etrafını saran merak, ilgi, sevgi çemberinden. Bu çemberi kıramamaktan korkuyorum.
0: Delisin sen!
1: Bu heyecandan, bu sevgiden vazgeçebilir misin? Yalnız benim sevgim yeter mi sana?
0: Doğru. İki kocam var benim. İşim seyircilerim, bir de sen. Hiç düşünmemiştim. Ben olsam kimseyle paylaşmazdım seni.

0: hafta daha uzatmak istiyorlar turneyi.
1: İmkansız. Bugün İstanbul'a dönüyoruz.
0: Böyle bir şey söylemedin bana.
1: Bu akşam karar verdim. İki sevgiliyi idare edecek güç de değilim ben. Sahneyi bırakıyorum. Evimin kadını olacağım artık. Kemal zorlamadı beni, ben karar verdim, inan.
0: Yanlış bir karar bence.
1: Bence doğrusu buydu. Beni nikahına alacaksın değil mi?
2: Tabii tatlı, sözüm olur. Osman sen de geleceksin, düğünümüze bekliyoruz.
0: Ben senin mutlu olmanı isterim.
1: Hayatımda bu kadar mutlu olmadım hiç.
2: Ver hadi.
3: Karşı koyabilir. Panik yaratmak istemiyoruz alanda. Emel Hanım'ın evinin önünde tertibat aldık. Önce oraya gitmelerini temin edeceksin. Bize de kalleşlik yapmaya kalkma.
4: Lütfen dikkat! 417 sefer sayıda uçakla...
5: Hoş geldiniz! İran konserleriniz için bir şey söyler misiniz?
1: Çok başarılı geçti! Bu kadar sıcak bir ilgi göreceğimi doğrusu ummuyordum.
5: Başka söyleyecekleriniz?
1: Sahneyi bırakıyorum.
5: Neden? Önemli bir sebebi olmalı. Açıklar mısınız lütfen?
1: Evleniyorum.
5: Kimle? Tanınmış biri mi? Adını söyler misiniz?
2: Söyleyin ne olur.
1: Kemal Yalçın. Şimdi izin verirseniz gidelim.
5: Pardon, bir yıl kadar önce kaçakçılığından takibata uğramıştınız.
2: İftiraydı. Gerçek anlaşılmış. Ben de rahatça yurda döndüğüme göre...
4: 417 sefer sayılı uçakla... Bangkok ve Sydney'e gidecek yolcuların...
2: Bak gördün mü? Mahmut kardeş de sana kırmızı gül getirmiş.
6: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kemal'in Tahran'da olduğunu biliyordunuz değil mi?
6: Yeni gelmişti.
1: Bana söylemediniz.
2: Aa, sen Mahmut'a bakma! Çok tedbirli.

0: Buyur. İşler nasıl Mahmut?
1: İyidir abi.
0: Özlemişim İstanbul'u.
1: Emek hanımlara uğrayacağız değil mi?
0: Eski evde misin?
2: Meşhur olunca güzel bir yere taşındık.
0: Bizim kaynana nasıl?
2: İyidir.
0: Olayı duydu mu?
2: Çok üzüldü.
0: Bir defa daha isteyeceğim seni ama bu sefer garanti vermeyecektir.
2: Vermezse kaçırırsın beni.
0: Nüfus cüzdanlarımızı Mahmut'a verelim de hemen muameleye başlasın. Duydun mu?
1: Duydum.
2: Polis.
0: Ne istiyor bunlar?
1: Bilmiyorum.
0: Sen in.
1: Şunu al, geliyorlar.
3: Müdüriyete kadar geleceksiniz.
0: Sebep?
3: Hakkınızda tutuklanma emri var.
0: Hani halloldu demiştin?
1: Avukat öyle söyledi.
3: Gidelim.
2: Kemal! Kemal! Bir yere bırakmam seni.
0: Merak edecek bir şey yok tatlı. Herhalde bir yanlışlık olacak. Mahmut, Emel'i eve götür, hadi.
2: Ayrılmam senden!
3: Rica ederim Emel Hanım.
0: Avukatı alır, hemen emniyet müdürlüğüne gelirsin Mahmut.
1: Merak etme abi.
2: Döneceksin değil mi?
0: Hemen dönerim. Sizin hesapça ne zaman dönerim?
3: Ceza kanununa göre en az 10 yıl sonra.
0: İşlemediğim bir suçtan öyle mi?
3: Adamların eroini senin kaçırdığını söyledi.
0: Ha.
4: Oh, my God.

0: Geliyor. Kemal Yalçın'la evleneceğiniz doğru mu?
1: Evet. Kaçakçısı olduğunu biliyor muydunuz? Kaçakçı olmadığını biliyorum.
2: Şöhretinizi engellemez mi bu evlilik?
1: Şöhret umurumda değil benim.
0: Hapishanede mi yapacaksınız düğünü?
1: Nerede olursa olsun, umurumda değil. Siz de umurumda değilsiniz. Onu seviyorum. Sahneyi de bırakırım. Umurumda değil. Onu seviyorum, anlıyor musunuz?
2: Yeter beyler, açılın!

0: Takip etmediler ya seni. Bağışla beni, senin de başını derde soktum.
1: Seni seviyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Seni seviyorum.
0: Nereden tahmin ettin burada olduğunu?
1: Gemiler fırtınaya tutulunca limana sığınır demiştin.

0: Bir yere mi gitmiştiniz?
1: Evet.
0: Kemal için konuşmamız lazım. Polise vur emri çıkmış. Endişelenecek bir şey yok. Avukatla konuştum. Teslim olursa en fazla 6 ay 1 yıl yatar diyor.
1: Hani suçsuz olduğu anlaşılmıştı? Hani tutuklanmayacaktı?
0: Normal formalite bu. Polise ateş etmeyecekti.
1: Nereden buldu o silahı? Silahı yoktu.
0: Silahsız dolaşmaz o.
1: Ay, yoktu! Biliyorum. Bana söz vermişti.
0: Boşuna tartışıyoruz. Şimdi Kemal'in hayatı bahis konusu. Saklandığı yeri biliyor musun?
1: Hayır.
0: Onun yanında değil miydin?
1: Hayır.
0: Saklandığı yeri bilsem ihbar ederdim onu. Ya, dostu olduğum için ihbar ederdim. İki yol var, anlıyor musun? Ya polisle çatışıp öldürülecek, ya da 6 ay hapis yatıp kurtulacak. Tırın şoförü suçun kendisinde olduğunu itiraf etti. Daha önce tutuklama kararı çıktığı için tutuklamak istediler Kemal'i. Polise ateş etmeseydi, ilk mahkemede serbest bırakılacaktı. Belki 15 gün sonra, şimdi ölecek.
1: Silahı var. Teslim olmaz ki. Yerini bilsek bile... Eğer bu emri çıktıysa...
0: Haklısın. Yerini bilsem, gider önce silahını alırdım elinden, sonra da teslim ederdim polise. 6 ay nedir ki? Onu ölümden kurtarırdım. Belki telefon eder sana, görüşmek ister. Onu seviyorsan silahı al elinden, yazık olacak. Ölümden kurtar onu. 6 ay yatar çıkar. Onu seviyorsun değil mi? Seni çok iyi anlıyorum.

0: Mahmud'u sevmem ama doğru söylüyor. Bir tek sen kurtarabilirsin Kemal'i.
1: Onu nasıl ihbar ederim? Kendi elimle nasıl teslim ederim polise?
0: Onun iyiliği için kızım. Hem nereden bilecek senin ihbar ettiğini? Onu seviyorsan buna mecbursun.

0: 빨리 급하게 하면.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
4: Tam bir boş.
3: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
5: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
8: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
7: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
8: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir Velidan'ın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
7: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüştürülmesini

0: tüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet mi telefon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak için zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Sıcağı, tere ve strese karşı hızlı etki eden formül. 1.82 saniyede saç derisini nüfuz eder. Yeni Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafayla sınırlarını zorlamaya hazırsın. Clearman Scalp Max Charge. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
3: Tam bir boş.
2: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
3: Tam bir boş.
4: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
7: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
8: Gereği düşünüldü. İddia makamının talebine uyularak sanık Kemal Yalçın'ın uyuşturucu madde kaçakçılığından Türk Ceza Kanunu'nun 403. maddesinin 1. fıkrasına göre vazifeli polis memuruna ateş etmekten Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesine göre cezalandırılmasına, her iki suçtan toplam olarak 15 yıl ağır hapsine karar verildi.
4: Olamaz. Olamaz.
9: Kader istemedi tatlı.
4: Seni bekleyeceğim. 1000 yıl olsa seni bekleyeceğim. Affet beni. Affet.
9: Ama insanlık dışı bu yaptığınız. Canım çekilin şuradan, dağılın. Dağılın.
4: Söyleyemedim. İhbar edenin ben olduğumu söyleyemedim.
9: Bilmesin daha iyi. Anlayamaz, sonrasına düşman olur.
4: Suçum yok. Onun iyiliği için dediler. Ölecek dediler.
9: Biliyorum yavrum, biliyorum. Ne olur ağlama.
10: Siz mi ihbar ettiniz Kemal Bey'i?
9: Çekilin şuradan be! Hadi!
11: Ben de geleyim seninle.
4: Burada bekle ne olur. Kendim konuşacağım onunla.
11: Peki.

0: Ne yaptın bunu? En sadık adamıydın onun. En çok sana güveniyordu. Neden yaptın? İkimizi de yok etmek istedin. Başardın işte. Ne geçti eline? Kemal 15 yıl hapis yatacak. Ben karnımda onun çocuğunu taşıyorum. Ben mahvoldum. Ne geçti eline? Söyle ne geçti? Ne geçti, ne geçti, ne geçti?
1: İkimizden de nefret ediyorum. O güçlüydü, yakışıklıydı, paralıydı. Sen güzeldin. Daha ilk geceden teslim oldun ona.
0: Hayır!
1: Oldun! Ben kimdim peki? Kemal Yalçın'ın sadık adamı. Sadık köpeği yani. Şimdi herkes benim köpekliğimi yapacak. Her şeye ben sahip olacağım. Sana da! Sen de benim olacaksın!
0: Bırak çadırını sen! Köpekten de aşağılıksın sen! Hayvansın! Adi bir hayvansın!
1: Ücretin ne kadar senin? 100 bin! 200 bin! 500 bin!
0: Kemal'in paraları değil mi?
1: Benim! Hepsi benim! Sen de benim olacaksın!
2: Bana dokunursan öldürürüm seni!
0: Her şeyi anlatacağım Kemal'e! Her şeyi!
2: İnanmıyorsan bak! Olamaz! Olamaz!
1: Hamileymiş üstelik! Sana yamamaya kalkarsa inanma!
2: Olamaz!
1: Osman meselesini daha önce hissetmiştim ama sana yazmadım. Gurbet elde üzülmeni istemedim. O yüzden seyrekleşmişti mektupları.
2: Olamaz!
1: Kendi ağzıyla söylemiş. Beni affet diye sarılmadı mı sana? Haber alınca emniyete gittim. Onun ihbar ettiğini söylediler. Yani gazetede çıkmasaydı gene de söylemeyecektim. Saklandığın yeri ondan başka bilen var mıydı?
2: Bu kadar mı yanıldım ben? Olamaz!
1: Bunlar artist abi! Ya boşuna nefret etmemişsin kadınlardan.
2: En çok ondan nefret ediyorum şimdi. Bir gün çıkacağım buradan. Yaptığını ödeyecek! Ölümünü dilenecek benden! Ölümünü dilenecek!

0: Görüşmek istemiyor.
1: Seni sevenlere düşün. Doğacak bebeğini düşün. Sen bir sanatçısın. Seyircilerine karşı da görevlerin var.
2: Sahneye çıkamam artık.
1: Çıkacaksın. Her şeyi zamanın akışına bırakacaksın. Kemal meselesinde de kendini suçlama. İnsan bir ömür boyu kaçamaz. Nasıl olsa yakalanacaktı. Suçu varsa cezasını çekecekti.
2: Suçu yok. İftiraya uğradı.
1: Öyleyse adalet er geç yerini bulacaktır. Sen de kurtulursan çalışarak kurtulacaksın. Oturup ağlayarak değil.
2: Sen de olmasan ne yapardım bilmem. Gayret edeceğim.

0: Kimi aradın?
1: Kimseyi aramadım, benim yazıhanem burası.
0: Olur canım, olur, olur, tabi. Tabi tabi, akşama görüşürüz. Kemal!
1: No, hep içeride mi kalacağımı sanıyordun Mahmut?
0: Yok abi! Geçmiş olsun abi! Hiç beklemiyordum! Birden seni karşımda görünce...
1: Senin aklın mı bu?
0: Ben koydum abi! Sana yaptıklarını hatırlayasın diye!
1: Çalışıyor mu?
0: Osman'ın gazinosunda! 9 yaşına geldi! Sen her işi bana bırak abi! Çıkar çıkmaz başını belaya sokma! 9 yıl acı çektin sen! Bir anda ölüp kurtulmamalı! O da acı çekmeli! Bu gece kaçıracağız, anladın mı? Gelsin ayaklarımıza kapansın!

0: Ne oldu?
1: Kemal'i gördüm, salondaydı.
0: Hapisten çıkmış olamaz.
1: Gördüm diyorum. Onu hemen bulmalıyız.
0: Tavsiye etmem. Başına gelenlerin hepsini senden biliyor. İntikam almaya kalkabilir. Bence yapılacak en doğru şey Mehmet'i alıp Avrupa'ya gitmendir.
1: Onunla konuşmadan, gerçeği anlatmadan bir yere gitmem.
0: Olanları ben anlatırım ona. Her şeyden evvel Mehmet'i düşünmek zorundasın. Hadi atla. Çekilin be çocuklar, çekilin, çekilin, bir şey yok.

0: Uçak biletlerinizi alayım mı yarın için?
1: Gazino ne olacak?
0: Bir çaresini buluruz, sen üzülme.
1: Yarına kadar izin ver bana. Osman Bey'i bırakır evine gidersin. Hadi iyi geceler.
0: Sana da.
1: Biri girmiş eve.
2: Kaçırdılar yavrum. 5 dakika önce 2 kişiydiler. Karanlıkta göremedim. Ne yazıyor?
1: Kemal kaçırmış. Kemal Mehmet'i kaçırmış.
0: Hizmetçiyi de bayıltmışlar.

0: Hemen polise haber verelim.
1: İkisinin de hayatı tehlikeye girebilir. Ona Mehmet'in kendi çocuğu olduğunu anlatmamız lazım.
0: Çocuğa bir şey yapacağını sanmıyorum. Sana acı çektirmektir maksadı.
1: Acı çekmeye alıştım ben. Nasıl bulacağız Kemal'i?
0: Beklemekten başka çaremiz yok Emel. Telefonun rehberde var. Herhalde seni arayacaktır.
1: 5-10 dakika olmuş Mehmet'i kaçıralım.

Biraz uzan istersen. Telefon gelirse uyandırırım seni.

0: Ben bakayım. Alo? Bir dakika. Bugün naklen yayın vardı ya, televizyondan arıyorlar. Ama herhalde gidemezsin.
1: Affedersiniz. Ben Emel Sayın. Hemen geliyorum, merak etmeyin.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?

0: Ben dışarı çıkıyorum biraz.
1: Şimdi günün konserini naklen yayına geçiyoruz.
2: Kapa televizyonu!
0: Niye? Oyalanırsın biraz.
1: Karşınızda Emel Sayın.
0: Affedersin. Onu görmek bile tiksindiriyor seni, değil mi?
3: Beni bağışlayın. Şu anda bir anne olarak karşınızdayım. Bu sabah oğlumu, Mehmet'imi kaçırdılar. Oğlumu kaçıran insana sesleniyorum.
2: Kapatma!
3: Sana sesleniyorum Kemal. Mehmet ikimizin oğludur. Kutsal olan her şeyin üzerine yemin ederim. İnan bana, gerçek sana anlatılan gibi değil, zannettiğin gibi değil. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Mehmet senin oğlun Kemal. Duyuyor musun? Duyuyor musun Kemal? Kemal!
1: Geçmiş olsun, ne oldu? Emel Sayın'ın rahatsızlığı yüzünden yayınımıza ara verdik, özür dileriz.
0: Osman'ın numarası bu. Yutmadın herhalde.
2: Çocuk nerede?
0: Ortaköy'deki evde. Sana oyun oynamak istiyorlar, anlamıyor musun?
2: Arabanın anahtarını ver bana.
0: Nereye gidiyorsun?
2: Osman'a.
0: Yanında bulunsun.

0: Sümbül Sokak 137. Acele bir araba yollayın.
1: Başardın yavrum. Ağlama, başardın. Akşamüstü uğrarım. Araştıracağım, merak etme. Merak etme.
2: Başaramadınız Osman Bey.
1: Duyduğun sebepsiz kin gözlerini kör etmiş. O gözyaşları bir yalan uğruna dökülebilir miydi?
2: O değil miydi beni ihbar eden?
1: Evet, Emel'di. Ama kandırılmıştı. Teslim olursan 6 ayda kurtulacağın söylenmişti ona.
2: Kim söylemiş?
1: Sadık dostun Mahmut.
2: Yalan söylüyorsun Osman.
1: Vur emri çıktığını söylemişti. Teslim olmazsan öleceğini söylemişti. Emel seni kurtarmak için ihbar etti. Bağrında sevdiğinin çocuğunu taşıyan bir kadın... sevdiği insanı nasıl hapse yollar be?
2: O çocuk benim değil.
1: Ya kimin?
2: Sizin, ikinizin.
1: Budalanın birisin sen. Bana Emel'i sevdin mi diye sorarsan... sevdim de.

Ama o bunu hiçbir zaman bilmedi. O hep seni sevdi. Gücünün yettiği kadar. Ölünceye kadar da maalesef seni sevecek. Senin gibi aşkına layık olmayan, dostunu düşmanını tanımayan bir aptalı. Hadi.

0: beni kaçırdılar. Yavrum, biliyorum. Bir şey yapmadılar ya sana.
1: İyiyim anneciğim. Seni çok özledim.
0: Ben de yavrum. Korkma, kurtaracağım seni.
2: Oğlunun yaşamasını istiyorsan, Kemal'e Osman'ın metresi olduğunu söyleyeceksin.
0: Yapamam.
2: Çocuğun Osman'ın oğlu olduğunu söyleyeceksin.
0: Yapamam.
2: Kemal'i ondan kurtulmak için ihbar ettiğini söyleyeceksin.
0: Sen kandırdın beni.
2: Oğlunun ölmesini istemiyorsan söyleyeceksin.
0: Yapamam.
2: Kemal geliyor. Söylediklerimi tekrarlamazsan ikinizi de öldürürüm.

0: davet etmiyor musun beni? Özür dilerim, rahatsız ettim galiba. Gelişimin nedeni, gerçeği bir kere de senden dinlemek istedim.
1: Gerçek, bilmiyorum. Bilmiyorum.

0: Bir şey var sende. Doğru söylemiyorsun.
1: Seni hiç sevmedim ben. Seni ihbar ettim. İhanet ettim sana. Git, yalvarırım git.
0: Emel, yavrum. Doğru mu?
1: Hayır, hayır. Seni sevdim.
0: Yaralandın mı?
2: Yok, yok, bir şeyim yok.
1: Mehmet'i öldürecek.
0: Ondan önce yetişirim. Ağlama sen. Oğlumla seni bugün dinlemeye geleceğiz.
2: Hemen polise telefon edelim.

0: Çocuk nerede?
1: Yukarıda.
0: Çocuk?
2: Uyuyor.

0: baba.
1: Demek tanıdın beni.
0: Resimlerinizi gösterirdi annem. Dönecek derdi. İnanmazdım ona.
1: Döndüm yavrum, oğlum. Mehmet'im benim, döndüm.
0: Babacığım, babacığım. Beni kaçırdılar babacığım. Annemi çok özledim, kurtar beni.
1: Peki, gidelim yavrum.
0: Artık bizi bırakmayacaksın değil mi?
1: Bırakmayacağım yavrum, seni bırakır mıyım hiç? Hadi, annem bizi bekliyor. Söz vermiştim, annene gidelim.
2: Nereye götürüyorsun çocuğu?
1: Sana ne? Çekil şöyle be!
2: Kıpırdama! Mahmut Bey'in emri olmadan çocuk bu evden çıkamaz.
1: Ha, Mahmut Bey'in emri öyle mi?
0: Babam benim!
1: Yavrum, şş, yavaş, aman dikkatli olalım! Şimdi dinle beni! Aşağıda bunun gibi bir serseri daha var, onu da haklayayım, ondan sonra rahat rahat çıkarız buradan.

0: Çocuğu götürmek istesen bırakmazsın değil mi?
1: Mahmut Bey'in emri böyle.
0: Ha anladım, Mahmut Bey'in emri. Mehmet gel. Gel oğlum. Gel. Tehlike kalmadı.
2: Yaman babasın.

0: Silahı yerine koy da dön bakalım. Utanmadan yüzüme bakabiliyorsun demek.
1: Abi! Elini ayağını öpeyim. Gençliğim ağacı.
0: Sen benim gençliğim ağacıdın mı? Sen hiçbirimize acımadın.
1: Affet! Kapının köpeği olurum.
0: Köpekleri sevmem. Bunu çok iyi bilirsin Mahmut.
1: Abi! Ben ettim, sen etme. Ne olur! Benim pis kanımı üstüne sıçratma. Karın var, çocuğun var. Onları düşün. Beni öldüreceksin de ne olacak? Ben abi, zaten sen... ölmüşüm abi.
2: Öldürme.
1: Elini ayağını öpeyim abi. Abi.
0: O insan değil oğlum.
1: Abi.
0: Ama madem ki istemiyorsun ölmesini...
1: Abi.
0: Bana bak Mahmut. Bir daha karşıma çıkma.
1: Çıkarsam Allah belanı versin abi.
2: Baba! Babacığım!
0: O insan değil oğlum.

0: gideceğim.
1: Yavrum.
0: Babam, babam.
1: Korkma, bir şeyim yok.

mutluyum. Mutluluğumu paylaşır mısınız benimle? Hepiniz sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size veda ediyorum. Bağışlayın. Sevgililerime kavuştum.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Çöp sandığımız şeyler gerçekten çöp mü?
2: Biz bugün hayatımızdan hiç çıkmayan 3 plastik ürünün peşine düşeceğiz. Plastik torba, plastik bardak ve pet şişe.
1: Hikmet Yalçınkaya ilk bölümde plastik atıkların doğru toplanma.
2: Bu şişe için iki yol var. Ya doğaya karışacak ya da doğru sisteme girecek. Şişeyi iade ediyoruz, doğada derin bir nefes alıyor.
1: Dönüşüm.
2: Doğru toplanan atıkların sisteme nasıl dahil edildiğine şahit olduk.
1: Ve uygun işlenme süreçlerini ekrana taşıyor.
2: Burası Türkiye'nin en büyük pet şişe geri dönüşüm tesislerinden biri. Kırklareli'ndeyiz. Bu şişeyi bu haliyle son defa görüyoruz. Pet şişeler kırıldı, yıkandı ve yeniden Türkiye'nin ekonomisine kazandırılmak için ham madde haline getirildi.
1: Atığın peşinde, cumartesi 13'te, TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
1: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
0: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: bu enstrümanlar bilinenden çok farklı.
1: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz. 2019 yılına geldiğimizde bir fikir doğdu. Neden atıklardan enstrümanlar yapmıyoruz ki?
0: Kullanılan malzemeler dönüştürülmüş birer atık.
1: Malzeme olarak da boru, çeşitli borular, su boruları, işte bir belidanın sopası, işte bir bidon, metal atıklar olabiliyor.
0: Ronnie Aran, atık malzemelerin enstrümana dönüşüm sürecini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Kendi sokağımda bir küvet buldum. Küvet metalofon olabilir diye düşünüp kendi atıktan metal borularımı kullanarak böyle bir enstrüman yaptım mesela.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

Metrekare'de bu bölüm Beykoz'da. Mimar Umut Uzuner'in tasarımını gerçekleştirdiği 4 katlı müstakil eve konuk oluyoruz. 700 metrekare büyüklüğünde modern ve minimalist tasarım anlayışıyla dekore edilmiş, konforun ön planda tutulduğu bu muhteşem evi gelin hep birlikte gezelim.

Merhabalar, ismim Umut Uzuner. İstanbul Teknik Üniversitesi 1999 Mimarlık Bölümü mezunuyum. Bugün size Beykoz'da son dönemde gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesini paylaşıyor olacağız. Bu görmüş olduğunuz binanın sahibi Kocaoğlu ailesi. Kendileri hem yakın dostum hem de daha önceden birlikte birkaç projede beraber çalıştığımız çok sevdiğim arkadaşlarım oluyor. Bu projenin iç mekanı birazdan beraber inceleyeceğiz ama ben ilk başta dış mekandan başlamak istedim. Çünkü burası gerçekten çok sevdiğim bir alan. Ev sahibinin başarılı oğlu Burak'ın burada basketbol olan ilgisinden kaynaklı bir özel mekan tasarımı yaptık onun için. Burası bir aslında küçük bir basket sahası. Babasını her maçta yeniyor. Bunu da buradan paylaşmış olayım. Evin girişinde de farklı detaylar söz konusu. Gece özellikle altta aydınlatılan basamaklarla başlayan biraz daha kademeli olarak yukarı aldığımız bir giriş set alanımız var. Tablo etkisinde bir çalışma istemiştik. Tablo diye düşünürken tabii ki sanatçılarımızın değerli eserleri var ama sonra bir anda karşımıza bu mermer çalışma çıktı. Bookmatch bir uygulama olarak aslında iki parça olarak buraya uygulandı. Ancak oldukça şık ve bizim için bu evin vazgeçilmez bir unsuru oldu. Ahşapları da mekanı sıcaklık katsın diye tasarladık ve gerçekten de ev sahibi tarafından son derece keyifli olarak kullanılıyor. Evin dış cephesinde kullanmış olduğumuz seramikler hem izolasyon hem de kolay temizlenebilirlik açısından çok önemliydi. Çünkü bu tarz evlerdeki en büyük sıkıntı zaman içerisinde yağmur ve kar suyunda etkileriyle kirlenmeleri biraz daha azaltabilmeyi ve kolay temizlenebilmeyi sağlamaktı. Bu sebeple de seramik esaslı dış cephe kaplamalarına dikkat ettik. Evin üst detaylarında da çatı finiş

işleri ve pencereleri olabildiğince minimalist ve sade bir şekilde sağlamaya çalıştık. Şimdi dilerseniz iç mekana geçerek evin kalanıyla ilgili size diğer hatlarını gösteriyor olalım.

Bu ev benim çok sahiplendiğim bir ev. Ev sahiplerine yakın dostum olması, tabii bundaki en büyük etkenlerden bir tanesi. Her noktayı tasarlarken böyle gerçekten bir yandan ev sahibine ama bir yandan da hani kendim otursam gerçekten böyle düşünürdüm gibi tasarlamaya çalıştım. Yasin Bey de ev sahibi arada şey diyordu. Bu evi bazen şüpheleniyorum, acaba bize mi tasarlıyorsun yoksa kendine mi tasarlıyorsun diye soru sorduğu olmuştu. İlk eve geldiğinde dikkatimi çeken unsurların bir tanesi şuydu. Üst katta, giriş katında bir salon ve bahçe katında da bir yaşam alanı söz konusuydu. Farklı bir öneriyle gelsem ne dersin dedim. Her türlü öneriye açığım dedi. Biliyorsun dedi, ben hani değer katacak veya bizim yaşamımızı kolaylaştıracak her türlü çözüm bizim için kabuldür dedi. Ben de ona salonlardan bir tanesi iptal etmek önerisiyle geldim. Yani şu anda içinde bulunduğumuz mekandaki döşemeleri iptal ederek, keserek iki tane salonu birleştirip tek salon haline getirdik. Bence bizim projemizdeki en önemli çıkış noktası da buydu. Mekanı hem hacim kazandırmış olduk hem de girişten itibaren bahçeye kadarki algıyı direkt gelen misafirlere ve kullanıcılara vermiş olduk. Şu anda bu çözüm sonrasında üst katta girdiğimiz anda bir karşılama holü, hemen arkasında aşağı doğru bakan bir mezenin yani galeri boşluğu söz konusu. Aşağıdaki tüm bu keyifli oturma bölümünü bir anda gelen kullanıcılara göstermiş oluyoruz. Teras alanları eski projede, orijinalinde çok verimli alanlar değildi. İzolasyon sıkıntıları oluşturduğu için zaman içerisinde bu alanları olabildiğince evin içerisine katarak verimli kullanım alanları haline getirdik. Bir kısmını manzara bölümü, bir kısmını pimpon odası, bir kısmını evin sahiplerinin kullanacakları spor odasını haline getirmeye karar verdik. Bu proje için bence önemli bir katma değer de sağlamış oldu. Aşağı indiğimizde tabii evin genel bir merdiven sirkülasyonu vardı. Fakat ben bu merdivene ek olarak bir ilave merdivenler koymak istediğimi söylediğimde Yasin Bey bunun gerekli olup olmaması konusundaki fikrini iletti. Üç boyutlarla beraber karar verelim dedik. Zaten projenin birçok aşamasında üç boyutlu görselleştirmeyle yapmak istediğimiz şeyi müşterimize anlatmaya devam ediyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz merdiven tasarımı da bu projenin doğrultusuna çıktı. Bence önemli bir etken oldu. Diğer merdiveni korumaya devam edecektik. Fakat iki tane merdivenin kullanım açısından gerekli olmadığına karar verirken diğer merdivenden kazandığımız alanda da alt katta, bu kattaki misafir banyosunu tasarlamış olduk. Yine önemli detaylardan bir tanesi, biz evin içerisinde bir asansör çözümü önerisinde bulunduk. Çünkü en üst kata ev sahiplerinin ana yatak odasını yerleştirdiğimizde şu andaki yaşları itibariyle çok rahat bu 4 katlı evi kullanma şansına sahip oluyorlar. Ancak 700 metrekare 4 katlı oldukça da büyük bir evde uzun yıllar burada yaşayacaklarını düşünürsek ileriki yaşlılık dönemlerinde veya olası bir hastalık durumlarında Allah göstermesin tabii asansörün ev içerisindeki kullanımı çok rahatlatacağını konusunda hepimiz ortak bir karara vardık ve bir asansör çözümü de evin içerisine yerleştirmiş olduk. Bu katta iki bölümden oluşan bir oturum söz konusu. Bir tarafta aslında tüm misafirlere kabul ettiğimiz ana misafir oturumu. Arka tarafta ise biz özellikle çocukların da daha fazla kullanacağını düşündüğümüz ama daha çok ebeveynlerin şu anda kullandığı bir sinema odası tasarladık. İki mekanı birbirine ayıran da şeffaf bir şömine ve hareketli bir panel sistemiyle iki mekanı birbirine ayrıştırmış olduk. Sinema odası dediğimiz alanda özel bir oturma grubu, bunun sehpası ve yine ayrı bir televizyon ve ses sistemi yerleştirildi. Bu bölümle ilgili çözümlemeyi yaparken bizim için en büyük problem aslında şöminenin havalandırma sistemi oldu. Mekandaki tavan yüksekliğini kurtarmak için ve bunda çok fazla tavana düşmemek adına olabildiğince tavanın içerisinden giden kiriş sistemi ve havalandırma sistemi en optimum şekilde çözmeye çalışaraktan dışarıdaki havalandırma sistemine, yani taze havaya erişimini sağlamış olduk. İki mekan arasındaki hareketli panel sistemi iklimlendirme seçenekler açısından da o mekanın kendi başına soğutup ısınması anlamında verimli oldu. Tüm bu yaşam alanları içerisinde yine önemli kararlardan bir tanesi ısıtma sisteminin yerden ısıtma olarak düzenlenmesi oldu. Kalorifer

tekrar tamamen iptal edildi. Konfor açısından da şu anda biz tekrar görüştüğümüzde bu durumdan da çok memnun olduklarını tekrar dile getiriyorlar. Görmüş olduğunuz mekan içerisinde lambri sistemiyle bir dolap düzeni oluşturuldu. Bazen açık raf düzeni ve bazen de kapaklı sistemle bu dolapta ilerliyor oluyor. Amacımız dolap kapakları ve menteşelerin dışarıdan kullanıcılar tarafından çok fazla gözükmeden sadece ev sahiplerinin kullanabileceği şekilde gizli olarak tasarlanmasıydı. Mekanda merdivenle karşılıklı olarak şömine ünitesinin aynı tarz bir dekorasyona tamamlanması gerektiği hissi bizim içimizde oluştu. Sanki birbirini karşıdan gören iki tablo ama uyumlu iki tablo olması hayali bizde çıktıktan sonra bir mermer arayışına giriştik. En sonunda da bu mermer tasarımını bookmatch olarak iki duvarda da uygulamaya karar verdik. Bir tarafta televizyonun üzerinde uygulandı, bir tarafta ise uçan basamaklarıyla merdivenlerin yer aldığı bir düzenleme oldu. Merdivenlerin altında ışıklandırma sistemiyle de alttaki uzun vadede koyacakları aksesuarlara veya objeleri ve heykelleri sergileyebilecekleri bir platform alanı oluşturmaya karar verdik. Mekan içerisindeki mobilyaları uzun arayışlardan sonra İtalya'dan seçmeye karar verdik ve Yasin Bey'le beraber ve Ayşen Hanım'la atlayıp İtalya'ya gittik. Yerinde Milano'da şu anda görmüş olduğunuz, oturmakta olduğumuz ürünleri seçtik. Mekan içerisinde tavanda görmüş olduğunuz aydınlatma, biz bir yandan yukarıdan aşağı sarkınan bir yandan şeffaf olmasını arzu ettiğimiz bir aydınlatma arayışı içerisinde ve bunu gördüğümüz anda ben direkt hani bunu almamız lazım diye baştan etini uzunca yedikten sonra ikna ettim kendilerini. Aslında çok da uzun olmadı, 10 dakikalık bir ikna sürecinden sonra tamamlamış olduk. Diğer tarafta görmüş olduğunuz masa, özellikle ayak detayı açısından müthiş beğendiğim bir masa. Komple ahşap kaplama olarak uygulandı. Üstünde ise çok sevdiğim yaprak desenli tasarım olan aydınlatması yer almakta. Bu mekandaki tüm objeler İtalya'dan özel olarak ve tüm renkler seçilerek buraya getirildi ve yerleştirildi tüm dekorasyon işleri tamamlandıktan sonra. Genelde gündelik kullanımına uygun, rahat, kullanışlı, minimalist zaten ev sahiplerinde beklentisi o yöndeydi. Çok da etrafı doldurmadan ama bir yandan da keyifli. Hani bir obje olduğu gözüksün ama böyle gelen insanlara çok baymasın, gelen misafirle oturmaktan korkmasın aslında. Evlerde korkulan şey de odur. Hani çok güzel bir ev yaptık ama kimse oturmak istemiyor, herkes dışarıda ayakta duruyor gibi olmasın dediler. Biz de bu doğrultuda sıcak renkleri ve dokusuyla uyumlu olacak bir mekan tasarlamaya çalıştık. Evin ilginç bir tarafı var. Yukarıda pinpon masa olarak tasarladığımız zaman aslında bir oyun alanı. Oraya ilk başta bilardo masası yerleştirelim gibi düşünürken sonuçta ev kullanıcılarının da aktif pinpon oyuncusu olduğunu gördüğümüzde benden de birkaç kere yenildiler hatta maçlar sırasında. Bunu geliştirmek arzusuyla pinpon masasını oraya koymaya karar verdik. Evin hemen o pinpon masasıyla girişini ayıran bölümün kapısı kilitlenebiliyor. İçeride de biz misafirlere burayı kullanabilecekleri bir duş ve banyo bölümü verdik. Böylece ev sahipleri evde yokken bile dışarıyı kullanacak olan misafirler havuzu kullanıp içeride pinpon oyununu oynayıp duşunu alıp bu evden gidebiliyorlar. Aslında bir nevi hani biz evde olmasak da evi gelin kullanın konseptini bir şekilde adapte etmiş olduk. Bu yine mimarın kendi için tasarlamış olduğu bir fikirdi ama ben bunu müşteriye ikna ederek uygulamış oldum. Henüz daha kullanmadım ama umarım bu videoyu izledikten sonra beni tekrar davet eder ve ev hafta sonu senin için hazırdır Umut derler. Ön bölümde dış mekan mobilyalarının yer aldığı ve havuza doğru bakan bir oturma grubu söz konusu. Bunun üstünde ise yine o balkon kapatmaları ve izolasyon sıkıntılarını ortadan kaldırmak için küçük bir seyir alanı oluşturduk. Burası aslında fiskos köşesi diyeceğimiz, eskilerde öyle denirdi. Bir alan, ilk başta hani acaba çok yoğun kullanılmıyız derken ev sahiplerinin sonrasında burasının gerçekten çok keyifli bir kitap okuma köşesi olarak kullandıklarını öğrendim. Bu da beni çok mutlu etti. Oldukça rahat İtalyan'dan aldığımız yine tasarım koltuklarla burayı değerlendirmiştik ve onların da böyle aktif olarak kullanılması açıkçası bizi çok mutlu etti.
salonun yerbatları oldukça büyük olduğu için ve hacim de yüksek olduğu için ortada kullanacağımız sehpayı da olabildiğince büyük olarak tasarlamak istedik. Fakat monoblok sehpa yerine sonrasında İtalya'daki bu seçimler sırasında iki parçalı, bir tarafta cam, bir tarafta mermer, birbirine kombine aynı markanın iki ürününü kullanma fikri açıkçası bizi çok mutlu etti ve hoşumuza da gitti. İki farklı renk ve dokunun da bir arada olması da birazcık mekana daha artı bir değer kattı. Bu bölümün hemen arkasında da mutfak bölümüne geçiyoruz. Mutfak tarafında çözümler açıkçası inanın evi çözmek kadar mutfakla da uğraştık diyebilirim. Çünkü hem fonksiyonel hem de olabildiğince fazla objeyi ve birden fazla kullanıcının aynı anda çalışabilmesine imkan verecek bir mutfak tasarlamak istedik. Çünkü ya ev sahipleri misafir ağırlamayı da seven insanlar oldukları için buradaki organizasyonlarda o bölümün kullanım şekli çok önemliydi. İki tane bulaşık makinesi, üç tane dolap, bunlardan iki tane ekstra dondurucu gibi o bütün ürünleri bir arada çözme fikrini geliştirirken sonra bir an dedik ki mutfağın içerisindeki alanda hepsini çözmek oldukça zor olacak. O yüzden mutfağın hemen arkasındaki evde yatılı kalan yardımcı odası için oluşturduğumuz alana giden bir geçiş koridoru vardı. Buraya ikinci mutfak olarak değerlendirme fikri geldi. Biz bu ilave fonksiyonları bu alanda çözerek mutfağın içerisindeki orta alanı daha verimli hale getirme şansı kazandık. Yine bir İtalyan markasıyla burada mutfak çalışmasını gerçekleştirdik. Türkiye'deki ofisleriyle uzun görüşmeler sonrasında doğal dokuya sahip kaplamalar içeren bir üst yüzeye sahip mutfak tasarımımızı burada uygulamış olduk. Mutfak içerisinde ada çözümü biraz da aslında teknik imkansızlıktan dolayı ortaya çıktı. Dolap ihtiyacının fazlalığı, çift buzdolabı, kiler dolaplarından dolayı tezgah alanımız küçüldüğü için biz orta adayı verimli olarak kullanabileceğimiz tezgah alanında yakın bir şekilde tasarladığımız bir konuma yerleştirdik. Böylece hazırlık çalışmaları sırasında orta ada bu anlamda çok verimli kullanabiliyor oluyor. Aynı zamanda bu tarz büyük evlerdeki en büyük sıkıntı hani kahvaltı gibi en hızlı yapılması gereken ama bir yandan da her gün olması gereken organizasyonun taşımadan hızlı bir şekilde sağlanabileceği mutfak alanın çözülmesi ihtiyacı bizim aslında ada çözümümüze sebep oldu.

İşte tüm hayalim buydu. Yani ilk projeye başladığımız, hatta ilk evi gördüğüm andan itibaren şu girdiğimizde bu hacmi hissedebilmekti. Bence mimari projelerde, özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik. Biz de bu yüksekliği burada gördüğümüz anda doğru yola gittiğimizi anlamış olduk. Mekandaki o az önce bahsettiğim aydınlatmanın şeffaflığı işte bu noktada bizim için önemliydi. Çünkü sizi bir yandan böyle çok keyifli bir yükseklik karşılıyorken bir yandan da karşınızda duvar etkisinde blok halinde bir şey çıkmaması gerekiyordu. O yüzden bu aydınlatma tasarımının önemi şimdi buradan baktığımızda daha da ortaya çıkmakta. İki tarafta evin, hem o tarafında hem bu tarafında, doğu ve batı tarafı diyebilirim. Spor alanları söz konusu, işte ping pong mekanımız ve fitness alanımız. Bunların hemen yanında da mekanı akvaryumla böldüğümüz, ev sahibinin özel isteği doğrultusunda tasarladığımız bir akvaryum alanımız var. Burası da ev sahibinin çalışma odası. Bu odaya gerçekten benim ev içerisindeki en sevdiğim mekanlardan bir tanesi. Bu bölümün mobilyaları ön planda olmamasına rağmen yine İtalya'dan özenle seçildi ve buraya yerleştirildi. Aşağıyla olan bağlantısı da aslında hoş, tatlı bir detay olmuş oldu. Balıklar içerisinden aşağıdaki salon alanını görüyor olmak tabii güzel bir duygu oldu üst kattaki çalışan insan için.

Burası da evin en genç üyesi Kerem'in, tırmanmayı çok seven Kerem'in güvenle tırmanıp güven düşebileceği yatağının olduğu bölüm. Buradaki ünitelerin hemen hemen hepsi buraya özel olarak marangozumuz tarafından üretildi. Bizim tasarımımızla doğrultusunda. Genelde lakar çalışık bölümlerde. Fakat cam olan yüzeylerimiz de var. Çalışma masaları cam. Çünkü daha dayanıklı olması ve uzun süre kullanmalar açısından bu bölümde cam olarak tasarladık. Küçük nişlerde dolap çözümleri sağladık. Biz dolapları yandan görmeyi genel olarak çok sevmeyen bir mimari grup olarak bu tür nişleri kullanmayı çok seviyoruz. Her iki odada da, her iki çocuk odasında da misafir yani arkadaşları geldiğinde kalabilecekleri oturma ve yatak bölümü olarak tasarladığımız bölümler söz konusu. Oyuncakları, kitapları, aksesuarlar çok fazla olduğu için ayrıntılmış raflar, küçük nişler, küçük detaylar, küçük çekmeceler mekan içerisinde olabildiğince verimli bir şekilde tasarımı da bozmayacak şekilde serpiştirmeye çalıştık. Bu iki oda dışında çocukların ayrıca ortak kullandığı bir de oyun odası söz konusu. Burayı aslında biz ev sahibiyle uzun uzun düşündük böyle bir alana ihtiyaç var mı diye. Fakat sonra dedik ki aradaki yaş farkı ne kadar fazla olsa olsun birlikte geçecekleri vakit iki tane kapalı odada geçecekleri vakitten daha kıymetli. O yüzden de bu alanı tasarlamaya karar verdik. Mekan içerisinde olabildiğince dayanıklı, içeride bir sabah çıksa bile hani çocukların birbiriyle böyle bayağı bir maç yapsalar dahi yıpranmayacak şekilde duvarlar oluşturmaya çalıştık. Bu yüzden de o tarafta genelde doğal malzemeler tercih ederken çocuk oyun odasında medefelam malzemeyle çizilmez, kırılmaz, uzun süre dayanıklı materyaller açısından seçmeye çalıştık. Kerem için daha renkli, daha canlı, onun için böyle daha keyif vereceğini düşündüğü sarı portakal tonlarını tercih ederken Burak biraz daha mavi ve yaşın da getirdiği etkiyle daha siyah antresit tonlarını tercih etti. Bu seçmiş olduğumuz renkleri hem mekan içerisindeki duvar boyasında, hem duvar kağıdında, hem de kullanmış olduğumuz perdelerde mümkün olduğunca yansıtmaya çalıştık. Evde ayrıca iki tane misafir odamız söz konusu. Bir tanesi en üst katta, evin odasının hemen yanında gelen misafiri ağırlamak üzere tasarlanmış, kendine ayrı bir terası olan bir misafir odamız var. Bir de diğeri de bu katta yer alan çocuk oyun odasının hemen yanında gelen arkadaşlarını, daha kalabalık grupları ağırlamak için tasarladığımız bir misafir odamız var. İkinci misafir odamız bu kattakinde yatak bölümü ve dolaplar dışında makyaj bölümü, arka tarafta giyinme bölümü olarak düşündüğümüz ayrı bir cep olarak tasarladığımız oldukça keyifli bir misafir odası var. Hatta ev sahibi bu kadar keyifli misafir odası yaparsak buradan çıkmak istemeyebilirler diye bir yorum getirmişti. Tabii ben bunu çok kale almadım çünkü hani gelenlerin uzun süre kalması bizim en büyük arzumuz. Ne kadar çok kalırlarsa bizi o kadar mutlu ederler. Ev sahibi tarafından pek düşünmüyoruz bu durumlarda. Bu katta son bağımsız bölümümüz ise çocukların kullanımına ait olan banyo. Bu banyonun bir başka özelliği daha var. Aynı zamanda bir hamam öğesi olarak da tasarlandı. Banyonun bir bölümü zaman zaman birlikte keyifli vakit geçirmekleri için baba ve çocukların kurnaya sahip olan modern bir hamam şeklinde düşünüldü. Bu çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için hatta banyo hobisinin oluşturulması adına bence çok büyük bir artı sağladı banyoda. Onun dışında banyoyu iki erkek çocuğun birlikte rahatlıkla kullanabilmesi için çift lavabo ve geniş bir tezgah alanıyla tasarlamaya çalıştık. Dışarıdan açılabilen pencereler her banyoda bu evin genelinde söz konusu. Çünkü taze havanın banyo içine giriyor olması ve doğal ışığında giriyor olması bizim için çok önemliydi.

Burası aslında evin en çok zorlandığımız bölümü. Şimdi bu bölümle ilgili mevcut binanın betonarme olan çatısını komple kaldırıp çelik sistemden yeni bir çatı oluşturur. Tabii bunun izolasyon ve detaylarını oluşturması ayrı bir konuydu ama bu çelik çatıyı oluşturmamızın sebebi bir, mekandaki yükü azaltmak, bir de binaya getirdiği yükü azaltmak, bir de içeride hacim kazanmaktı. Tabii bu hacmi kazanmış olduk az. Çok da güzel alanlar çıktı ama yine de çatının getirdiği açılardan kaynaklı çeşitli detaylar söz konusu oldu. Bunları olabildiğince en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Tabii ki yatak odalarındaki en büyük ihtiyaç olabildiğince dolap kullanımının fazla olmasıydı. Her bulduğumuz noktada gizli dolaplar, gizli çekmeceler, küçük detaylar, nişler alanı olabildiğince verimli kullanmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Tabii ki bu dolaplar yetmeyeceğinden dolayı kullanıcılara bunu da uzun vadeye düşünerek hemen yanında görmüş olduğunuz yatağın kenarındaki soyunma bölümüne geçen gizli bölüm oluşturmuş olduk. Yatak ve yatağın aydınlatması yine İtalya'dan seçmiş olduğumuz mobilyalar arasında yer almakta. Onları özel olarak getirdik. Bu mekanın içerisinde ayrıca renk katması ve uzun süreli akşam oturmalarında sohbet için veya kitap okumak için küçük böyle keyifli bir koltuk. Küçüklerime bakmayın, genişliği 120 santim olan bu koltuk benim hayatımda oturduğum en rahat koltuklardan bir tanesi. Yatmak kadar gerçekten burada oturmak da çok keyifli. Yatak tarafında şimdi tabii dolap yüzeyleri geldikçe sert yüzeyler artıyor. Yatak odasında da akustiği birazcık sağlayabilmek adına yatak başında daha kumaş olan yüzeyli bir yatak tercihimiz oldu. Kendine ait aydınlatması olan yatak başının bir de farklı yüzeyi de var. Bu yatak başları hareketli. Bu sebepten de biz bu bölümde komodin kullanmama kararı aldık ev sahipleriyle. Mekan içerisindeki her şeyi çok mu seviyorum dersek itiraf etmem gerekiyor ki şu anda bir itiraf saatine geçmiş durumdayız. Her şeyi çok sevmiyorum. Burada yer alan aydınlatma ev sahibi tarafından benden habersiz alındı. Bu da ona mesajım olsun. İlk fırsat değiştirmek için kendisi ayrıca görüşüyor olacağız. Aslında aydınlatmanın kendisiyle ilgili itirazım olmasa da rengiyle ilgili birazcık itirazım olduğu için bu eleştiri getiriyor olacağım. Perdeler dışarıda görmüş olduğunuz manzarayı da olabildiğince keyifli içeri aktarabilmesi için hem tül hem de kumaş perde olarak seçmeye çalıştık. Aslında tüm yatak odalarında bunu sağladık biz. Tül perde zaman zaman kullanıcıların acaba demode mi oldu dediği bir detay olsa da ben şöyle düşünüyorum. Direkt kumaş perde mekana çok güzel bir akustik değer katsa da kapalı olduğu durumlarda içeri hiç ışık almadığı için ister istemez birazcık o sıcaklığı kaybettiriyor yatak odalarında. O yüzden ben tül perdenin halen modern olan seçeneklerin mekanlara, özellikle yatak odalarına çok büyük keyif ve artı değer kattığını düşünüyorum. Bu taraftan da odayla hemen bağlantılı olan yan taraftaki makyaj bölümünde içeren ortada aksesuar adasında yer aldığı giyime dolabının olduğu bölüme geçebiliriz. Burası da ev sahiplerinin yatak odasının giyime bölümü. Dolap kapakları aslında en çok tartışma konumuz oldu. Şöyle bir şey, cam kapak aslında ben mimar olarak çok beğendiğim bir cam kapak detayı. Çünkü içerisindeki bu tür alanlarda eşyaları görüyor olmak, kolay erişebiliyor olmak çok güzel bir şey. Ama tabii bu da düzen gerektiriyor. Ama sağ olsun ev sahipleri bu konuda hani bundan sonra düzenli olacaklarına söz vererek birbirlerine, çünkü biz buraya çok fazla girmediğimiz için, herkes kendi bölümünü seçti ve cam kapaklı içerisinde raf sisteminin yer aldığı şeffaf, objenin rahatlığı görülebildiği bir dolap sistemine geçmiş olduk. Orta ada ise aksesuar çözümleri ve kravatlık, küçük hırkalar, kaşkolların yer aldığı sistem olarak düşünüldü. Aslında bir nevi bir yandan da kullanmadıkları kıyafetleri veya denedikleri kıyafetleri üzerine koyabilecekleri bir tezgah alanı gibi de kullanılmakta. Arkamda ise makyaj bölümü yer almakta. Bu bölümde ev sahibinin yine keyifli kullandığı bir bölüm. Tabii bu dolap olanları valizler, kayak malzemeleri, diğer spor eşyaları için yeterli kalmayacağı için çatı alanının bize sağladığı avantajlardan bir tanesini de değerlendirmiş olduk. O da gizli bölmeler. Çatı eğiminden boydan dolayı aktif olarak kullanamadığımız ama eğilerek girilebilen çok kullanışlı depolama alanlarını boydan boya bütün çatı altında kullanmış olduk. Bu da gerçekten
uzun vadeli veya sezonluk değişimler sırasında ev kullanıcılarının daha çok eşyayı stoklayabilmesi, daha çok eşyayı göz önünde bulundurmalı istemedikleri eşyaları da saklayabilme açısından büyük avantaj sağladı bize. Hemen arkamda ise evimin banyosu yer almakta. Yine çift lavabolu, özel seramiklerle tasarlandığımız banyonun içerisinde tüm evin banyolarında olduğu gibi küvet ve duşu beraber kullandık. Biz aslında bu küvet ve duş kullanımını beraber olmasını, aynı mekan içerisinde yer almasını çok seviyorum. Çünkü şöyle bir şey söz konusu, küvet kullanımı konforlu bir aslında dinlenme alanı için geçerli. Bir çocuklar küveti kullanmayı çok seviyorlar.

Ama sonrasında küvet içerisinde o köpeklerden kurtulmak vesaire çok zor olduğu için insan ister istemez bir duş alanına ihtiyaç duyuyor. Bu iki tane fonksiyonun birlikte olması, zaten iki ıslak hacim içerisinde yer alması gereken fonksiyonun birlikte çözülmesi bence banyolar için doğru bir çözüm. Biz bu evdeki tüm banyolarda bu çözümü kullanmaya çalıştık elimizden geldiğince. Aynı şey bu banyo işte geçerli oldu. Taze hava kullanımı, aydınlatması ve çift lavabosuyla oldukça keyifli bir banyo tasarladığını düşünüyoruz.

Yavaştan da fırtına çıkmaya başladı. Biz de son olarak size bahçeden evin geneliyle ilgili küçük bir anlatım daha yapıp bugünkü sohbetimizi sonlandıracağız. 12 bağımsız bölümü odaya sahip, bir kiler odası, bir çamaşır odası, bir mutfak, bir banyodan oluşan bu 700 metrekarelik keyifli modern evin yapımı yaklaşık 14 ay sürdü. 14 ay boyunca biz sadece evin iç mekanı değil, aynı zamanda dışarıda görmüş olduğunuz güneş kırıcılar, kaplamalar, dış mekan, çevre izolasyonları, çatı detayları ve tamamının yeni baştan tasarlanıp uygulamasını sağladık. Peyzajla ilgili çok fazla açıkçası bir şey yapmamıza gerek yoktu. Zaten uzun yıllardır burada yaşayan ailenin kendilerini dikmiş oldukları çok keyifli ağaçları söz konusuydu. Mevcut olan havuzun komple sökümünü yapıp izolasyonu sağlayıp yeni baştan bir seramik uygulaması gerçekleştirdik. Bunun dışında da keyifli set teraslarla mekanı olabildiğince daha verimli kullanacak alanlar sağlamaya çalıştık. Sert zemini çok da genele yaymak istemedik. Evin bu çimen etkisinin, yeşilinin içeriden dışarıya baktığınızdaki bu görüntüsünü korumaya çalıştık. Umarım yapmış olduğumuz çalışmayı beğenmişsinizdir. Bir sonraki projemizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigones burayı kurar ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografika adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili, Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kurulduğu ve onun adıyla anıldı, Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısındayız. Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul kapısından giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki üç kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin girişine gelenleri karşılayacak vaziyette yerleştirilmiş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen İslam ordularının bayraktarı olan bir kişi yatmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancak Tarihi'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der. Ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın,

Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor. Oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları, deprem gibi şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancaktarih Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlenmiş.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş. Ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler. Ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar.

Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz. Ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı

sırlarını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu sırlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

İznik'in ve neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fethi planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu bir yerlere not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının da anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun imareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işlevi sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.